Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

yüzüm. Yalancı de, unuttum de, aldattım de. Bağırıyorsun, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi. Sokak

Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Mersin'de Ailem Güvende Operasyonu'nda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tunceli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri, Pülümür Vadisi'nde insansız hava aracı ve termal kamera destekli operasyonla yakalandı. Yeni parti isim değişikliği için verilen sürenin dolması.

0: olmasına günler kala kararını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre, mahkeme karar verene kadar isim değişikliği yapmayacağız dedi. İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul-İzmir otoyolunun Yalova kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı. İran'da Meşet-Kirmanşah seferini gerçekleştiren uçak türbülansa girdi. Sarsıntı sırasında kabin tavan kaplamasının bir bölümü yolcuların üzerine çöktü. Uçak Meşet Havalimanı'na dönerek güvenli şekilde acil iniş yaptı. Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri yapay zeka gündemiyle yarın Brüksel'de bir araya gelecek. Görüşmelerde gelişmiş yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusu ele alınacak. Kanada'da 204 çiftle yapılan araştırma, uykusuzluğun aynı evi paylaşan çiftler arasında dolaylı bir etkisi olabileceğini ortaya koydu. Bir kişinin kötü uyumasının yalnızca kendi beslenme düzenini değil, partnerinin sağlıklı beslenme çabasını da olumsuz etkileyebileceği tespit edildi. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili oluyor. 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklık hissedilir derecede düştü.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.

0: Reklam.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa Next.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Smokin bizim işimiz. 6 Yıldız Classics.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: 30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S10 Plus tabletlerde öğrencilere özel 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntı

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Reklam.
4: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
5: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
6: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
4: Nasıl?
7: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash.

0: fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, günaydınlar, iyi sabahlar. Karşımızda Türkiye radyolarının en rahatsız insanı. 6 yıl İtalya, 4 yıl Almanya, 8 yıl Amerika'da çeşitli üniversitelerde hocalık yapmış muazzam kişilik, ülkemizin yük akı. Yüz değil yalnız, dikkat edin. Yük akı. Yük oluyor ama yine de akça pakça bir insan. Ve hazırlıklarını yaptı şu anda karşımızda. Evet. Mükemmel bir giriş. Hocam günaydınlar. Hocam çok iyi gördüm.
1: Çok iyi. Çok iyi gördüm. Güzel, sevgili Yıldırım. Güzel uyudum, güzel yattım. Serin serin sarıla sarıla böyle.
0: İşte bu. İşte bu. Hava çok güzel, hava mis. Akıyor mu?
1: Tam bizim
0: akıyor
1: havamız.
0: Akıyor mu?
1: Tam bizim havamız.
0: Sevgili dinleyiciler, akıyor mu?
1: Aksın,
0: soralım.
1: Aksın.
0: Sabah sabah akanları bir görelim.
1: Gelsin.
0: Diyen...
1: Tüm akışkanlar gelsin.
0: Akanları bir görelim akanlar. Akıyor desin akan.
1: Akıyorum yazın.
0: Akıyor
1: akıyorum,
0: mu? Akıyorum. Akıyor mu? Sena hoş günaydın baby.
2: Günaydın abiciğim.
0: Günaydın yine bütün suratsızlığıyla. Sevgili Sena bizimle beraber. Kızımıza bir şey oldu. Bebeğimize bir şey oldu. Zayıfladıktan sonra bütün sempatikliğini kaybetti. Surat
1: gitti.
0: Beş karış. Niye yemek yemiyorum? Bence şeyi... Hocam
1: değişti,
0: ne diyorsun?
1: Değişti, değişti. Çok değişti sevgili Yıldırım. Başka dünyalara geçti.
0: İskender pozitifti yani.
1: O vücuttan atılan kiloyla beraber sevgili Yıldırım, sevimlilik de mi atıldı diye...
0: Atıldı, atıldı.
1: Düşünüyoruz sevgili Yıldırım.
0: Bunu konuşalım artık.
1: Bunları masaya yatırmanın vakti geldi de geçiyor.
0: Senacığım biraz yağlanmanı istiyoruz.
2: Daha az sıkacak biraz... yer var yani. Artık hani belki şiş koyken daha tatlıydım. O anlamda olur.
0: Belki, geldi, belki diyor, belki daha tatlıydım. Kesinlikle daha tatlıydım.
1: Gözlemledik bunu Sena, gözlemledik.
0: Sena yapma, kurban olayım ya. Geriye gel ya. Eskisi, eski Sena'yı istiyoruz abi.
1: Ponçiklik ya. Çok bir şey değil. Ponçiklik.
0: Yağlarla beraber...
1: Bekliyoruz. Yarına gel.
0: Sevgili dinleyiciler, akıyor mu diye sorduk. Bakayım akıyormuş.
1: Akıyormuş. Konya akıyor. Akıyor. İzmir akıyor. Akıyor. Maşallah.
0: Bu saatte de akar mı? Akıyor demiş.
1: Akıyor abi.
0: Akıyor mu? Güzel. Aksak.
1: Saati olmaz. Akmasa da damlıyor diyor. Yapıştır.

0: Manisa geldi mi Manisa?
1: Geldi Manisa, Konya geldi.
0: Efendim yakında Manisa ile ilgili bir haberimiz olabilir. İnceden tüyo, tüyo, tüyo.
1: Ne oldu, ne oldu? Nasıl yani? Kesin mi? Garanti mi? Oldu böyle.
0: Manisa gelebiliriz. Aman hep bir şey yok onu söyleyeyim.
1: Ha, cehennem gelebiliriz dedi. Ben de Manisa'ya şehzade atadılar sandım seni.
0: Yok yok, keşke, keşke, keşke. Ben Amasya Sancağı'ndaydım en son.
1: Orada kaldı, orada kaldı.
0: Öyle Trabzon yaptım.
1: Gelme, gelme, durumlar tehlike, gelme. İstanbul.

0: Yavrum kendine gel. Oğlum ne yapıyorsun ya?
1: Sabaha hazırlıyorum kendimi.
0: Allah Allah.
1: Karavan olacak ya.
0: Oğlum. Trafiği ver bakayım. Vallahi yıldım senden. Ver trafiği. Senin ağzını boş bırakmamak lazım.
1: 45.
0: Senin sürekli ağzını oyalamak lazım. Bak bir şeyle ilgilendiği zaman, konuştuğun zaman düzeliyorsun. Yoksa bağırıyorsun böyle garip. ...45 çok yüksek başladı.
1: %45 şaşırdım sevgili Yıldırım.
0: Ne oldu mu?
1: Öyle haritayı gördüm şaşırdım sevgili Yıldırım. Aynı görüntüleri sevgili Yıldırım. Yazın gördüğümüzde şu haritanın kızarıklığını 35'lerde görünüyordu.
0: Niye?
1: Oynama var, haritada oynama var ya.
0: Haritada oynama
1: var belli sevgili Yıldırım. Böyle bir şey olabilir mi ya? %45'lik bir oran var sevgili Yıldırım. Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde sağ şerit trafik kazası hasarlı, bir şerit trafiğe kapalı. Onun da etkisiyle beraber orası kıpkırmızı olmuş. Onu da belirtelim oradan giden yolcularımız için. Dikkat dikkat.
0: Senoş İ.Kocaoğlu diye bir dinleyicimiz bir şey yazmış. Onu bir zahmet, sana zahmet onu bir şey yapalım bir Selahattin Beyciğime. Teşekkür ederiz efendim. Peki, valla boz sabah şov yapıyorlar. Valla şov yapıyorlar.
1: Mükemmel sevgili Yıldırım. Gerçekten akıyormuş bak, akmaz dedik.
0: Akıyor, hakikaten akıyor.
1: 7'de akmaz dedik ama akıyor işte.
0: Akıyor abi, akıyor.
1: Aktın mı da sevgili dolduracaksın.
0: Aktın mı da akıyor.
1: Aktın mı da dolduracaksın. Akıyor.
0: Sevgili dinleyiciler, sevgili Sena'dan sabah kahvaltısı önerisi alacağız. Bundan sonra iğne vurulanlardan alıyoruz. Sena'cığım gayet ciddi istiyorum. Ciddi bir bilgi vereceksin.
1: Gerçekten yiyeceğin kahvaltı.
0: Sabah kahvaltı önerisi evet.
2: Ne iğnesi?
1: Aşı
0: diyorum.
1: Pandemideki
2: tamam.
1: Aşı.
2: Haşlanmış yumurta 2 tane.
1: Al işte.
0: Ya bu kızın oğlu.
2: Ya bir dakika.
0: Ben isterim ki melemen desin.
1: Ya şöyle tamam, tereyağı.
0: Ben isterim ki muhlama desin.
1: Öyle kavuş.
0: Ben isterim ki bol sucuklu kaşarlı tost desin.
1: Ciger desin.
0: Ben isterim ki kebap desin.
1: Kebap desin.
0: Yani yumurta. Ne yumurtası tamam, ya?
1: Ben isterim tombik dönere yeşil soğanlı yumurta.
0: Ben isterim ki döner desin.
2: Yanına çok güzel tam yağlı sert beyaz peynir.
1: Yeah.
2: Zeytin ama zeytin böyle zeytinyağlı, kekikli, domates, salatalık. Olmadı mı?
0: Aldım
2: seni. Sıcak ekmek.
1: Ben istedim ki işkembe çorbası desin sabah böyle.
0: Mercimek gelsin.
1: Sarımsaklı böyle.
0: Gelsin.
1: Ella ella mesela. Etika yemi ella.

0: Ulan hani Eylül ayı romantizm ayıydı diyor. Dün geceden beri domates soslarıyla uğraşıyorum. Evde demek ki
1: kalmadı.
0: Salon kavanoz dolu.
1: Artık Eylül ayında kışlıklar yapılıyor arkadaşlar. Yapılıyor, romantizm yapılıyor. Romantizm hikaye. O bir hafta uğraştıracak ondan sonra domates dediğin nedir ya, ne kadar uğraştıracak ki seni?
0: Hocam çok alacaksın, lezzetli olmuyor mu ama
1: çok
0: ya?
1: Çok güzel oluyor. Yemesi. Çok güzel oluyor vallahi. Sevgili Yıldırım, saklıyorsun. O kadar çektiğin eziyete değiyor. Kışın onlar böyle
0: size kavanoz. Size yapıldı kavanoz. Değil mi? Size de
1: yapıldı. Aynı yapıldı çok sevgili güzel. Yıldırım. Yetmedi, biraz daha yapılacaktı. Ya.
0: İki kavanoz bana getirsene be.
1: Getireyim.
0: İki kavanoz.
1: Getireyim kardeşim. Boş bir şekilde getireyim. Kendin yapacaksın değil mi?
0: Yok abi, kendim değil. Ya sizden yani yaptıklarımızdan.
1: Hazır yapılı.
0: Tatmalık.
1: Kendimize kadar valla.
0: Oğlum bir kavanoz şey getireceksin altı.
1: Ama onlar hep hesaplı, gün hesaplı olduğu için.
0: Abart.
1: Gün hesaplı.
0: Abartma şimdi.
1: Valla gün hesaplı 180 kavanoz yapıldı. Hepsi gün hesaplı, adam başı bir kavanoz her gün.
0: Ya bir kavanoz domates sosu istedik ya.
1: Vallahi olsa ayıpsın yani. Ayıp ediyorsun.
0: Şu an yaptığın var ya gerçekten ayıp
1: bir
0: şey bu arada.
1: Senden mi saklayacağım bir kavanozu ya?
0: Şakayı bir tane kenara bırak da yani yaptığın gerçekten ahlaksızca ve terbiyesizce.
1: Terbiyesiz.
0: Bir kavanoz domates şeyi vereceksin.
1: O kadar alışmışsınız ki hayır denmemesine. O kadar alışmışız ki. Herkes istiyoruz ki bir isteğimizi kabul
0: oğlum,
1: etsin.
0: Oğlum bir şey rica ettim senden.
1: Ya bizim elimizden hayır deme hakkını kim aldı?
0: Hayır, kimse almadı. Vermezsen verme ya. De. Çıksın yani bir kavanoz domates şeyi vermeyeceksen de bizim dostumuz, arkadaşlığımız.
1: Bak ne diyor?
0: Ya bırak Allah aşkına bir şey
1: helali
0: deme.
1: Helali hoş
0: sen
1: olsun.
0: Sen ne anlatıyorsun bırak Allah aşkına.
1: Bak,
0: ya.
1: Helali hoş
0: helali
1: olsun.
0: Helali hoş olsun da verme. Ulan fazla ben varsa. Senin domates şeyine mi kaldım ya?
1: Fazla
0: salçana mı kaldım Allah aşkına? Ben öyle nezaketen istedim senden.
1: Ben de nezaketen fazlası olsa niye vermeyeyim?
0: Tamam verme ya. Verme ya. Abi verme ya.
1: Ayıp ediyorsun ya.
0: Ulan iki günümüzü alır bizim yapmak be.
1: İki domatesin lafını yapıyorsun.
0: Sen
1: burada ya.
0: Yapıyorsun iki domatesin lafını. Ben mi yapıyorum?
1: Sana da yazık ya. Vallahi yazık
0: sana
1: ya.
0: Yazıklar olsun.
1: Beni mi deniyorsunuz ya? Beni mi deniyorsunuz oğlum ya?
0: Oğlum
1: ya.
0: Seni ne deneyeceğiz biz?
1: Hayırdır ya? Eşit misiniz? Örgüt müsünüz oğlum siz? Kimsiniz ya?
0: Ya bağırarak üste çıkmaya
1: çalışıyor. Seni ağzı yandan dürtüyor. Ver abi ver diyor. Ya.
0: Ver abi ver diyor. Bu saatten sonra verse de almam. Versen de almam
1: yok,
0: bu saatten sonra.
1: Yok.
0: Yok yok. Yok yok.
1: Ben okuyor. Senden balık istedim mi hiç? Hep tutuyorsun lakır lakır.
0: İste veririm.
1: İstedin mi bir kere bir palamut 20 santim 30 santim 5 kilo 500 gram?
0: İstedin mi yavrum?
1: Ya abi istemek...
0: Ben istedim. İsteyince ben istedim. Domates salçası istedim. Sen de dedin ki bize kadar var.
1: Evet.
0: Tamam balık da bana kadar var. Balık bana kadar var.
1: Afiyet olsun.
0: Bana kadar var.
1: Afiyet olsun. Kılçıklarını tuh. Dikkatli ayırma. Tuh
0: sana. Sana dinleyiciye değil sana doğru.
1: Tuh sana tuh. Doğru. Yazıklar sana olsun. Doğru. Sabahın bu vaktinde selamun kavlem. Tuh sana.
0: Sana tuh. Sana tuh asıl. Yazık. Terbiyesiz.
1: Verdiğin emekleri.
0: Ya yürü Allah aşkına. Sütümü helal etmiyorum sana ya. Sana sütümü helal etmiyorum.

0: Orhan izlesin hadi tüm mahalle diyor, dedi sanatçımız.
1: Tüm peki. Orhanlara günaydınlar.
0: Saygılarımızı sunuyoruz tüm Orhanlara, uyanabilenlere ya da en azından.
1: Uyanabilen Orhanlara.
0: Uyanamayanlarla işimiz zaten yok.
1: Yok.
0: Sevgili dinleyiciler.
1: Necati Kavup ile kılı bir araç bulmuş sevgili Yıldırım.
0: Öyle
1: aracı
0: mi?
1: İhbar için mi buldu, fotoğraf için mi? Çünkü araç şerit tutturamamış. Ortasında gidiyor. Önünde beyaz. Ulan buldum görmüyorsunuz diyor. Gördük Necati.
0: Gördük.
1: Gördük ama bugün hiç veresimiz yok.
0: Ver.
1: Verelim mi?
0: Ver.
1: Benim hiç bugün veresim yok. Bak sana da domates de vermedim. Necati'ye de sticker vermek istemiyorum mesela.
0: Veriyorum babana sticker.
1: Tamam
0: Necati. Veriyorum.
1: Tamam, al Necati.
0: Ver.
1: Necati.
0: Necati Bey günün ilk stickerını kazanan dinleyicimiz oldu. Necati. Kendisini alkışlıyoruz Antalya 4. notarı eşliğinde.
1: Bravo Necati'sin sen.
0: Var ol Necati.
1: Her zaman bizimlesin.
2: Sen olmayanızı denk alacaksınız.
0: Necati'den bir ses kaydıydı, onu dinledik. Sevgili dinleyiciler saatlerimiz 7.22, ülke genelinde hava hafif bir serintili. Değil mi serintili?
1: Evet sevgili Yıldırım, gittikçe de sert gelmedi mi?
0: Neyi sert gelmiyor?
1: Geçişimiz sert olmadı.
0: Sert, biraz sert oldu.
1: Bir anda yani.
0: Ben isterim yumuşak olsun.
1: Normalde yumuşak geçişleri severdik biz memleket olarak, ülke olarak sevgili
0: Yıldırım.
1: Ama ve lakin cümbür cemaatin ne oldu? Sert bir geçiş oldu. Tak diye sevgili
0: Hastalık
1: Yıldırım.
0: Kapıda diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz sevgili Yıldırım. Şimdi kapıda. Başlayacak. Nezleler, faranjitler, küçük öksürmeler, aksırmalar, tekstirmalar.
0: Başlar.
1: Bunların hepsi için her sabah 89.
0: 89.2.
1: Türkiye'nin frekansları.
0: Türkiye'nin frekanslarını. Neydi sizin şeyiniz? Bir daha söyler misiniz efendim?
1: Neydi sevgili Yıldırım?
0: Türkiye'nin frekanslarını bilmem ne yaptık. Neydi?
1: Çok keşke hatırlayabilsem neydi?
0: Ay Allah ya.
1: Ne yaptık Türkiye'nin frekanslarını?
0: Madem hatırlayamadık mecbur vereceğiz o kaydı.
1: Hadi ver bakalım.
0: Yoksa ver.
3: Türkiye'nin en klası Radyo Klas'ta 98.7 frekanslarında ben Umut Dolan beraberliğim.
0: 97.8 frekanslarında.
1: Hepsini her yerde.
0: Bütün ülkenin
1: her yerinde aynı frekans. Türkiye'nin saatleri de 7.23 iken hazır.
0: Evet. Çok tatlı. Peki videolar, fotoğraflar havada uçuyor. Ankara'da yağmur var demiş dinleyicilerimiz.
1: İstanbul'da efendim, böyle küçük minik hareketler yapıyor. Minik hareketler yapıyor. Bir yağıyor gibi yapıyor, bir çiseliyor, bir geri çekiyor falan. Gün içerisinde böyle devam edecek.
0: Dün akşam haberlerde gördüm. Yunan'ın drone'la fırlattığı minik füzeyi gördünüz mü? Evet, dün gördük. Bugün konuşacağız o haberi.
1: Oyuncak füze mi?
0: Yok, gerçek füze. Drone'la şey yapıyor, atış yapıyor. Türkiye bunu 5 yıl önce bitirmiştim mevzuyu.
1: Bizde onun şeyi var, su tabancası var. Böyle sudan dolduruyorsun, tak uzağa atıyor. Onun drone versiyonu ya.
0: Evet diyebiliriz yani.
1: 600 TL.
0: Necati'ye var, bana yok mu? Bakayım Kübra Hanım'a da gönderin çocuklar.
1: Kübra'ya bakalım. Necati'ye var, Kübra'ya var. Kübra'ya da var. Geldi, aldık, bulduk.
0: Kurtköy'de yağış var. Vallahi öyle yazmış.
1: Sevgili Yıldırım var. Değişik. İstanbul'da farklı. Şu an bizim bulduğumuz bölgede de hafif var. Çok hafif çişleniyor ama bak Kurtköy'de yağıyormuş. Belli başlı yerlerde değişiyor tabii ama hava kapalı.
0: Mustafa Gezer abinize selam çakın.
1: Selamlar Mustafa abicim.
0: Araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız. Tamam mı?
1: Tamam.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosu.

0: tarihleri arasında öğrencilere özel Seçili Gaming Notebook'larda 7500 lira, Seçili Premium Notebook'larda 5000 lira, Seçili Notebook'larda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
2: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
6: Yataşla mutlu uykular.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
8: Stablex.
9: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
10: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
11: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
13: Reklam.
14: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
15: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
16: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sevgili dinleyiciler, 7.32 yolda olanları yolculuklar. Ama en çok okuduğumuz mesaj Ankara'nın yağmurlu ve kaygan olduğuna dair. Yağmurluyu anladım ama kaygan nedir hocam? Bu ilk yağmurda toprak taneleri,
1: evet, toz
0: taneleri
1: Yıldırım,
0: şey yapar,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet sevgili Yıldırım, mıcırlanma oluşur.
0: Mıcırlanma dediğimiz.
1: Yerde mıcırlanma oluşur, kayma yapar.
0: Kayma yapar. Kayma yapar. Arabamız sola doğru kayıyorsa direksiyonumuzu.
1: Sağa doğru.
0: Sağa doğru kayıyorsa direksiyonumuzu.
1: Sola doğru.
0: Panik yapmıyoruz her zaman. Sakin kalıyoruz efendim, kayma yapıyorsa
1: dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. Sevgili Ankara. Ankara'ya dikkat.
0: Ankara, orada mıyız Ankara? Bakayım.
1: Ankara burada.
0: Evet, günün ilk haberi ver bakayım yavrucuğum.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım.
0: Kirik'in haberi var bir tane Arda ile ilgili.
1: Arda Güler.
0: Ver onu.
1: Elçe maçı vardı sevgili
0: Yıldırım. Yaymadan oğlum, yaymadan.
1: Elçe maçı vardı, Arda Güler. Harika. Ya Arda Güler tam bir tesisat ustası biliyor musun? Vermişler 50'lik bir baş boruyu.
0: Niye?
1: Al bunu döşe diye. Layıkıyla yerine
0: getirdi. Çok hoş oldu.
1: İnanılmaz bir gol sevgili Yıldırım. Kalecinin uzak köşeye doğru böyle sol ayak içiyle öyle bir güzel bıraktı ki. Yanlışım yoksa öyle bir haber okudum tam bilmiyorum, şeyde bakmadım sevgili Yıldırım, golü kime yazdılar diye. Kaleciye yazmış olabilirler gibi bir şey okudum.
0: Çarpmış mı?
1: Yani şöyle, inanılmaz bir ayak içiyle uzak köşeye bırakıyor. Direkt içinden sevgili Yıldırım, direkt kale çizgisiyle beraber kaleciyle çarparak içeri giriyor. Ya o gol Arda'nın abi. Öyle güzel bir gol, inanılmaz güzel
0: çok
1: bir gol.
0: Olmuş
1: harika abi. Bir gol. Arda çıktı, maç 2-0'dı. Arda oyundan çıktı, 2-0 galipti Real Madrid. Arda çıktı, tak 2-2. Rakip 2 gol attı sevgili Yıldırım. Klasik Mourinho. Orayı da bozmayı başardı.
0: Sen Mourinho'yu sevmiyorsun.
1: Eski gücünde olmadığını düşünüyorum sevgili Yıldırım. Evet. Fakat 3-2'lik skorla galibiyetle ayrıldılar. En azından Arda'nın frikiği boşa gitmemiş oldu. Tebrik ediyoruz Arda'yı.
0: Tebrik ediyoruz. Tutuyoruz Arda'yı. Bravo Arda.
1: Sağlam yapıştırdı.
0: Tamam bari. Uyandık mı çocuklar?
1: Uyandık bebeğim.
0: Kaleciye yazmışlar hakikaten. Bak yazıyorlar.
1: Değil
0: kaleciye,
1: kaleciye
0: yazdı.
1: Tabii, gitti.
0: Kaleciye yazdılar ama kesinlikle Arda attı demiş efendim.
1: Arda'nın golü.
0: Canlı kanlı.

0: İş yeri isminin hakkını tümüyle veren nadir çalışanlardansınız.
1: Kalp kalp
0: Mustafa
1: kalp.
0: Salih. Kalp kalp. Teşekkür ederiz.
1: Mustafa Bey, teşekkürler. Sağ
0: ya
1: ol Mustafa.
0: Şu Arda'yı övmeyin diyor. Şımarıyor diyor Arda diyor. Çocuklar diyor.
1: Arda. Arda,
0: Arda üzerinde söylememiş diyor ki şu çocuğu övmeyin sonra şımarıyorlar diye bir şey söylemiş.
1: Yok, şımaranların sol el bileğinde sakatlık olup milli takım kampından ayrılıyorlar. Şımaranlar öyle. Şımarmayanlar gayet güzel oynuyorlar.
0: Eyvallah. Geçen sene aynı kaleciye orta sahanın gerisinden atmıştı diyor. Bu sefer de diyor böyle oldu
1: bir
0: diyor.
1: Bir rekor bir gol vardı sevgili Yıldırım. Geçtiğimiz sezon attığı gol inanılmaz. O da uzaklardan. Normalde birkaç kişiye denettiler sevgili Yıldırım. O şutu atabilir misin diye. Koydular adamları. Ya top yetişmedi bile.
0: Şimdi Yunanistan yerli savunma sanayi yolculuğunda işi görülmemiş bir başarıyı imza attı diye vermişler.
1: Mi?
0: Evet. Akeron.

0: tank savar füzesi İHA'dan bırakıldı. Şöyle bir şey, aslında haberde dalga geçiyorlar Yunanistan'la, bilmeler için söyleyelim. Ya o kadar basit bir sistem ki, bir drone var, normal drone havada.
1: O satılıyor zaten.
0: Satılıyor aynen, satılıyor. Burada teknoloji marketlerde var.
1: 900 lira en ucuzunu alıyorsunuz.
0: Türkiye 5 yıl önce İHA'dan füze atmayı başarmıştı. İHA, insansız hava aracından, yani hava aracını üretti. Oradan füze bırakmayı denedi. Bu testleri geçerimiz çok oldu.
1: Yaptık bunlar.
0: Yunanistan şimdi bayağı bildiğiniz burada teknoloji marketi, yani klimaların hemen yanında satılan.
1: Kasadaki en ucuz ürünlerden.
0: Drone'un altına bir tane füze bağlamış. Füzeyi havada bırakıyor.
1: Füze de bizim şey, feza füzeler vardı ya bayramlarda yaktığımız.
0: Torpil ya. Torpil yani bu. Oğlum bunlar mı bize kafa tutuyor
1: böyle yakıyorsun. Diye gidiyor, ses yok.
0: Şu adaların silahlandırılması meselesini Yunanistan bir daha bir düşünsün. Çünkü
1: silah buysa bahsettiğiniz silah.
0: Çünkü dün bir haber gördüm. Öyle uçak muçak kaldırmamıza gerek yok diyor. Şeylerimizin radarında şu an zaten diyor. Tanklarımızın.
1: Tabii. Gerek yok sevgili Yıldırım. Zaten menzillerimiz yeterince var. Menzillerimiz.
0: Nasıl ya, drone'a kız kaçıran mı bağlamış? Aynen. Evet. Aynen öyle. Drone'da kız kaçıran var.
1: Bir de yedek kız kaçıran da koymuşlar ki drone'la bağlantı koparsa kız kaçıran.
0: Kendi uçsun.
1: Kendi gidiyor ya bu kız kaçacak. Kendi kendine gider evet. Diye böyle istiyor.
0: Valla biz Yunan'a çakmak Yunanistan'a giydirmek istemiyoruz.
1: Sosyal temaslarda bulunmak.
0: Ama kendileri kaşınıyor abi.
1: Şey yapmayın abi.
0: Drone'a da torpil bağlamazsın
1: bize
0: ya.
1: Bize vermeyin bunları. Bize vermeyin.
0: Bunu verme bize
1: ondan
0: ya.
1: Ondan sonra biz diplomatik bir şeyler, sorunlar çıkartıyoruz.
0: Ondan sonra çocuklar şey yapıyor. Ne derler ona? Çocuklar bize onlar yapıştırıyor.
1: Onlar da özenecek
0: yapmayın
1: şimdi.
0: Yapmayın bunu Allah aşkına ya. Biz çok memnun değiliz
1: yapın
0: bu arada.
1: Adam gibi bir şey. Biz de burada seyredelim. Allah. Vay be, bravo diyelim. Yani.
0: Ondan sonra bu Türkler de çok oluyor artık. Ya. Allah Allah. Öyle bir reklam vardı, hatırlar mısın bilmiyorum.
1: Çok oluyoruz artık.
0: Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Aynı malı deme John. Aynı malı deme.
1: Aynı mı diyor? Aynı. Onlar da Kayseri'den alıyor.
0: Onlar da Kayseri'den.
1: Ama sanki bizden. Bizden ne John?
0: Bizden ne John?
1: Bizden ne? Dikişleri bizden daha iyi olabilir. Hayır.
0: Aynı malı üretiyorlar John.
1: Bana aynı malı deme. Aynı malı deme.
0: Aynı malı deme John. Aynı malı deme. Vereyim mi o reklamı ya?
1: %50 fazlasına.
0: Oğlum çok iyi reklamdı
1: verme,
0: o ya.
1: Verme ya.
0: Niye vermeyeyim?
1: Abi orada şey yapmıyor mu hiç?
0: Ne yapmıyor mu?
1: Markanın adını söylemiyor mu?
0: Yo.
1: Söylemiyor mu? En sona mı bırakıyordu?
0: Ya bu reklam olarak veriyorum ben ya. Şey olarak yani bir şov malzemesi olarak veriyorum.
1: Şov malzemesi olarak. Evet, tamam.
0: Evet. Oğlum çok iyi reklamdı bu ya. Aynı malı deme John, aynı malı deme. Sena sen tabii bilmiyorsun, hatırlamıyorsun.
1: Yok. Çok eski ya.
0: Türkiye'nin reklamcılık alanında şov yaptığı yıllar. O kadar iyi reklamlar vardı ki o yıllarda. Çok iyi reklamlar vardı. Bu da onlardan bir tanesi. Bir masa, masada iki Amerikalı sohbet ediyorlar. Hatırlayan dinleyiciler bir WhatsApp'tan göz kırpabilirler mi?
1: Bir tanesi Amerikan.
0: Evet, müthişti ya. New York 1997 yazıyor açılışta.
2: Merhaba George, gelsene. Avrupa ve Orta Doğu sorumlusu olarak söyler misin Tanrı aşkına? Türkiye'de neler oluyor George? Neydi o marka?
3: Mavi jeans.
2: Her neyse. Bunların bizim kalite standartlarımızda üretimi Türkiye'de yapmaları mümkün mü?
3: Biz de üretimimizi Türkiye'de yapıyoruz John.
2: Peki ya kumaş?
3: Kumaş da aynı. Onlar da Kayseri'den alıyor, biz de. Hatta dikişte bazı...
2: Bazı ne?
3: Bazı artıları bile var.
2: George, biz çok büyük bir markayız, bunu asla aklından çıkarma. Ve sakın bana bir Türk firmasıyla başa çıkamayacağız deme.
3: Ama bütün bunlar karlılığımızı engellemiyor ki. Biz dünyaca ünlü bir marka olduğumuzdan aynı malı onlardan %50 daha pahalıya, yani %50 daha büyük bir karla satabiliyoruz. Aynı malı John.
2: Aynı malı deme George, aynı malı deme. Sen açık açık Türklerin bu işi bizim kadar kaliteli yaptığını mı söylemek istiyorsun yani?
3: İtiraf etmek gerek.
2: Yeter. Bu Türkler de çok oluyorlar artık.
0: Aynı malı deme John, aynı malı deme. Ya bunu bizim programı çevirmeyelim mi ya? Alem FM'de neler oluyor George?
1: Karşısına bir program koymamız lazım.
0: Finalde de şey yapalım. Bu Alem FM de çok oluyor. Ne diyorsun?
1: Güzel olur. Niye olmasın?
0: Ulan ne reklamdı be.
1: Böyle bir seslendirme bulursak neden yapmayalım?
0: Çok başarılı.
1: Sesler falan muhteşem.
0: Çok iyi peki. Ara gidiyoruz. Ara dönüşünde çok güzel bir haberimiz var dinleyicilerimize. kaçırmasınlar bence.
1: Aa. Tabii.

0: Ve
1: nasıl güzel?
0: Çok güzel. Hediyeli bir şey. Hediyeli
1: mi? Hediyeli diyorsun.
0: Hediyeli.
1: Vallahi mi?
0: Hediyeli.
1: Çok güzel.
0: Böyle bir...
1: Kaç kişiye?
0: Bize 5 dinleyicimize. Aynı malı deme John, aynı malı deme.
1: Ağaç kakan budu gibi ses çıkardım.
0: Reklamlardan sonra muazzam bir hediyemiz var. 5 dinleyicimize. Ayrılmayın, birazdan buradayız. Geliyoruz. Mutfaklarınıza

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
9: Tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Getir büyükle şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam.

0: Yargıtay işçilerin yıllık ücretli izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin, hafta sonu tatili günlerinin izin süresine dahil edilemeyeceğine kararını verdi.
1: Bu cuma günü izin alıyoruz, cumartesiye dahil edi.
0: Heh. Yargıtay onun kararını vermiş. Yargıtay diyor ki hafta sonu da düşemez.

0: Aman da yargıtayım, bülgür yüzümü yargıtayım, bülgür yüzümü yargıtayım. Cumartesi düşmüyor, cumartesi düşmüyor, hafta tatili düşmüyor, canım da yargıtayım.
1: Kafa Açan Uzman, hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Abi madem biz bir aileyiz diyor. Alem FM Teknik Müdürü Selahattin abi bir işim düştü diyor. Bluetooth kulaklığımın sağ tarafı şarjı oluyor. Tek kulaklıkla sizi dinliyorum diyor. Şey keyifli, çok keyifli olmuyor. Tamir edebilir mi? Vallahi bunu Serdar, Umut yapıyorlar. Neleri bozulsa hemen tak Selahattin'e getiriyorlar.
1: En son geçtiğimiz günlerde sevgili Yıldırım bir

0: tamiratımı gerçekleştirdi sağ olsun. Aynı böyle Bluetooth bir aletim vardı. Evet, kablosu kopmuştu, yaptı.
1: Yaptı.
0: İncecik tel gibi kabloydu böyle. Minicik kabloyu böyle halletti.
1: Çok yetenekli.
0: Kaynağını, manyağını, her şeyini halletti. Vallahi helal olsun.
1: Aynı malı deme George. Aynı malı deme.
0: Bir de arkasına gülben verir miyiz? Bay Doğru'yla bayan yanlış.
1: Ya sen çok saçma bir insansın.
0: Allah gerçekten. Burada çünkü bay yanlış diyor. Orada bayan yanlış.
1: Tamam ya. Oğlum sus artık ya.
0: Lütfen.
1: Ay yürüyün bak. Teşekkür ederiz Bengü Hanım, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sevgili dinleyiciler, muazzam bir haberimiz var. Yurt dışı seyahat sağlığı ile ilgili.
0: Aa. Alem FM'de neler oluyor?
1: Ne oluyor?
0: Bu sevgili Yıldırım ne oluyor biliyor musunuz?
1: Daha önce bunu yaptık bu arada.
0: Daha önce bunu yaptık. 2-3 defa yaptık. Bu dördüncü mü oldu artık, beşinci mi oldu birçok dinleyicimize.
1: Vallahi bilmiyorum ama.
0: Yurt dışı seyahat sağlık sigortasını verdik.
1: Çok hoşuma gidiyor bunu vermek.
0: EMA sigortadan verdik sevgili Yıldırım. Şimdi yine EMA sigorta dedi ki, bir 5 kişiye daha verelim mi beyler dedi bu
1: ya,
0: sağlık
1: poliçemize. Bu çok güzel oldu be. Bu iyi oldu.
0: Schengen bölgesi dahil dedi. Tüm dünyada geçerli dedi.
1: Tüm dünyada geçerli.
0: Evet.
1: 50 bin euroya kadar tıbbi tedavi teminatı.
0: Bir yıllık poliçelerde vize reddi teminatı. Nedir şimdi bu vize?
1: Nedir bu? Şu ben açıklayayım
0: bize bunu. Vize başvurusu yaptın. Ama ilk başta EMA sigortadan yurt dışı seyahat sağlık sigortanı yaptıracaksın.
1: Evet, evet.
0: Vize başvurunu yaptın. Konsolosluktan şırak diye geldi pasaport. Bir açtın. Red.
1: Haydi.
0: Ne yaptın?
1: Ne yaptın? Üzüldün.
0: O yaptığın masraflar bu teminat dahilinde işte.
1: Süper. Şimdi
0: geri veriyorlar ya.
1: İçinde neler var, neler var? Bize onu anlatır mısın bir?
0: Buyur, hemen anlatıyorum sevgili Yıldırım. Acil durumlarda tıbbi, nakil ve sağlık sorunu nedeniyle ikametgahına geri dönüş imkanı sağlıyor. Yurt dışında.
1: Tıbbi bilgi danışmanlık desteği var.
0: Evet. Seyahat sırasında bagaj kaybı var.
1: Evet. Hasarına karşı da güvence var. Onu da söyleyelim.
0: Üçüncü şahıslara karşı doğabilecek seyahatlerde sorumluluklara yönelik teminat yine aynı poliçenin içerisinde.
1: Evet. Şimdi aranızdan 5 dinleyicimize bu poliçeyi hediye edeceğiz.
0: Bir yıllık poliçemizi hediye
1: bir
0: edeceğiz.
1: Yıllık. Bir, evet, yıllık. Bir yıllık.
0: Bir aylık değil, 3 aylık değil, 6 aylık değil, 9 aylık değil, tam 12 ay. Bir yıl.
1: Evet, az değil, bir yıl.
0: Az değil.
1: Şimdi bir şey isteyeceğiz sizden. Bir soru soracağız yani. Bu soruya
0: radyoya
1: doğru
0: cımbız yetirene.
1: Hayır. Oğlum onu dış yayınlarda yapıyoruz.
0: Ha, öyle mi?
1: Tabii.
0: İçeride tamam, özür dilerim.
1: Dış yayınlarda yapıyoruz.
0: Her yerde yapabiliriz
1: şimdi
0: diye düşündüm.
1: Bir soru soracağız ve bu soruya doğru cevap veren 5 dinleyicimize. Çok kolay. Çok kolay, çok basit.
0: Çok basit. Çok basit. Ne soracaksınız? EMA sigortanın yazılışını mı? Ne? Aklınızdaki soru nedir?
1: Öyle hemen verir miyim ya?
0: He, vermezsiniz.
1: Peki abi,
0: ben biraz
1: önce telefonlar bir ele alınsın.
0: Ele alınsın. Hazır mı? Telefonlar hazır mı?
1: Hazır mı?
0: Yurt dışıcılar, seyahatçiler.
1: Efendim, EMA sigortanın radyo reklamında hangi iki ünlü oynuyor? EMA sigortanın radyo reklamında.
0: Nereden bilecekler ki bunu?
1: Abi dikkatli dinleyici bilir. EMA sigortanın radyo reklamında hangi iki ünlü oynuyor? Sorumuz bu, çok basit. Radyo spotu bizde de yayınlanıyor biliyorsunuz. Bize yazmanızı istiyoruz. 536-901-8902. EMA sigortanın radyo spotunda hangi iki ünlü oynuyor? Bakın, bir üçüncü ünlü daha var ama o oynamıyor. Onu oynatmadılar. İki ünlümüz var.
0: Özenle seçildi bu iki ünlü.
1: İleride bir televizyon reklamında da neden oynamayalım onu da.
0: Her şey olabilir.
1: Oynamasınlar, pardon.
0: Neden oynamasınlar?
1: Oynamasın çocuklar.
0: Oynayabilirler.
1: Tanıyoruz, biz tanıyoruz çünkü.
0: Yapabilirler. Bunu neden yapamasınlar?
1: Neden yapamasınlar? Bize WhatsApp'tan, şu an WhatsApp kilit.
0: WhatsApp geliyor.
1: Çok güzel.
0: Umut Bezgin'le Fatih Kısa Parmak yazan var. ne alaka ya?
1: Ne alakası var ya? Evet, aynı malı deme çoğu.
0: Aynı malı deme.
1: Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep yazanlar var.
0: Kıvanç doğru, Farah yanlış.
1: Yanlış yani, biri doğru biri yanlış. Neyse, sonuç itibariyle yaklaşmışsınız. Dinleyin, çok dikkatli vallahi.
0: Vallahi bravo.
1: Evet. Kıvanç Tatlıtuğ Can Yaman mı demiş? Değil ama yaklaştınız. Değil.
0: Bir tık yaklaştınız. Bir Can Yamanlık var. Bir Can Yamanlık var bir tip olarak. Bir Can Yamanlık, hafiften bir benzerlik var.
1: Hadi bakalım, sorumuz buydu. Tam 5 dinleyicimize 50 bin euroya kadar tıbbi tedavi teminatı ve 1 yıllık poliçelerde vize reddi teminatının olduğunu da söylemiş olalım.

0: Oh be. Verdik, rahatladım biliyor musun?
1: Vallahi billahi ya.
0: Sabah 7'den beri nasıl vereceğiz, nasıl vereceğiz diyorduk.
1: Verdik, rahatladık.
0: Verdik, rahatladık valla. Hoppa. Hop. Ema Sigorta ailesine selam çakmayalım mı çocuklar?

0: Arçille şoto oynuyor demiş. Nasıl hatırladınız onu ya? Geçtim. Peki ver bakayım ya ben.
1: Veriyorum size. Doğru cevap vereceğiz mi? Mahmut Tuncel'le Polat Alemdar.
0: Abi doğru cevabı şimdi değil. İkinci blokta vereceğiz.
1: İkinci blokta doğru cevap gelecek.
0: Evet. Ver bakayım.
1: Gerçekten vereyim mi bir haber?
0: Ver ver ver.
1: Glasgow Üniversitesi sevgili Glasgow. Yıldırım. Yapılan bir araştırma Glasgow. Uzun süre kesintisiz oturarak geçirilen fazladan her bir saat için diyor.
0: Hmm.
1: Kanserden ölüm riskinin %9 artması keşfediliyor sevgili Yıldırım.
0: Oturuyoruz.
1: Fazladan oturma diyor ama hani normalde günde 5 saat oturuyorsun diyor. Bu 5 saati günde 6 saat oturmaya çıkartırsan...
0: Vücudu dinlendir mi diyor yani?
1: Dinlendir, oturma diyor. Ayağa kalk, hareketsiz kalma. He. Yürü, hareket et, bir şeyler yap, bir şeyle meşgul ol.
0: Anlamadım abi ben, bir dakika otur.
1: Fazladan oturulan her bir saat diyor, fazladan oturulan.
0: Tamam.
1: Kanser riskini de %9 oranında arttırıyor diyor.
0: Ha, artırıyor, ben ters anladım, özür dilerim.
1: Artırıyor, pardon. Artırıyor.
0: Hareket halinde ol diyor.
1: Evet,
0: diyor.
1: Hareket tamam. Halinde ol, oturma.
0: Oturma diyor.
1: Oturma, ayakta.
0: O zaman... Madem öyle diyor, hazır mıyız çocuklar?
1: Hazırız.
0: Ayakta. Oturmaya mı geldik?
1: Oturmuyoruz.
0: Hadi bakalım.
1: Glasgow Üniversitesi.
0: Üniversite diyor bunu, üniversite.
1: Sevgili Glasgow'lular.
0: Oturmuyoruz.
1: Elin.

0: Bu habere göre biz şoförler hapı yuttuk demiş.
1: Tehlikeli.
0: Hareket edeceksiniz abi.
1: Her durakta ineceksiniz. Bir dakika boyunca otobüsün etrafında bir tur atıp ya tekrar.
0: Öyle olur mu? Her durakta nasıl insan
1: ne var ne olacak ki? Hemen arkaya gidip geliyorum diyeceksin.
0: Psikolojim bozuldu gidemeyeceğim.
1: Var öyle diyenler, öyle diyenler yok mu? Var sevgili Yıldırım. Biz döneceğiz. Arabanın etrafında sadece bir tur. Tek tam tur.
0: O kadar.
1: Bu kadar.
0: Tek tam tur.
1: Tek tam tur.
0: Kazananları gün içinde Alem FM Instagram hesabından açıklayacağız. Kamyon şoförü mü? Ne durağı diyor? Ben ne yapacağım diyor. Abi size de şöyle yapıyoruz o zaman. Kamyonu sağa çekiyoruz.
1: Evet,
0: kamyonu
1: sağa çekiyoruz.
0: Uygun bir yerde. Kamyonun hemen arkasında yatak olur genelde. Orada türlü gerinme hareketleri
1: yapılabilir.
0: Bir şeyler falan
1: uygundur. Kamyonun içi de geniştir sevgili Yıldırım. Hiç olmadı. Baktığınız yer bulamadığımız kaçış rampasının ucunda duruyoruz. Kaçış rampasını koşarak.
0: Yukarı doğru kaçıyoruz.
1: Koşarak.
0: Yukarı doğru kaçıyoruz.
1: Koşarak bir aşağı bir yukarı.
0: Burcu Sena ablasını sormuş. Sesini hiç duymuyoruz birkaç gündür. Ne oldu diyor. Efendim Sena ablanız sabah konuştuk ama bir daha söyleyelim.
1: Sesi de zayıfladı.
0: Kilo ile beraber. Yok aramızdan ayrıldı.
1: Gitti.
0: Burada yok.
1: Gitti. Biri var ama Sena değil bu.
0: Sena
1: biri
0: değil.
1: Biri var.
0: Düzeleceğiz be. Düzeleceğiz.
1: Ne zaman?
0: Mezara girince mi baba?
1: Ne zaman?
0: Araya gidiyorum çocuklar.
1: Aa.
0: Alem FM haber merkezine bağlanacağız. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Efendim saat 8. Alem FM haber merkezine bağlanıyoruz. Sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım şirketine operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı. Şirketin sendika üyesi olmayanlara ait bilgilere erişilmesini sağlayan arayüz eklediği tespit edildi. Mersin'de Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tunceli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Pülümür Vadisi'nde insansız hava aracı ve termal kamera destekli operasyonla yakalandı. Yeni parti isim değişikliği için verilen sürenin dolmasına günler kala kararını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre, mahkeme karar verene kadar isim değişikliği yapmayacağız dedi. İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul-İzmir otoyolunun Yalova kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı. İran'da Meşet Kirmanşah seferini gerçekleştiren uçak türbülansa girdi. Sarsıntı sırasında kabin tavan kaplamasının bir bölümü yolcuların üzerine çöktü. Uçak Meşet Havalimanı'na dönerek güvenli şekilde acil iniş yaptı. Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri yapay zeka gündemiyle yarın Brüksel'de bir araya gelecek. Görüşmelerde gelişmiş yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusu ele alınacak. Kanada'da 204 çiftle yapılan araştırma, uykusuzluğun aynı evi paylaşan çiftler arasında dolaylı bir etkisi olabileceğini ortaya koydu. Bir kişinin kötü uyumasının yalnızca kendi beslenme düzenini değil, partnerinin sağlıklı beslenme çabasını da olumsuz etkileyebileceği tespit edildi. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili oluyor. 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklık hissedilir derecede düştü.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Trabzonspor'un Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Thomas Reis Trabzon'a geldi. Alman teknik adamın son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Türkiye Kupası 1. turunda Altay'ı deplasmanda 4-2 mağlup eden Söke turnuvada adını 2. tura yazdırdı. Afyonkarahisar'da Ürgüpspor'u 2-1 yendi. Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç kasında gerilme olduğu ve bir süre forma giyemeyeceği bildirildi. Lionel Messi 6 Ekim'de Arjantin-Benin maçında milli takıma veda edecek.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 23 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 35 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 55 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 34 dakika.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 23, Ankara 27, İzmir 28, Antalya 30, Adana 33, Kayseri 31, Trabzon 24, Erzurum 26 ve Diyarbakır 35 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Sevgili dinleyiciler, saygılar, hocamızla beraber şovumuzu sürdürüyoruz. Dün Amerika'daydı, bugün burada geldi. Panel dönüşünde bizimle beraber. Sağ olsun, var olsun efendim.
2: Yorucu bir yolculuk sevgili Yıldırım. Jet lag oldum sevgili Yıldırım. Arada gözlerim kapanıyor, arada açılıyor. Kusura bakmayın.
1: Olur, bazen öyle olur.
2: Kusura bakmayın, ilacımı almayı unutmuşum.
1: Hiç önemli değil.
2: Birazcık idare edeceğiz.
1: Kazananları ne zaman duyacağız? Instagram'da Alem Efem paylaşacak. Bir kere daha söyleyeyim. Marmaris yağmurlu, kızımla bir kafeye sığındık diyor. Büşra Hanım göndermiş efendim. Bakayım.
2: Ani bir yağmur bastırması Marmaris'te.
1: Yani gayet iyi bu arada, fotoğraf gelmiş, gayet iyi görünüyor. Ankara'daki yağmur bitti mi, ne oldu? Onu da bir yazarsanız mutlu oluruz.
2: Görelim. %65'likte trafik oranımız var sevgili Yıldırım.
1: Ne diyorsun?
2: Tırmanmış da tırmanmış. %65'lere gelmişiz. Gerçek İstanbul'u şu an yaşıyoruz.
1: Abi biliyorum, babamın radyosu değil ama köle mol çalar mısın demiş efendim. Çalamayız. Şu an çalamayız. Ama ilerleyen zamanlarda. Önümüzdeki 3 ayda çalarız. Hep de çalarız.
2: İlla ki çalacağız. Mesaj var. Birine mesaj göndermek istiyor sevgili.
1: Galiba. Üniversitede en çok dinlediğim şarkıydı. Çok sağ olun beyler diyor. Canan Hanım göndermiş. Elimde

0: Karacaksın.
1: Bu nasıl bir sevgidir çok ya? Güzel. Elinde değil, hem elinde değil.
0: Hala seviyorum.
1: Hem başka yerde, karardım hem uzaklarda. Ruhum.
0: Haykırma
1: hem de diyor istiyorum. Hala seviyorum diyor. Evet. Yok mu kimse yok mu etrafında Rafet ya?
0: Bu nasıl bir yalnızlık?
1: Ya bunda böyle olmaz Rafet ya. Böyle evet. Acı çekilmez.
0: Eski müezzin biliyorsun Rafet, eski müezzin.
1: Öyle mi? Vallahi bilmiyorum, ilk defa duydum.
0: Oğlum bu bilgileri bana soruyor.
1: Aa.
0: Tabii canım. Mesela Hamdi Yener eski tezgahtar.
1: Onu biliyorum. Hamdi Yener'i biliyorum. Evet. Müezzin kısmında yokum Rafet Erbaş. Başka var mı sizde? Sinan Akçıl eskiden çok neydi mesela?
0: Ayakkabıcı diye biliyorum ama yanlış biliyor da olabilirim. Yanlış biliyor olabilirim.
1: Vay vay vay.
0: Böyle ünlülerin eski işleri var yani yaptıkları eski. Sizin eski işiniz neydi bu arada? Bazı ünlülerden konuşuyoruz.
1: Eski işim yok sevgili Yıldırım.
0: Ha direkt radyocu yok işte, olarak.
1: Yarın öbür gün ünlü olduğumuz zaman eski işiniz ne diye
0: sorarsa. Hikayem yok.
1: Hikayem yok. Anlatılacak tek hikaye.
0: Başarıda story çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Hikayen olması lazım.
1: Bir de sevgili Yıldırım normal bir hikaye değil. Yani eskiden iş adamıydım kimse etkileyecek bir hikaye değil.
2: Türkiye'nin en klası Radyo Klas'ta 98.7.
1: Böyle bir dipten geliyor olman lazım.
0: Evet.
1: Anladın mı? Feleğin sillesiyle beraber yemiş olman gerekiyor. Çaklardan
0: mesela geçmiş. Mahmut Orhan Bursa'da tezgahtardı diyor. Mahmut Orhan kimdi ya Mahmut Orhan?
1: DJ.
0: Ha DJ olan DJ Mahmut. Bir yerden tanıdık geliyor diyorum ya Mahmut Orhan.
1: Böyle çıkıyor ya çarşıya pazara DJ'lik yapıyor
0: falan. Sena önceden ne iş yapıyordun yavrucuğum? Bir önceki işi neydi?
1: Var mı mesleğin?
3: Grafik tasarım.
0: Grafik tasarımcı kızımız.
1: Var gene bak gene Sena'nın yine söyleyecek bir şeyi var.
0: Bir hikayesi
1: bir
0: var.
1: Bir hikayesi var.
0: Senin benim yok.
1: Yok benim yok inan vallahi benim yok yani.
0: Ne kadar güzel ya.
1: Hikayesi olan insanları seviyorum ya.
0: Herkes
1: bir
0: hoş geldi.
1: Bir de sad story gerekiyor sevgili.
0: Ney ney?
1: Sad story.
0: Sad story nedir
1: sad,
0: ya?
1: Sad.
0: Ha, sad. Sad. Üzgün.
1: Yani öyle bir şey. Üzüntülü. Evet yani öyle bir hikayen olursa eğer.
0: Ha gece kondudan geliyoruz zorluk çektik
1: falan. Bir şeyden de tezgah tardık ama sigortamız yatmıyordu falan hani öyle bir hikaye. Öyle şeyler.
0: Blok 3 mesela eskiden blok 1'di diyor.
1: Ya bak ya bak ya tek bloktan
0: çalışacaksın ki
1: tek bloktan
0: olsun.
1: 3 bloğa kadar çıkartmışlar. Site
0: daire
1: yaptı.
0: Kaç
1: adam
0: vardı?
1: Site yaptı daire 26. 3 bloktan oluşan.
0: İbrahim Tatlıses inşaatçıydı diyor eskiden. Bak dinleyicilerimiz neler biliyor
1: evet,
0: ya.
1: Evet bak ne güzel.
0: Vallahi
1: bak,
0: pes.
1: Soner Sarıkabadayı bankacıymış diyor.
0: İnanmıyorum.
1: Ya bak bankacı diyor.
0: İnanmıyorum vallahi. Soner Sarıkabadayı.
1: Ebru Gündeş.
0: Peki Tiko. Bankacılıkla ilgili Soner Sarıkabadayı etkilenmiş midir? Şarkı isimlerine bakalım mı bir?
1: Bankacılıktan etkilenmiş
0: yani bakalım
1: midir?
0: Bakalım mı bir? Bakalım
1: bilmiyor havale mavale.
0: Okuyayım ben hemen. Okuyayım. Bakalım bir şeyler var mı?
1: Soner'de.
0: Var mı Soner'de? Tamamlayamayabiliyorum.
1: Tamam tamamlayamayabiliyorum. Evet bankacılıkla ilgili olabilir sevgili. Yani, evet. Yani arta
0: ya,
1: kalan
0: bir milyonum
1: miktarı.
0: Eksik. Sen tamamlar mısın?
1: Tabii hesabınızı tamamlayabiliyorum. Ek hesabınızdan.
0: Gibi.
1: Olabilir.
0: Bak işiydi etkilenmiş yani sözde yazarken.
1: Net bir ifade vermesi gerekmiyor.
0: Mesela boza boza Soner Sarıkabadayı boza boza şarkısı.
1: Olur döviz bozdurmaya gelmiş.
0: Kolay gelsin döviz bozduracağım ama bankanızda.
1: Şimdi boza boza çok az kaldı döviziniz.
0: Gibi.
1: Dolayısıyla bunları tutmanızı öneriyorum çünkü dolar artacak diyorlar.
0: Şarkı şu.
4: Gönlüm benle bile sizli bizli.
0: Bakın bu şarkıyı yazmış. Neden?
1: Sizli bizli değil müşteri temsilcisi olarak sizli
0: evet,
1: bizli.
0: Evet. Şimdi bankacılıkla ilgili yine Soner'in etkilendiği önceki mesleğinden hazırsan okuyorum.
1: Buyurun.
0: Gel de uyu diye bir şarkısı var bankacılıkla ilgili. Açık tabii. Var açık var.
1: Ay sonu bir de ay sonu.
0: Ay sonu gel de uyu. Hadi bakalım. Uyu.
1: Mesai uzamış akşam 10'a kadar banka kapanmış ama kapalı kapalı aranma hala çalışıyor. Gel de uyu şimdi bu akşam.
0: Seveni arıyorum var Soner Sarıkabadayı.
1: Seveni arıyorum bu birazcık sevgili Yıldırım para gibi sanki direkt olarak.
0: Nasıl yani?
1: Yani ama parayla, para karşılığı.
0: Parayı seveni
1: parayı
0: arıyorum.
1: Parayı seveni arıyorum. Ama hani yani biraz zorlamayla, biraz zorlamayla.
0: Hmm.
1: Yani her şeyin içinde de banka olmayabilir tabii ki. Oradan çok kendini belli etmemeye çalışıyor olabilir.
0: Eyvallah. Soner Sarıkabadayı buz var mesela bankacılıkla ilgili. Bankalar genelde soğuk olur klimadan.
1: Buz gibi, ortalama.
0: Sadem var, Sadem.
1: Sadem de bankada çalışan abla. Çay getiren abla. Aşık oluyor Soner. Arıyor mesela. Alo abla.
5: Efendim.
1: Benim bir Sadem vardı ne oldu? Kahve ol.
0: Kahve olarak.
1: Benim bir Sadem vardı.
5: Çok iyi şaka bu.
0: Burada biri var nasıl? Müdürü görüyor bence.
1: Daha o, burada biri var direkt.
0: Beyler kasadan para çalacağım ama.
1: Burada biri var.
5: Burada biri var.
1: Duygusallaşmış bir de. Peftiş var abi. Burada biri var. Beyler sonra biraz daha.
0: Beyler. Kutsal Toprak 2. Bu olmaz.
1: Kutsal Toprak 2 sanki şey gibi sevgili Yıldırım. Ne derler ona şeyi çıkmış. Başka bir ildeki bankaya neyi çıkar?
0: Niye şey?
1: Öğretmen gider ya.
0: Tayin. İki medeni insan.
1: İki medeni insan tartışma var sevgili Yıldırım. Bankadaki müşteriyle kendi arasında.
0: Kardeşim sıra bendeydi ya.
1: İki medeni insan gibi konuşabilir miyiz?
0: Oradan çıkıyor.
1: Oradan cümlenin içinden
0: Sadem
1: almış.
0: Sadem çok güzel.
1: Soner çok iyisin.
0: Bakın hep şeyle ilgili. Sevgili izleyiciler, bankacılıkla ilgili şeyler bunlar yani.
1: Ya.
0: O ne kadar çok şarkısı varmış ya bu arada.
1: Dolu adam 3 ayda bir şarkı yapıyor.
0: Tuzlu su diye şarkısı var ya Soner'in, tuzlu su.
1: Tuzlu su da ayaklar şişmiş, bütün gün dışarıda müşteri gezmiş. Müşteri gezmiş. Bankaya geliyor ya, bir tuzlu su var mı beyler?
0: Ayakları bir leğene bir sokayım.
1: Aşağıda kurumun. Görünmüyor zaten.
0: Yalnız beyler, Umut Pezgin de eski kunduracıdır diyor. Soner Sarıkabadayım bankacı olduğunu duymuştum. Sizden sonra emin oldum demiş Şenay Hanım.
1: Abi artık bizden sonra değil, şarkılarından sonra. Yani.
0: Şarkılarından
1: sonra. Çok belli. Yok. Çok
0: belli. Yara bandı var Soner'den. O da yine bankacılıkla ilgili bir şey mi acaba? Yara bandı sayın hocam.
1: Yara bandı sevgili Yıldırım bir hesap ismi olabilir. Vadeli hesaplar, böyle arı hesabı.
0: Ya da yabancı bir müşterinin adı Yarap Andı.
1: Ya o... Orta Doğu.
0: Hani Orta Doğu oldu falan.
1: Orta Doğu şubesi olması. Bankanın. Yarap Andı geldi beyler. Ya Yarap beni andı.
0: Banka reklamı gelir mi diye bekledim ama Soner reklamı oldu demiş efendim. Soner Sarıkabadayı severiz.
1: Biraz Soner'i parlatalım istedik.
0: Bu arada Ebru Gündeş dedemin yanında çalışıyormuş.
1: Triko mu?
0: Konfeksiyonda demiş.
1: Konfeksiyon atölyesi.
0: Aa, Ebru eski konfeksiyoncu. Bakalım Ebru'nun şarkılarına.
1: Ebru'nun şarkılarına bakalım. Konfeksiyon, dur, konfeksiyonla alakalı içerisinde şeyler var mı?
0: Dön ne olur var mesela. Dön ne olur Soner, Ebru Gündeş. Konfeksiyonla ilgili bir şey mi? Dön ne olur?
1: Sevgili Yıldırım.
0: Giydiriyor.
1: Bir döner misiniz diyor. Dön ne olur. En son kontrol. Kalite kontrolcü.
0: Vallahi üstüne oturdu ama.
1: Bir dön bakalım.
0: Dön ne olur. Lan ne şarkıydı bu da be. Ha?
1: Makinede ip atlamış belli. Bir dön bakalım hani son bir kontrol.
0: Böyle bu şarkıda var ya, beni bitirir ya. Çingenem. Konfeksiyonla ilgili bir şey mi? Bilemedim.
1: Yani orada belki mahalle olarak, orada bulunduğu mahalle olarak. Mahalle.
0: Nasıl dinleyesim var biliyor musun? Zor tutuyorum kendimi.
1: Güzel
0: yani.
1: Şarkıydı ama. Hatırladık, güzel şarkıydı.
0: Peki. Kim var? İbrahim Tatlıses inşaatçı çok yazıldı. İbrahim Tatlıses inşaatçı. Başka bildiğimiz de yok. Mabel Matiz diş hekimi.
1: Diş hekimi, diş hekimi. Var mı? Bak Mabel'e bakalım sevgili Yıldırım, diş hekimi ile alakalı.
0: Bakalım önceki mesleğine etkilenmiş mi?
1: Bir şeyler
0: hemen
1: var mı orada?
0: Hemen söylüyorum. Mabel'in şarkılarını. Labali var, Mabel'in okuduğu.
1: Evet.
0: Labali mesleğinden etkilenmiş mi?
1: Labali.
0: Acanım var.
1: Acımış belli. Hekimlik sırasında, kanal tedavisi sırasında.
0: Acanım.
1: Acıdı mı ki nina hakim? Küçük bir çocuk gelmiş. 6 yaşında.
0: O tedavi. Antidepresan sırasında. O zaten direkt meslekle ilgili değil. Değil oğlum.
1: Meslekte olur mu sevgili Yıldırım?
0: Diş hekimi antidepresan mı veriyor?
1: Şimdi abakta ağrı keseceği için geçmiyor.
0: Seni psikoloğa yönlendiriyor.
1: Ama gitmeden önce şunu da bir al diyor.
0: Gibi şeyler.
1: Böyle şeyler.
0: Peki. Geçtik. Ver bakayım.
1: Haber veriyorum sana.
0: Ver.
1: Tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay fesih haklı buldu. Haberimizin başlığı. Dodos.
0: Evet, coşmada.
1: Haber nasıl oluşuyor sevgili Yıldırım? İşe gelmeyen çalışma arkadaşının yerine.
0: Başkası mı?
1: Giriş çıkış kartı bastığı belirtilen 18 yıllık çalışanı.
0: Ya bir dakika, dur şu habere gel. Habere gelmeden bir dakika. Mabel Matiz'in Ya Bu Dişler Ne diye şarkısı var diyor.
1: Ya bu dişler ne?
0: Çok özür dilerim. Haberi girmiştim, özledim ama bu
1: ağaçta. Kaçırdık orayı, görüyor musun?
0: Ya bu dişler ne?
1: Çok fazla çünkü şey yapmadık. İki şarkıda bıraktığımız için, yoksa yakalardık. Biz de yakalardık. Bülent Ersoy vinç işindeydi diyor. O diyor etkilenmiş olabilir mi?
0: Hiç girme oraya. Bülent Ersoy'a hiç girme. Yani şey oluyor.
1: Kızar mı bize?
0: Abi kızar, dava açar, bir şey yapar. Hiç,
1: ağzını da bozabilirsin.
0: Haberi yarım bıraktın, özür dilerim. Buyurun.
1: Estağfurullah sevgili Yıldırım. İşe gelmeyen çalışma arkadaşının yerine giriş çıkış kartı bastığı belirtilen 18 yıllık çalışan.
0: 18 yıldır işe mi gitmiyormuş?
1: Yok, geliyor 18 yıllık bir çalışan. Tamam. İşe gelmeyen çalışma arkadaşının yerine kart basıyor başka biri. Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten çıkarılıyor.
0: Ne dersin?
1: Evet, işçi de gidiyor, diyor ki ya kardeşim bu diyor haklı fesih sebebi değildir diyor. Ben diyor hiçbir diyor.
0: Gelecektim maddi, ya uyuyakaldım ya.
1: Maddi şey yapmadım diyor. Ne derler ona? Karşı tarafın maddi bir zarara uğratmadım falan falan diyor. Yargıtay'da diyor ki sevgili Yıldırım maalesef bu fesih haklıdır.
0: Haklı diyor.
1: Haklıdır ve kararı onuyor sevgili Yıldırım. Onuyor. Dolayısıyla başkasının yerine basarsanız tazminatsız. Kendi yerinize basacaksınız.
0: Öyle tamamlanmaz ama kartımızı kendi yerimize basıyoruz. Başkasının yerine
1: basmıyoruz
0: sevgili dinleyiciler.
1: Dikkat. Bakın emsal karar var. Yarın öbür gün eskiden okullarda atarsınız. Vardı arkadaşının yerine yoklama kağıdına imza atardın.
0: Şirkette de kartı açmayan arkadaşlar asansöre başkalarının kartını okutuyor.
1: Okutuyor.
0: Ben burada isim verip rencide etmek istemiyorum.
1: Turnikenin böyle kollarından kenarından
0: üstünden atlayanlar.
1: Sıyrılmaya çalışmayın, bir bacak atlayıp. Yapmayın. Görüyoruz yapmayın. Aşağıda görüyoruz.
0: Yapmayın.
1: Fotoğrafını çeker yayarım.
0: Pis rezil ederim, yapmayın.
1: Rezil olursunuz İK karşısında. Tazminatsız.
0: İsmini verme, ismini verme.
1: İsmini vermek istemiyorum Selahattin Aklı.
0: Evet, amanın Yargıtay'ım.
1: Canım da Yargıtay'ım.
0: Güzel, ver bakayım başka ver.
1: Veriyorum, bakıyorum sevgili Yıldırım. Başka güzel bir haberim var mı sana uygun? Var sevgili Yıldırım.
0: Neymiş?
1: Yani bu buradaki haberi bir okuyayım ilk başta. Türkiye'de 2026 yılında aylık en çok kazandıran 10 meslek sevgili Yıldırım.
0: Haydi gel,

0: açıklanmış. Bana bu miktarlar bir kere az geldi sevgili Yıldırım. Onu
1: en sana çok kazananlar mı?
0: En çok kazananlar.
1: Tahmin edeyim mi? Tahmin edeyim.
0: Geriden mi gidelim?
1: Geriden gidelim. Alttan mı başlıyoruz?
0: Alttan başla, yukarı doğru
1: kaç
0: çıkarsın.
1: Kaç kişi var?
0: 10 madde. 10 kişi.
1: Alttan başlıyorum, yukarı doğru çıkıyorum.
0: Evet, alttan başla, yukarı Haydi doğru bakalım. Ya da herhangi birini söyle, aklına gelen meslek, ben onların içinde o ilk 10 içinde var mı,
1: tamam,
0: onu söyleyeyim.
1: Tamam, 10. sırada en çok kazananlar, Türkiye'de en çok kazananlar.
0: Türkiye'de en çok kazananlar.
1: 10. sırada ne olabilir? 10. sırada ne olabilir? Radyocular var mı?
0: Radyocular
1: yok mu?
0: Var.
1: Var mı şimdi?
0: Var ama içinde? Onda değil.
1: Ha, onda.
0: Onda değil.
1: Tamam peki.
0: Radyocular daha iyi.
1: 10. sırada ne var? Doktorluk mu?
0: Doktorluk değil sevgili Yıldırım. Doktorluk değil.
1: Listede
0: doktorluk
1: var mı yukarıda. Doktorluk?
0: Var, listede.
1: Kaçta
0: var.
1: Kaçta onu söyle o zaman.
0: Doktorluk 7. sırada.
1: 7. sırada.
0: 7. sırada.
1: Onda ne varmış? Onda
0: 230 bin lira diyor doktorluk için. 10. sırada petrol mühendisliği 190 bin TL diyor.
1: 190 bin.
0: TL diyor. 9'da mali müşavirlik 200 bin TL diyor.
1: Ne diyorsun ya?
0: Öyle diyor yani, haber öyle diyor.
1: Mali müşavirler 200 bin lira mı kazanıyormuş?
0: Öyle diyor ama ben bu şeyleri, miktarları az, wow, az gördüm.
1: Az mı?
0: Az gördüm.
1: Oğlum mali müşavir 200 bin kazanmıyordur ya.
0: Kazanıyordur sevgili Yıldırım. Mesela notere yazmış.
1: Yeminlisi ne kadar kazanıyor acaba?
0: Yemin edersen düz çarpı 2. Çarpı 2 yazar.
1: Kur'an çarpsın dedi
0: Kur'an
1: mesela.
0: Kur'an çarpsın dersen çarpı 3. Çarpı 3.
1: Vay be, ilginçmiş. Peki şeyde ne var?
0: 6'da eczacılık var.
1: 8'de ne var?
0: 8'de söylemedik mi? Yönetim danışmanlığı 210 bin TL.
1: 6?
0: 6'da eczacılık ne 242 kazanıyormuş? Bin TL diyor.
1: 242 bin.
0: Eczacı. Sadece
1: vay be,
0: eczacıları görüyorsunuz ya arkadaşlar. Esnaf gibi takılıyorlar. Dükkanın önüne sandalye atıp iki tavla atıyorlar.
1: Atıyorlar.
0: 242 bin TL diyor.
1: Çok güzel para.
0: Bu ortalama muhtemelen sevgili Yıldırım. Bunun 140'ı kazananı da var belki. 440 kazananı da var belki, bilmiyorum.
1: Ortalaması.
0: Evet, avukatlık 264 bin diyor.
1: Ne diyorsun?
0: Vallahi öyle
1: Şamil
0: diyor.
1: Bizim Şamil nerede? Şamil
0: dinliyorsan yazar mısın? Bir 264 gerçekçi bir sayı mıdır, rakam
1: 264'e yapmaz avukatlar, ben sana söyleyeyim.
0: Yani
1: aylık 500-600'ü vardır onun.
0: Bak bir birinciye gelince anlayacaksın ki kesin rakamlar aşağıda diyeceksin birinciye gelince. Çünkü bir yayınımıza dinleyicimizi almıştık, kaç para kazandıklarını öğrenmiştik.
1: Öğrenmiştik. O yüzden hatırlayacaksın. Tamam peki, avukatlar 264 bin diyor. Sevgili avukatlar, rakam doğru mu yanlış mı? Bize bir yazar mısınız WhatsApp'tan? 536-901-8902. Çok sinir bozucu bir haber. Gerçekten ama haber yani, bu haber.
0: Dörtte radyocular var.
1: Uydurma.
0: 270 bin TL aylık.
1: Uydurma oğlum. Dörtte ne var?
0: Dörtte sigorta uzmanlığı var. 270 bin TL.
1: Sigorta uzmanlığı ne ya?
0: Sigorta. EMA sigortayı arayalım, soralım bakalım. Şaban Bey'i arayalım.
1: Üçte ne var?
0: Üçte sevgili Yıldırım, yazılım mühendisliği.
1: Ha bak, bunlar kazanır.
0: Bunlar 348 bin TL diyor sevgili Yıldırım.
1: Çok da yüksek değilmiş.
0: Değil yani, bu hani bir şirkette çalışırsa belki. Yani dışarıdan da freelance çalışırsa.
1: Yazılım mühendisliğini böyle 500-600 bekliyordum.
0: Ben de öyle bekliyorum. Noterlik mesela sevgili Yıldırım, bir numarada.
1: Bir numarada noter mi var?
0: Bir numarada noter var.
1: Oğlum birde pilot minot olması lazım ya.
0: İkide pilot var. 350 bin TL. Pilot
1: az.
0: 350 bin az.
1: Az, çok
0: mesela
1: az.
0: Ben ne pilotlar tanıyorum? 2 milyon, 3 milyon, 1 milyon.
1: Tabii canım.
0: Öyle pilotlar
1: demek
0: var.
1: Demek ki bu gerçekten çok aşağıda.
0: Çok aşağıda. Bu en az, ilk giren herhalde bu mesleğe.
1: Birinci gün.
0: İlk giren.
1: İlk maaş.
0: İlk maaşta. İlk uçuşta 350 bin aldı.
1: Pilot 350 bin alıyor öyle mi?
0: Öyle diyor sevgili Yıldırım. Bir de noterler diyor 456 bin TL.
1: Vay be.
0: Burada dinleyicimizi bağlamıştık. Milyonlardan bahsetmişti. Bir milyon bilmem neydi biliyorsun.
1: Şamil yazdı burada.
0: Şamil doğru mu?
1: Avukatımız Şamil'imiz, Gürcümüz.
0: 264 bin yazıyor haberde.
1: Nerede benim eksik kalan 20 bin diyor.
0: He.
1: 240 kazanıyor.
0: 240. 60'a bir danışmanlık eksik sende. Bir 20 bin danışmanlık araya sıkıştırırsak.
1: Yalan be abi yazmış. Nereye yalan efendim? Haber işte bu. Yalan değil de eksiktir diyelim.
0: Yani az yazmış olabilirler. Bazıları evet. Diyor ki eczacı bu kadar kazanmıyor beyler diyor.
1: Oğlum
0: mesela.
1: Siz ne kazanıyorsunuz da bunları beğenmiyorsunuz diyeyim. Beğenmeme değil efendim. Az...
0: Beyler diyor, o liste diyor SGK'ya bildirilen kısmı. Var ya.
1: Çok çok büyük katakulli dönüyor şu anda. İsim verip rencide etmek istemiyorum.
0: Yapmayın.
1: Aynı malı deme John. Ya, aynı malı deme.
0: Yanarsın. Yanarsın.
1: Yanarsın.
0: Yanarsın, kül olursun. Yok olursun, kaybolursun.
1: Bak bir dinleyicimiz yazmış, Okan Bey efendim. Pilotlar en az 700-800 kazanıyor diyor. O paraya uçulmaz demiş efendim.
0: Uçulmaz.
1: O paraya uçulmaz.
0: Uçulmaz. O paraya uçulmaz.
1: Nasıl bir şımarıklıktır ya bu.
0: Sanki uçağın sırtını alıp uçuyor. Uçağı o paraya uçulmaz. Riskli. Her
1: kaç
0: şey
1: paraya
0: riskli.
1: Uçulur mesela?
0: En az 700 diyor bak. 700.
1: Ay havalara uçtum.
0: Kaç para olur bu havalara uçma?
1: Valla... İlginçmiş ya.
0: 350 bana da pilotlara az geldi. Hepsi birçoğu az geldi de.
1: Nihat Bey kolay gelsin. Hastane şoförü... evet. Yine bizim reytikler başkalarına yazıyor.
0: Allah Allah.
1: Savaş abi yazmış.
0: Savaş evet, abi.
1: Ben arayayım
0: Savaş Ara bakalım abi. Savaş abiyi.
1: Arıyorum.
0: Ara bakalım.
1: Evet. Savaş abi bir arayayım.
0: Bakalım.
1: Nihat Bey diyor.
0: Nihat Bey. Bakalım.

0: Baştan anlat bize. Baştan anlat.
1: Ah, yaşadıklarını anlat bize.
2: Nihat abi oraya alalım mı abi?
0: Sen çok anlat. Bölünüyoruz böyle diyor.
1: Sen anlat.
0: Neyse sağlık olsun.
2: Vallahi şu an yoldayım, kusura bakma. Vallahi İstanbul'da yağmur var, yollar çok kötü, haberiniz olsun.
1: Tamam kafalar
0: tamam,
1: karışık.
0: Tamam kafalar karışık kafalar.
1: Varınca ara.
0: Savaşım.
2: Araba durmuyor.
0: Tamam öpüyorum seni.
1: Kendine iyi bak.
0: Mesajını yanlış attın hani uyandıralım Nihat abiye at diye aradım seni.
1: Nihat at mesajını Nihat abiye.
2: Allah razı olsun.
1: Eyvallah.
0: Selamlarımızı da ilet, görüşürüz.
2: Görüşürüz abi.
0: Yine bizim reytingler bölüştürülüyor. Vallahi
1: olmuyor böyle beyler. Ya gelin ya gidin abi.

0: 2, 3, ha!
1: Veysel diyor ki 3 aydır doğru mesajımız okumuyor. Adam bir yanlış mesaj attı, okudunuz.

0: Ben yurt beylemcesi kalkıyor.
1: Bunu böyle adam edebilirse yapacak şey yok.
2: Aslında Savaş abiye pilotların ne kazandığını sorabilirdiniz diyor. Uçmuş. Kafası karışmış canım, olur.
3: Yayınımıza öyle. Gerçek bir pilot bağlandı ama sonra
2: sormayı unuttum.

0: Bu türküyü de Veys abimizin annesine armağan ediyoruz. Annemi fizik tedaviye götürüyorum. Sizi severek dinliyor diyor. Bir geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun. Ellerinizden öperiz. Sağlıkla sıhhatle inşallah fizik tedaviniz sonlanır. Evinize dönersiniz inşallah. İnşallah işe yarar fizik tedavi.
0: Yaramıyor mu? Yarıyordur canım.
1: Yarıyordur canım. Yaramaz mı? İşe yarar yani.
0: Bazısında %100 etki olmuyordu.
1: Bazısında %100 tam etki olmuyor. Bazısında geçiş tedavisi olarak kullanılabiliyor sevgili Yıldırım. Ameliyat öncesi bazen o kasları güçlendirmek, hareketlendirmek adına yapılabiliyor. İnşallah sadece fizik tedaviyle hop bitti gitti.
0: Anacığım ellerinden öperiz. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Tamam mı?
1: Tamam.

0: Reklam.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
3: Saçların seyrekleşti mi? Fix deep'le kapat.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
5: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
3: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
6: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
7: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın

0: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Reklam.

0: Evet, show devam eder. Ya bir normalde başka bir şarkı çalacaktım ama sonradan fikrimizi değiştirdik. Bize dün bir şarkı gelmiş, bir dinleyicimiz göndermiş. Alem Portal'ın içinde Alem Atmosfer radyomuz var. Yapay zeka şarkıları çalıyor. Buraya da sürekli şarkılar geliyor. Yeni yeni şarkılar. Dinleyicilerimiz üretiyorlar falan. Bu çok hoşumuza gidiyor bizim. Bir şarkı geldi. Biz bütün şarkıları neredeyse dinliyoruz. Alem Atmosfer'e gelen şarkıları. Abi bu şarkıyı çok beğendik biz ekip olarak. Dedik ya dinleyicilerimize de bir soralım bakalım beğendiler mi? Bunu Alem FM'e alalım mı? Yani sadece Alem Atmosfer'de değil Alem FM'de de çalalım mı diye. Hocamız da dedi ki deneyelim Fahri Bey, Fahri Bey dedi. Az önce söyledi Fahri Bey. Şarkıyı gönderen dinleyicimizin adı nedir Sena'cığım bu arada? Söyle bakalım bir adını. Hocam sen biliyor musun adını?
1: Erdem Müsellimoğlu.
0: Erdem?
1: Müsellimoğlu.
0: Müsellimoğlu.
1: Evet.
0: Biz beğendik. Bir de dinleyicimizin fikrini alalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Şarkı çok kısa bu arada. 2 dakika falan yani. Ama bizi aldı.
1: Güzel şarkı.
0: Veriyorum.
1: Ver. Ne yapalım?

0: Ya hakikaten güzel olmuş.
1: Güzel güzel.
0: Oldu vallahi güzel. Güzel. Helal olsun. Güzel.
1: Beğenmeyenleri de görüyorum sevgili Yıldırım. Şarkısı atmosferde yayınlanmayanlar muhtemelen.
0: Vallahi güzel, eline tamam, sağlık, sağ olsun. İşte yapay zeka niye kötü? Bak insanlar şarkı üretiyorlar abi.
1: Bu kadar basit
0: yani
1: ya.
0: Yani belli bir zümrenin şarkılarını dinlemek zorunda kalmadığımız için. Bu çok güzel bir şey yani.
1: Bak senin gibi herhangi biri, yolda geçen biri, halktan
0: yapıyor
1: biri,
0: abi,
1: bizden
0: abi, yapsın
1: biri,
0: ne var bunda
1: şarkıyı
0: ya.
1: Yapıyor.
0: Mis gibi. Ellerine kollarına sağlık, sağ olsunlar. Biz manifest dinledik, bunu mu dinlemeyeceğiz demiş. Ne kadar ayıp.
1: Lütfen.
0: Lütfen. Gayet güzel.
1: Lütfen.
0: Eleştirdiğimiz bütün şarkıları iki hafta sonra eşlik ediyoruz.
1: Bilirsiniz.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Biz
1: buradan ne isimler geçti?
0: Yerinde duru burada nasıl gömdük? Sonra burada eşlik ettik,
1: eşlik
0: yani.
1: Eşlik ettik.
0: Maruz.
1: Tam yine aynı şekilde en yakın zamanda.
0: Gidişat. Gidişat.
1: Neler yani, söyledik burada bu gidişat?
0: Maruz bırakılmakla ilgili
1: tam
0: bir şey
1: dedik, bu gidişat nereye dedik ya, böyle olmaz dedik ama.
0: Ama bir baktık eşlik ediyoruz şarkıya.
1: Eşlik ediyoruz.
0: Ne kadar maruz bırakılırsanız o kadar seviyorsunuz efendim. Bu bilimsel bir gerçek.
1: Karşılaştıkça seveceksiniz.
0: Seviyorsunuz. Erik Dalı ilk çıktığında neler söyledik?
1: Herkes ne laflar, ne,
0: ne laflar.
1: Laflar
0: yeter be falan gibi.
1: Ondan
0: yani
1: sonra CEO'lar, CFO'lar kravatlar alnında dans ederek alanı terk etti. Bunlar yaşanıyor. Hala da yaşanıyor.
0: Hala da yaşanıyor.
1: Hala da yaşanıyor.
0: Hala da yaşanıyor. Çok da güzel oluyor. Biz beğendik. Taklit köşesini hocamla beraber yapmayı düşünüyor musunuz demiş Sezen Hanım. Dünkü bölümü mü? Yok, o dün programa özel bir bölüm o.
1: Bir gün mü yaptınız sevgili?
0: Yok artık köşemiz o bizim.
1: Ha köşe yaptınız.
0: Köşemiz o bizim. Mesela dün bir abimiz bitmiş
1: her
0: fren balatası
1: şey
0: sesi yaptı.
1: He.
0: Dün mesela.
1: Bitmiş fren balatası sesi mi? Ötüyor mu yani?
0: Annesini çok özlemiş, kedi yaptı mesela.
1: He.
0: Falan gibi şeyler yaptı.
1: Ha, değişik.
0: Kırılan sesle sandalye falan.
1: Sesi var mı bunun?
0: Var oğlum, biliyor musun ki?
1: Kırılan sandalyenin sesi nasıl ya? Kırılma
0: takır tıkır falan, ne bileyim bir şey.
1: Ha, öyle şeyler.
0: Işte. Öyle şeyler.
1: Öyle şeyler, anladım.
0: Güzeldi, ben beğendim bir şey. Böyle.
1: Aç karnın çıkardığı ses mesela, onu da akşam yaparsınız.
0: Ne ne?
1: Aç olan karnın çıkardığı ses. Ha, yandakine gelir ya sesi.
0: Falan gibi. Peki. Sonuna geldik artık programın.
1: Bir son dakika gelişmesi var sevgili Yıldırım, onu hemen verelim.
0: Ver bakayım.
1: Bugün Dünya Ozon Tabakası'nı koruma günüymüş, onu da belirtelim.
0: Teşekkür ederiz efendim. Yani, böyle bir gün müymüş?
1: Atlamayalım.
0: Gün mü varmış?
1: Atlamayalım.
0: Ha, eyvallah. Sahte haber olsaydı şu an verdiğin son dakika girişmesi yapacaktım sana. Yapmıyorum.
1: Ya bir tane haber var. Orada çok güzel bir haber sevgili Yıldırım. Şöyle, Konya'dan bir haber.
0: Konya'da.
1: Konya'nın Ilgın ilçesinde bir haber sevgili Yıldırım.
0: Hmm.
1: Bu şeyler var ya, çardaklar, kamelyalar. Belediyelerin böyle şeyleri.
0: Onun adı kamelya değilmiş, biliyor musun? Kameriyeymiş.
1: Kameriye.
0: Kameriye. Kameriye. Ben öyle olduğunu okudum en son.
1: Kamelya kamelya dediğimiz için aklımızda kamelya var değil mi? Doğrusu kameliye. Kameriye.
0: Kameriye değil mi ya?
1: Kameriye mi?
0: Kameriye.
1: Reyli mi?
0: Kameriye. Yok bu değilmiş ya. O zaman ben yanlış mı okudum?
1: Bakalım.
0: Sana kameli. Yok ya, kamelyaymış.
1: Kamelya mıymış?
0: Kamelyaymış.
1: Tamam.
0: Ben kameriye okudum haberde.
1: Acaba kameriye ne?
0: Bilmem.
1: Kamelya sevgili Yıldırım. Çardak. Belediyeler böyle koyuyorlar. Diyorlar ya hani temiz kalkın ki arkanızdan gelen kişi de temiz bir yere otursun. Herkes temiz temiz bıraksın ya,
0: evet,
1: bunu.
0: Evet.
1: Ama bir kamelya leş gibi bırakılmış sevgilim. Üstte altta çekirdekler, üstte poşetler, yediklerini falan bırakmış.
0: Klasik.
1: Belediyede ne yapmış biliyor musun? Bu olay yeri inceleme şeyleri var ya, şeritleri.
0: Hmm.
1: Bütün kamelyanın etrafını ondan çekmiş. Üstüne de bir tane tabela asmış.
0: Yazmış.
1: Koca tabela. Türkiye Cumhuriyeti Ilgın Belediyesi. Bu sanat eseri Ilgın'ımıza hayırlı uğurlu olsun. 7 gün boyunca kamelyamız hizmete sunulmayacaktır diye de etrafını çevirmiş.
0: Abi ah be. Bak, Mobese'den de fotoğraflarını çekip yanına, sanatçılarımızın fotoğrafları değil, onları da yayınlasaydı.
1: Pankartın sağına soluna, belediyenin fotoğrafının sağına soluna.
0: Çok iyi
1: soluna
0: değil mi ya?
1: Çok güzel bak, 7 gün boyunca kamelya artık hizmete
0: abi buradan
1: kapalı.
0: Yola çıkarak şöyle bir şey yapılabilir belki. O E5'lerde, otobanlarda LED ekranlar var ya biliyorsun, yazılar yazıyor işte, bayramınız kutlu olsun işte.
1: Evet. Ya da trafiğin edin, akışını bilmem ne.
0: Trafiğin akışını veriyor falan. Acaba şöyle yapsak, yollarda da kameralar var ya.
1: Evet.
0: O ya, otobana çöp atanların fotoğrafını çekse. Bir ay orada yayınlasa.
1: Yayınlasa. Bu adam camdan aşağı çöp attı.
0: Çöp attı falan. Nasıl olur?
1: Olur.
0: Çok yani, güzel olur ya.
1: Çok güzel olur. Bence de. Cezası ben, da hazır. Hem halk
0: bu
1: görecek.
0: Bu yeter ya cezası. Bu
1: başka yere gerek yok diyorsun.
0: Rezil rüsva olacak.
1: Plakası da belli.
0: Gerçi
1: umrunda olur mu
0: reklamını
1: acaba?
0: Reklamını yaptığı için mutlu da olabilir gerçi.
1: Sonra
0: doğru
1: ne olacak biliyor musun? Arabayı satışa çıkaracak, bir ay boyunca ledlerde görünen araba satılık diye.
0: Doğru.
1: Artı 100 bin koy.
0: Üstüne 100 bin koy valla.
1: Hemen ticaret.
0: Kamelya bir bitki diyor. Yapının adı kameriye. Aa, doğru biliyormuşum. Bak, demek
1: doğru
0: ki be.
1: Doğru biliyorsun. Kameriye.
0: Ama yazınca... Google'da arattım, kamelya çıktı.
1: Kameriye.
0: Kameriyeymiş.
1: Kameriye bakalım. Ben de yazacağım, merak ettim ya. Kameriye yazınca görsellerde ne çıkıyor? Evet sevgili Yıldırım, kameriye sizin dediğiniz gibi.
0: Doğru muymuş?
1: Görsellerde de bu kamelya, çardak dediğimiz. Ama iki isim, kamelya mı kameriye mi diye böyle şeyler yapmışlar. Ne derler ona? Var ya, hangisi doğru?
0: Hangisi doğru
1: diye.
0: Peki, hayatınızın neresinde kime neyin hizmetini vermek istemiyorsunuz artık? Diye bir şey yazılmıştı, anlamadım ben bunu.
1: Oo, çok zor soru ya. Böyle aklımızı çok çalıştıracağımız sorular.
0: Hayatınızın neresinde ya. Kime
1: bana
0: neyin...
1: Bana burcumu zor tak diye söyleyeyim.
0: Zor soru bu, geçtik.
1: Bu zor soru.
0: Adana Mersin arası TEM otoyoluna gidiş giriş yapıyorum. Sürekli her gün karayolları personelleri çuval çuval çöp toplamak zorunda kalıyor. Bu kadar mı zor o çöpü bir yerinize sıkıştırmak demiş efendim.
1: Zor demek ki işte
0: ya, ben atıyorlar. Ben de bir yeri söyleyebilir miyim ya?
1: Söyleyin Fatih Bey.
0: Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı. Daha şikayetimi oluşturmadım ama unuttum yani, daha doğrusu. Bugün yayından sonra onu yapacağım. Bu Balaban Gölü var ya.
1: Evet.
0: Balaban Gölü'nün etrafında leş yani her yer çöp. Diyeceksin ki toplamadım. Ya kendimce topladım.
1: Ama yani ne kadar sen toplayabilirsin
0: ne
1: ki?
0: Ne kadar toplayabilirsin?
1: Ya oraya gelmiş 1000 kişinin çöpünü nasıl toplayacaksın zaten?
0: Buradan açık ricamız olsun. Şikayetimiz olsun. Yani gerçekten...
1: Koyun kameraları. Şuralara kameraları koyun.
0: Kameraları koyalım oralara Allah aşkına ya. Bu vatan hainleri kim bilelim. Çünkü adam mangalı yakmış yani. Biz gittiğimizde mangal yanıyordu.
1: Daha duruyor orada.
0: Duruyor o da, duman çıkıyor üstünden.
1: Sönmeden çekmiş.
0: Sönmeden gitmiş ya. Ahlaksız, terbiyesiz insan.
1: Yazıklar
0: çok
1: olsun
0: delirdik
1: ya.
0: Gerçekten.
1: Yazıklar görünce. Olsun yani. Ondan sonra yangınlar bilmem
0: çıkıyor
1: neler.
0: Çıkıyor şu, bu yüzden
1: zaten
0: çıkıyor.
1: Zaten arkandan gelene leş gibi bir şey bırakıyorsun, dünya bırakıyorsun.
0: Balaban Gölü'nün bu şeyde nasıl anlatayım girişini de. Girişini nasıl anlatabilirim?
1: Zaten belediye duyuyorsa sevgili Yıldırım, oradan muhtemelen anlattığın yeri de biliyordur.
0: Ya bizim bulunduğumuz bölge öyle ama galiba her yeri öyle diyebilirim. Çünkü o kordon boyu yürüdük, oralarda hep
1: çöpler
0: her
1: var.
0: Yer çöp. Her yer çöp yani.
1: Sahiller de aynı. Bebek sahile bir gidiyorsun. Akşam sabah tertemiz. Sabahın 9'unda tertemiz. Oraya işçiler, belediye işçileri, temizlikçiler temizliyor. Tekrar sabaha bir geliyorsun, leş.
0: Leş hem de ne leş.
1: Bir de orada denizin dibi. Bütün poşetler denize düşüyor. İşte kutu, teneke, kolaların şeyleri, çöpleri denize düşüyor.
0: Fotoğraflarını da çektim bu arada.
1: 7 kilo çekirdek yenmiş zaten.
0: Paylaşmak için evet. Bir de şu çekirdek şeyimiz var.
1: Evet, sevdamız var.
0: Sevdamız var.
1: Onu da yerlere atmayı seviyoruz.
0: Ya bakar mısın? Al sana göstereyim, dinleyicilerimize de paylaşırım. Gördüm. Gördün mü yani?
1: Evet.
0: Ya bu nedir ya? Her yer poşet. Her yer poşet.
1: Hashtag Arnavutköy Belediyesi. Gönder.
0: Vallahi billahi ya.
1: Vallahi gönder yani.
0: Yazık. Bir de ne biliyor musun her yer? Tavuk kanadının altında böyle kasaptan mendil. Alırsın ya, mendil değil.
1: Plastiği var.
0: Şeyi vardır ya, evet, dikdörtgen
1: evet.
0: Böyle.
1: Evet, evet.
2: Köpük.
0: Köpük. Her yer ondan. Mangalı yapmış, onu oraya atmış.
1: Atmış gitmiş.
0: Terbiyesiz insan.
1: Bela okunabiliyor mu yayında?
0: Ya okunur. Sorun yok da.
1: Yani...
0: Bizi korkutulur oğlum. Bela okuyun başına
1: evet
0: geri
1: yani,
0: döner sana
1: döner sana gelir diye.
0: Rahat rahat da bela da okuyamıyorsun.
1: Bu tiplerden de vallahi... geri dönmez herhalde. Vatanı milleti bu halde yapanlardan geri dönmez
0: ben
1: herhalde.
0: Ben onlara vatan aynı diyorum ya. Kendi öyle. Vatanını böyle özellikle çöp atan. Neyse. Evet. Belediyeye atacağım. Ben belediyenin ilgileneceğini düşünüyorum.
1: İlgilenir. Kesinlikle ilgilenecek.
0: Ama şuna da artık inanır hale geldim. Gerçekten nasıl yetişsinlere? Bak bunu samimiyetle söylüyorum.
1: Her tarafı böyle.
0: Her yer ya abi. Temizliyorlar ertesi gün bir daha aynı.
1: 4 tane ağacın olduğu yeri anında çöplük içinde bırakıyoruz.
0: Bırakıyoruz. Vallahi billahi ya. Ya hocam şöyle bir şey olsa.
1: Biz de gidiyoruz abiciğim yani.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ülkemizde çöp günü olsa. Mesela yılda bir gün.
1: Çöp toplama günü.
0: Çöp toplama günü.
1: Hep beraber. Herkesin işi çıkar ya.
0: Abi çıkmayacak işte ya.
1: Bak az önce dünya ozon tabakasını koruma günü dedim. Es geçtin.
0: Hayır zikredim oğlum, olur mu öyle şey?
1: Bu ne gibi olacak?
0: Yılda bir gün çöp toplama günü olsa. Bütün herkes seferberlik halinde ülkeyi tertemiz pürü pak etsek.
1: Herkesin bir görev yeri. Evet, ormanlar her yeri tertemiz.
0: Seçim şeyi gibi. Hani ya. Hangi okulda kullanacağını öğreniyorsun. Gidip öğrensek muhtarlıktan. Hangi mıntıka benim?
1: Mıntıkanı. Vallahi var ya bak.
0: Ne diyorsun?
1: Tertemiz olur.
0: Dünya çöp günü.
1: Kalabalığız da yani, toplum olarak kalabalığız.
0: Bir gireriz.
1: Anında bir gün boyunca yaparız. Bir gün boyunca her tarafı tertemiz yaparız. Net yaparız.
0: Ya bunu ara ara hatırlatalım be. Yılda bir gün çöp toplama günü olsun.
1: Çöp toplama günü. Dünya çöp toplama günü.
0: İdari izinli.
1: İzinli miyiz?
0: İzinliyiz oğlum.
1: O zaman CİMER'e yazalım bunu.
0: İzinliyiz, gidiyoruz, çöpümüzü topluyoruz.
1: Yazalım abi. Bunu bir şekilde konuşalım, söyleyelim.
0: Dillendirelim. Ne ana güzel olur ya.
1: Yani. Artık hangi vakıflar, hangi dernekler olayın altına elini sokacaklarsa soksunlar.
0: Bir gün ya, yılda bir gün.
1: Bir gün yapacağız, bu kadar.
0: Pırıl pırıl yaparız. Bir ara gidiyoruz. Aradan sonra buradayız, tamam mı?
1: Tamam.

0: Reklam.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize Çek Gönder'le faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Deniz Bank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Efendim çok teşekkür ederiz katılımınızdan dolayı. Ütürü sebep. Var olun. Çok keyifliydi sevgili dinleyiciler. Sayenizde tabii.
1: İyi ki varsınız.
0: Madem dinlediniz bir kampanyayı da hak ettiniz.
1: Hak ettiniz.
0: Kampanya var. Uğur'un kampanyası devam ediyor ay sonuna kadar, hatırlatalım. Kalite, güven ve avantajı bir arada istiyorsanız Türkiye'nin yerli ve milli markası Uğur Derin Dondurucu'dan tüm ürün gruplarında peşin fiyatına 9 ay veren taksit fırsatını hatırlatalım. Hem ev tipi hem de ticari ürünlerde geçerli. Anlaşmalı bankaların kredi kartlarında geçerli olan 9 ay veren taksit fırsatını kaçırmayın. Bir avantajdır. Ay sonuna kadar geçerlidir efendim. Şeval beni andı. Sena'cığım çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Elimiz kolumuz her şeyimiz. Arka tarafta bizi evirip çeviren, toparlayan Sena. Alkışlarla
1: Senoşumuz.
0: Bugün saat 1'e kadar size Sena çalacak. Biz vallahi hiç müdahale etmeyeceğiz. Ne istiyorsa onu çalacak. Saat 1'e kadar.
3: Her istediğini çalabiliyor mu?
0: Her istediğini, o bilir ne çalacağını.
1: Ha, o anlamda o bilir yani, her istediğini değil aslında.
0: Dandik tundik şeyler çalmayacak herhalde. Alem FM dinleyicisine yakışır şeyler çalacak.
1: Çok güzel. Çok güzel.

0: Instagram alemfm.com, radyonuzu sosyal medyada bulabilirsiniz efendim. Hocamız da @umutbezgin hesabıyla.
1: Sizleri %72'lik kıpkırmızı İstanbul trafiğiyle baş başa bırakıyorum.
0: Ne diyorsun
1: sevgili
0: ya?
1: Sevgili Yıldırım, evet. Her yer yani fermiş. İstanbul yani kardeş.
0: İstanbul bitiyor. Yani. Efendim akşam 18'de tekrar görüşelim sevgili dinleyiciler. Çünkü biz tekrar yayında olacağız akşam 18'de.
1: Hayırlısı olsun inşallah.
0: Sevgili Fatih. Manisa, bir aksilik olmazsa size gelmek için çaba sarf ediyoruz.
1: Görüşmelerimiz devam
0: ediyor. Sürüyor.
1: İşte küçük pürüzler var. Küçük pürüzler. Bizim alacağımız primlerle.
0: Tamam oğlum.
1: Primlerle kalacak.
0: Evet. Manisa'ya gelme ihtimalimiz var. Onu söyleyeyim. Çöp işi güzeldi diyor. Bunu ara ara dile getirin. Efendim inşallah. Ama bir dinleyicimiz de demiş ki.
1: Büyük bir proje kabul ediyoruz.
0: Şöyle söyledi dinleyicimiz, diyor ki. Lan zaten dünya çöp günü var, at gitsin. Derler diyor.
1: He, bugün dünya çöp günü
0: ya
1: atalım.
0: Ya at abi zaten toplanacak diye.
1: Öyle bakmama.
0: Onları da sonra abi. Dövme günü yaparız. Çöpe atanları dövme
1: ayrıca,
0: günü.
1: Ayrıca.
0: Kafacan uzman.
1: Bitti.
0: Tamam.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar Divanev.com.tr'de.
7: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
8: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
3: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
4: Yataşla mutlu uykular.
5: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
13: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
14: Reklam.
15: Ooo, her yerden sipariş aldık.
16: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
15: Tabii ya.
16: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
15: Tami.
16: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
17: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
18: Saat 9. Bu bir reklamdır.
19: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
20: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
19: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
20: Allah'tan.
19: Sigortadan hallederiz.
20: Sigortadan halledemeyiz.
19: Niye halledemeyiz?
20: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
19: Ama?
21: Ama dememek için ama sigorta.
22: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım şirketine operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı. Şirketin sendika üyesi olmayanlara ait bilgilere erişilmesini sağlayan arayüz eklediği tespit edildi. Mersin'de Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tunceli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Pülümür Vadisi'nde insansız hava aracı ve termal kamera destekli operasyonla yakalandı. Yeni parti isim değişikliği için verilen sürenin dolmasına günler kala kararını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre, mahkeme karar verene kadar isim değişikliği yapmayacağız dedi. Et ve et ürünlerinin üretimiyle satışına yönelik kurallar baştan aşağı yenilendi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğiyle birlikte hazır kıyma satışına son verilirken, tavuk kıymanın yalnızca dondurulmuş satılması kararlaştırıldı. Ayrıca etiketlerde tüketiciyi yanıltabilecek %100 ibaresi tamamen yasaklandı. İran'da Meşet Kirmanşah seferini gerçekleştiren uçak türbülansa girdi. Sarsıntı sırasında kabin tavan kaplamasının bir bölümü yolcuların üzerine çöktü. Uçak Meşet Havalimanı'na dönerek güvenli şekilde acil iniş yaptı. ABD'nin Los Angeles kentinde otobüs kazasını havadan görüntüleyen televizyon helikopteri düştü. Kaza sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri yapay zeka gündemiyle yarın Brüksel'de bir araya gelecek. Görüşmelerde gelişmiş yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusu ele alınacak. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili oluyor. 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklık hissedilir derecede düştü.
0: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
22: Trabzonspor'un Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Thomas Reis Trabzon'a geldi. Alman teknik adamın son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Türkiye Kupası 1. turunda Altay'ı deplasmanda 4-2 mağlup eden Söke turnuvada adını 2. tura yazdırdı. Afyonkarahisar'da Ürgüp Spor'u 2-1 yendi. Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç kasında gerilme olduğu ve bir süre forma giyemeyeceği bildirildi. Lionel Messi 6 Ekim'de Arjantin-Benin maçında milli takıma veda edecek.
0: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
22: Serbest piyasada dolar 48 lira 65 kuruş, euro 56 lira 22 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.108, yarım altın 22.123, çeyrek altın 11.065, gram altın ise 6.782 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Alem FM yol durumu.
22: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 53 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 15 dakika.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
22: İstanbul 23, Ankara 27, İzmir 28, Antalya 30, Adana 33, Kayseri 31, Trabzon 24, Erzurum 26 ve Diyarbakır 35 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Reklam. Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Getir büyükle şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
10: Reklam.
11: Paraflay'ın katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
13: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
11: Paraflay'ın katkıları.

0: birazdan.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Aksel uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer. Detay.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: birazdan.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: fikriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Ekspertise Dynobile.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
8: hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Ekspertise Dynobile.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
2: Saat 10. Bu bir reklamdır.
6: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
10: Trabzonspor'un Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Thomas Reis Trabzon'a geldi. Alman teknik adamın son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Türkiye Kupası 1. turunda Altay'ı deplasmanda 4-2 mağlup eden Söke turnuvada adını 2. tura yazdırdı. Afyonkarahisar'da Ürgüp Spor'u 2-1 yendi. Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç kasında gerilme olduğu ve bir süre forma giyemeyeceği bildirildi. Lionel Messi 6 Ekim'de Arjantin-Benin maçında milli takıma veda edecek.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: BIST 100 endeksi %0,17 puan düşüşle 13.868 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 65 kuruş, euro 56 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Alem FM yol durumu.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 16 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 43 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 4 dakika.
9: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
10: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.076, yarım altın 22.110, çeyrek altın 11.058, gram altın ise 6.777 liradan alıcı buluyor.
9: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlar.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Alem Efendi birazdan. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: İstersen Neon 1.
6: Reklam.
7: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
8: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
9: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
7: Nasıl?
10: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
11: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
12: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor. Hilltown Seyirlik Sahne'de gerçekleşecek bu gösteri 27 Eylül saat 11, saat 13 ve saat 15'te izleyicileriyle buluşacak.
11: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Getir Büyükle şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre Komili Ayçiçek Yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklam.

0: gurur. Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım şirketine operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı. Gülistan 9 soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla, ikisi de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Et ve et ürünlerinin üretimiyle satışına yönelik kurallar baştan aşağı yenilendi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğiyle birlikte hazır kıyma satışına son verilirken, tavuk kıymanın yalnızca dondurulmuş satılması kararlaştırıldı ve etiketlerde tüketiciyi yanıltabilecek %100 ibaresi tamamen yasaklandı. İçme sütlerinde yeni bir dönem başlatıldı. Sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde doğal ifadesi kullanılabilecek. Doğal ifadesinin kullanıldığı içme sütleri, katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici ve benzeri hiçbir ilave bileşen içermeyecek. Laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütlerinde ise doğal ifadesi kullanılamayacak. İşletmelere uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Okul kantinleri mercek altına alındı. Yenilenen düzenleme ile birlikte asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar artık kantinlerde satılmayacak. Yaprak sigara kağıtlarına ilişkin kurallar yeniden belirlendi. Buna göre yaprak sigara kağıtlarında aroma verici, şeker ve tatlandırıcı kullanılamayacak. Ambalajlar tek tip renk ve biçimde olacak. Sağlık uyarıları paket yüzeyinin en az %65'ini kaplayacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 47 ilde 406 adet arsayı satışa çıkardı. Fiyatlar 255 bin liradan başlıyor. Açık artırmalar 29-30 Eylül saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri yapay zeka gündemiyle yarın Brüksel'de bir araya gelecek. Görüşmelerde yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusu ele alınacak.
0: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: geri. Alem Efendi birazdan.
1: Hey benim paşagım, yılları çürüttün, bunca zaman sonunda kendini büyüttün.
0: Birazdan.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil, yaşınız bize ne canım, siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
9: Getir, bir mutluluk getir.
10: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
11: Bugünden yarına seninle.
10: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
15: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
16: Jolly ile dünyayı keşfetme.

0: zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz? Ekspertise
4: Dynobile. Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla mutlu uykular.
5: Ekspertise Dynobile. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.

Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin,

0: Eylül sayısı tüm bayilerde. Reklam.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Saat 12. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: Filin Efeleri Sev Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubundaki son maçında bugün Letonya ile karşılaşacak. Maç saat 17'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftası bugün başlıyor. Turnuvada ülkemizi temsil edecek Beşiktaş ise ilk maçında yarın sahasında Fransız temsilcisi Marsilya ile karşılaşacak. Maç saat 22'de oynanacak. Milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi'nin veda maçı belli oldu. Messi, ülkesinin 6 Ekim'de Benin'le yapacağı hazırlık maçında son kez Arjantin forması giyecek.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 13.187 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 65 kuruş, euro 56 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk, Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.043, yarım altın 22.093, çeyrek altın 11.050, gram altın ise 6.772 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul 23, Ankara 27, İzmir 28, Antalya 30, Adana 33, Kayseri 31, Trabzon 24, Erzurum 26 ve Diyarbakır 35 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.

0: Evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Atasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
0: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
4: Paraflay'ın katkı.

0: Ardından Alem Efendi birazdan.
1: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül oyunu, şu halime baksana.
0: Birazdan reklam.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, unutmuş çoktan, sahiden, kehanet, aşk mı lazım, istersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
6: Modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Herkese merhabalar, ben İdo Tatlıses.
1: Yıkılmayız öyle, bir iki keder bir dert.
0: Yıkılmayız öyle, şimdi Alem Efendi. Cümle Alem burada.

0: lazım.
1: Saat 13. Bu bir reklamdır.
2: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanı ve emeklilerin maaşlarına en az enflasyon kadar zam verdik, vermeye devam edeceğiz dedi. Şimşek, bugün savaş olmasaydı enflasyonun en az 7 puan daha düşük seviyede olacağını söyledi. CHP Kurultay ceza davasında ara karar verildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelenirken dinlenecek tanıkların hazır edilmesi istendi. MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım şirketine operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı. Gülistan 9 soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla, ikisi de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Et ve et ürünlerinin üretimiyle satışına yönelik kurallar baştan aşağı yenilendi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile birlikte hazır kıyma satışına son verilirken, tavuk kıymanın yalnızca dondurulmuş satılması kararlaştırıldı ve etiketlerde tüketiciyi yanıltabilecek %100 ibaresi tamamen yasaklandı. İçme sütlerinde yeni bir dönem başlatıldı. Sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde doğal ifadesi kullanılabilecek. Doğal ifadesinin kullanıldığı içme sütleri, katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici ve benzeri hiçbir ilave bileşen içermeyecek. Laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütlerinde ise doğal ifadesi kullanılamayacak. İşletmelere uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Okul kantinleri mercek altına alındı. Yenilenen düzenleme ile birlikte asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar artık kantinlerde satılmayacak. Yaprak sigara kağıtlarına ilişkin kurallar yeniden belirlendi. Buna göre yaprak sigara kağıtlarında aroma verici, şeker ve tatlandırıcı kullanılamayacak. Ambalajlar tek tip renk ve biçimde olacak. Sağlık uyarıları paket yüzeyinin en az %65'ini kaplayacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 47 ilde 406 adet arsayı satışa çıkardı. Fiyatlar 255 bin liradan başlıyor. Açık artırmalar 29-30 Eylül saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri yapay zeka gündemiyle yarın Brüksel'de bir araya gelecek. Görüşmelerde yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusu ele alınacak.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.

0: sende.
1: Birazdan. Birazdan.
0: Reklam.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
3: Reklam. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları.

0: Sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Filin Efeleri Sev Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubundaki son maçında bugün Letonya ile karşılaşacak. Maç saat 17'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftası bugün başlıyor. Turnuvada ülkemizi temsil edecek Beşiktaş ise ilk maçında yarın sahasında Fransız temsilcisi Marsilya ile karşılaşacak. Maç saat 22'de oynanacak. Milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi'nin veda maçı belli oldu. Messi, ülkesinin 6 Ekim'de Benin'le yapacağı hazırlık maçında son kez Arjantin forması giyecek.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 13.187 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 65 kuruş, euro 56 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.043, yarım altın 22.093, çeyrek altın 11.050, gram altınsa 6.772 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: kalbime yatıya. Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor.

Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursa.next.com'da.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: olsun. Alem efendim, birazdan. Mum gibi durur yorulmaz oyunbaz. Oynayacağız birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Reklam.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil, yaşınız bize ne canım, siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun, Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
7: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
8: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Reklam.
9: Ooo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
9: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
9: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
10: Tami, bir garanti BBVA

0: Aracınızın ekranına dokunun, en sevdiğiniz programları kesintisiz dinleyin. Apple CarPlay ve Android Auto ile Alem FM artık parmaklarınızın ucunda. Alem FM uygulamasını indir. Bizi ekrandan takip et.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama?

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1.200.000 TL'ye varan

0: %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
5: Ekspertise. Reklam.

0: Alem Efendi birazdan. Gezindim, bulamadım onun gibisini. Onun aşkı bana ekstralar. Birazdan. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
0: Empara.
6: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden

0: satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde. Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com. Reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Reklam.

aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaş.

0: Oh be. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem
4: FM. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Fidenin Efeleri Sev Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubundaki son maçında bugün Letonya ile karşılaşacak. Maç saat 17'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftası bugün başlıyor. Turnuvada ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, ilk maçında yarın saat 22'de sahasında Fransız temsilcisi Marsilya ile karşılaşacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, Trossard'ın ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacağını açıkladı. Formula 1 2027 sezonu için 24 yarıştan oluşan yeni takvimini duyurdu.

0: Türkiye Grand Prix'si ise 1-3 Ekim'de İstanbul Park'ta koşulacak. Milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi'nin veda maçı belli oldu. Messi, ülkesinin 6 Ekim'de Benin'le yapacağı hazırlık maçında son kez Arjantin forması giyecek.
1: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
0: BIST 100 endeksi 14.011 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 16 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 33 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 48 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.211, yarım altın 22.177, çeyrek altın 11.092, gram altın ise 6.799 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 23, Ankara 27, İzmir 28, Antalya 30, Adana 33, Kayseri 31, Trabzon 24, Erzurum 26 ve Diyarbakır 35 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Ya minibüstesindir?
7: Ya otobüste.
8: Fazla akbil olan var mı?
6: Metrobüste de olabilirsin.
9: Uçuş istasyon. Avcılar merkez.
6: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
10: Serdar Gökalp.
6: O da bu yollarda seninle.
11: O da bu yollarda seninle.
6: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de.
12: Alem FM'de.

Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Ve Serdar Trafik'te başlar. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Şeşme, Denizli, Edirne, Edirne, Erzurum, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Bolu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana, duymayana, bilene, bilmeyene, gülene, gülmeyene, dinleyene, dinlemeyene, her şey inat kimine kanat. Saatler 18'i gösterene kadar her alemin radyosunda. Değerli dinleyenler. Ha, buraya Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp ve mevzu başlar değerli dinleyenlerim. 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası, 536-901-8902. Şarkı bitene kadar illeri sayabilir miyim dedim, daha şarkı bile bitmedi. Ben programı bitirdim, daha şarkı bitmedi. 536-901-8902 değerli dinleyenler. İstanbul'da yağmurlu bir hava var. Oradan sesleniyorum size. Tabii diğer taraflarda mevzu nedir bilmiyorum. Siz yazdıkça bakacağız. Şimdi günün konusunu veriyorum değerli dinleyenlerim. Güzel bir dizi adı uyduruyorsunuz. Hani dizilerin yeni sezonu biliyorsun başladı. Kimisi yeni bölümünü yayınladı. Kimisi yayınlayacak. Kimisi ikinci bölümü hazırlanıyor falan filan. Güzel bir dizi adı. Bize yakışır bir dizi adı. Komediye yakışır bir dizi adı uyduruyorsunuz. Normalde Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtlerini gece Serdar yayında da veriyoruz biliyorsunuz. Ama sağ olsunlar bana bıraktılar. Hani sen kaçta istiyorsan, kaç istiyorsan, ne zaman istiyorsan verebilirsin diye. Çok karıştırmıyorum Serdar Trafikliği. Böyle ayda bir filan yapıyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesi. İçimizde en güzel dizi ismi bulanlara, en mizahi dizi ismi bulanlara telefon açıyorum. Dizinin konusunu da soruyorum. Beğenirsek canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü, yanında da bir koli Sarıyer Kola gönderiyorum sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Bana güzel böyle uydurmasyon bir dizi ismi yazıyorsunuz. Beğendiğimi arıyorum. Dizinin şeyini de soruyorum. İçeriğini de soruyorum. Yani ne onun adı? Senaryosunu soruyorum. Hikayesini soruyorum. Nedir ne değildir diye. Buyurun yapıştırın. 536-901-8902 536-901-8902 En güzellere milli takım tişörtü hediye. Mirkelen bir şarkı söylesin. O arada mesajlar bir kendine gelsin. Toparlasın.

0: Evet, bakalım dizi ismi neymiş? Hüseyin, geldin mi?
1: Geldim.
0: Hoş geldin. Alemin akıllısı, geçtik. Yapamayan zeka, geçtik. Tişört öyle kolay vermem, tişörtü geçtik. Felekten kelek, geçtik. Kutu kafa, geçtik. Hepsi bizim yüzümüzden. Müşteri daima haksızdır.

0: Sizinkiler.
1: Ya bu zaten bizimkiler var ya. Dizi, Baldız'ın planı. Baba kucağı. Kaynanamın dili. Dizelsiz hayatlar. Kalk gel.

0: Turplar Vadisi. Turplar Vadisi. Konusu ne olacak ama ya? Kimin eli kimin cebinde?
1: Sen bana düşman mısın?
0: Ölü Toprağı. Üçlü Priz. Yalancı Damat. Yok muydu ya böyle bir dizi zaten ya? Yalancı Damat. Yok muydu? Hüsnü.
2: Yabancı Damat var. Yalancı Damat.
0: Yok galiba.
2: Denenmiştir belki böyle TV filmi.
0: Bu ay çok önemli. Dizi adı değil mi? Tırtmen. Hiçbir becerisi olmayan adam.

0: Ekşi elma kompostosu. Bu konu ne olur mesela ekşi elma kompostosunda? Acaba konu ne olur yani?
1: Birçok kasa kasa elmanın aralarında verdiği mücadele, en sonunda kendileri komposto olup ölüyorlar.
0: Lan elmaları nasıl oynatacaksın, saçmalama ya. Elmayı nasıl ikna edeceğim bu rol için?
1: Kimleri kimleri ikna etmişler?
0: Elma olmaz. Alo, merhaba.
2: Alo
0: merhaba.
2: Merhabalar Serdar Bey, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim efendim, dolandırıcı değilim, yanlış anlamayın.
2: Yok estağfurullah.
0: Ekşi elma kompostosu, doğru mu?
2: Evet doğru.
0: Evet buyurun, bana hikayeyi anlatın, beğenirsek size milli takım tişörtü veriyorum.
2: Hikaye çok şey, hazırlandım.
0: Evet hadi, hikayeyi dinleyeceğim ama yani öyle sadece ise. Değerli dinleyenler, anonsu bir daha tekrar ediyorum. Bir dizi ismi uydurup gönderiyorsunuz. Beğenirsek arıyoruz. Hikayesini anlatıyorsunuz. Tamam dersek size milli takım tişörtü veriyoruz. Evet hanımefendiciğim.
2: Ekşi elma payım da oldu ama ekşi elma kompostosu.
0: Daha başka şeyler anlatabilirim. Siz isterseniz düşünün birazcık daha.
2: Siz biraz daha sohbet edin. Ben bir düşüneyim.
0: Tamam, işte yağmur yağıyor bugün filan. İşte ben yağmur yağıyor. Havalar birazcık serinledi biraz falan. Ofisi toplamam lazım, toplayamıyorum filan. Tamam yeter, benim anlatacak şeyim bir bitti.
2: Benim ne diyebilirim? Bir ailenin hayatı olabilir.
0: Neyin hayatı?
2: Köyde yaşayan bir ailenin hayatı.
0: Köyde yaşayan bir ailenin hayatı.
2: Tarımla ilgileniyorlar ve hazırlığı yapıyorlar.
1: Ama bu kopya.
0: Neyden, nereden kopya?
1: İsmi de kendisiyle kopyalamış. Ekşi elmalardan kopya çekiyorsun şu an.
0: Evet bak, kopya hemen yakaladı. Görüyor musun yapay zekam benim, hemen yakaladı seni.
2: Olmadı. Kıbrıs şerbetinden alıntılama mı?
0: Yo, olmadı, alıntı istemiyorum. Buyurun, ekşi elma kompostosu. Hadi hala bekliyorum.
2: Yok şey, hikayeyi ben söyleyeyim ya, şu an zaten araştırıyorum. Pek yapay zekadan bakacak durumda değilim ama.
0: Ha, Hüseyin seni duymuyorlar galiba. Hüseyin dedi ki şeyden, ekşi elmalar diye bir dizi var, ondan. Hayır, arak dedi.
1: Yılmaz Erdoğan'ın ekşi elmalar filmi var.
2: Yok ben cahilim, bilmiyorum Allah'ın
0: diziyi. Estağfurullah
1: yok,
0: efendim.
1: Yok aman efendim, olur mu öyle şey?
0: Öyle şey yok, demeyin kendinize.
2: Yok ama... aklıma sadece o söylediğim hikaye geldi Serdar Bey.
0: Ekşi elma kompostosu. Bence şöyle yapalım. Evde kalmış kadın ve erkeklerin birbirine karşı, hani ekşi elma evde. O da çok, şimdi evde kalmışlar sarar bize. Olmaz. Olmaz. Siz ne iş yapıyorsunuz?
2: Avukatım.
0: Mesleğe de bağlamayalım. Bu şimdi bizi dava eder bize. Bizi dava eder. Yani bilemedim. Konu
2: ben
0: bulamadım.
2: Ben de bilemedim. Konuyu ben de bulamadım açıkçası. Fena değil ama bilmiyorum. Belki kolaları göndermeyip sadece forma alabilirim. Ya da forma değil de sadece kola, böyle yarı yarıya.
0: Ya ablacığım, şimdi avukatım diyorsun. Kesin şimdi vermesek telefonu kapatıp benden nasiplendiler. Bana güldüler. Ben davacıyım. Forma göndermediler diye. Şimdi yani tamam, verdik. İkisini de verdik. Forma tamam, da gelecek, kola da gelecek. Tamam.
2: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Var olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Hüseyin, bugün güzel... Dizi adı yazıp senaryoda beni ikna edenlere Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü ve bir koli de Sarıyer Kola gönderiyoruz, tamam mı? Normalde Serdar yayında da bu, radyoyu yeni açan varsa bana bıraktılar ama ben de...

Bazen böyle inisiyatif kullanıyorum. Serdar Trafik'te de yapıyorum. O gün bugün işte sevgili dinleyenler. Bugün katılım gösterenlere, beni ikna edenlere bir milli takım tişörtü, bir koli de Sarıyer kola. Haberiniz olsun. Döndürürüz. Bir acil servis dizisi. Ha, böyle dizinin yanında parantez içinde hikayede yazarsanız beğenirsek arayalım. Öyle verelim. Behlül'ün torunları. Kızgın Atın çiftesi. Ya bazı dizi ismi yazanlar var burada. Bazı dizi ismi yazanlar. Hani okuyamıyorum. Bu kardeşinizle denetleyen bir kurum var. Onlara sadece şöyle söylemek istiyorum. Ailenizle bu isimde bir diziyi açıp seyreder misiniz? Diyeceğim. Diyeceksin ki Serdar'cığım neler seyrettik. Neler görüyoruz diyeceksin. Eskiden olsa yapardım bu şakayı. Günün bir yapamıyorum artık yani. Değerli dinleyenlerim, sevgili abilerim, sevgili ablalarım, bazı dizi isimleri yazıyorsunuz. Ben bunları yayında nasıl okuyayım? Nasıl okuyayım ya?

Aşkın ızdırabı. Bir dahaki ay rahatlıyoruz komedi filmi. Fakir sensin. Babanın çanağı.

0: Asma kat. Bizim bulunduğumuz kat.
1: Evet.
0: Asma kat değil mi? Radyonun hikayesi. Ara mı vereceğiz Hüsnü?
1: Ara veriyoruz.
0: Tamam, şarkıdan sonra bir ara, geleceğiz sonra.

0: Reklam. Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: Ne istersen Neon 1. Ekspertise Dino.
5: Sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next.
10: Getir Büyükle Şehre Dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
11: Reklam.
12: Paraflay'ın katkılarıyla.
13: Güzellikler dünyası.
14: Paraf'la Portekiz Braga'dayız. Braga, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
12: Paraf'la'yın katkı.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: İmamın günlüğü. Banttan meseleler. Düz vites. Serdar babam dizel araba almış demiş efendim. Allah başka dert vermesin. O da dizelse Allah başka dert vermesin ya araç, dizel araçlar. Yağmur yağdı, motor bitti. Herkes patladı. Vallahi arabayla geldim, çok mutsuzum. Sen?
1: Yani ben bugün yağmurdan ve trafikten o kadar çok yoruldum ki. Bir günde yoruldum yani.
0: Çok mutsuzum ya.
1: Çok mutsuzum.
0: Yani. Çok mutsuzum yani. Ne güzel pırt diye gidiyordum her yere.
1: Dik. Arabayla geliyorsun.
0: Ne oluyor?
1: Arabayla geliyorsun, birazcık içinde oturmuş oluyorsun. Yani.
0: Mutsuzum ama.
1: Evet tabii yani. Motor gibi değil.
0: Evet, mutsuzum. Şanzuman. Damdaki kız.

Kazananlar kulübü yok. Aşıklar anlar benim her halim. Kaz yağmuru. Bensiz bırakmam. Şüphe. Bir istihbarat filmi. Var canım Şüphe diye film. Film değil bu arada, dizi ismi buluyorsunuz. Film isimleri yine biraz kabul edilebilir oluyor sevgili dinleyenler. Yani dizi ismi buluyorsunuz. Dizi ismi. Yaparım bilir. Dönerse Senindir. Benim. Felaket Sefalet.

Değişim saati, bir taksici hikayesi. Bunu aramaya gerek yok. Buna verdim, buna milli takım tişörtü verdim. Tamam, işaretledim. Buna verdim milli takım.

0: Dizel'in intikamı. Harbiden öyle oldu biliyor musun? Yani harbiden. Günah çemberi. Ha işte bana böyle isimlerle gelin ya. Günah çemberi filan. Bu ne olur mesela? Bunun konusu ne olur acaba? Günah çemberi. Günah çemberi. Ne olmuş?
1: Aklıma bir şey geliyordu, söylemeyeyim.
0: Hüseyin çok ıslandı bu ara. Oğlum bizim de geliyor yani. Biz imada etmedik ya.
1: Ben edeyim diye.
0: He?
1: Ben edeyim dedim.
0: Edeyim dedin. Anladım. Oğlum sen hafta sonları yayın yapsana.
1: Ne, günah çemberi diye mi?
0: Bütün günahları orada işte artık. Ben ne yapayım yani?

0: Harbiden bu arada geçse hafta sonları niye yayın yapmıyorsun sen?
1: Bilmem.
0: Nasıl bilmem? Bilmem. Yapsan oğlum.
1: Olur ya. Bu hafta yapalım hemen.
0: Yapsana, hafta sonları yayın yapsana. Allah Allah. Yap da dinleyelim yoldayken. Neyse, ben dillendirdim en azından. En azından ben dillendirdim yani. Gölgemin oyunu. Sıkışanlar. İstanbul trafiğinde anlık olaylarla gelişen bir dizi. Sen ne oldu oğlum? Hani dik dizi yazıyordun bize. Çekiyorduk filan.
1: Ya şu geçen an hafta konuştuk. Yazdığım bazı diziler var.
0: Yani 1,5 dakikalık bir şey yazacaksın, eğlencesine geleceğiz buraya, çekeceğiz.
1: Bir bölüm
0: ya.
1: Mü istiyorsun sadece?
0: Ya bir bakalım, ondan sonrasını dinleyin. Zaten bir bölüm çekerim, sonra dinleyici bize gönder senaryoyu, şöyle olsun böyle olsun diye.
1: Ha, bir bölüm yazarım canım, bir bölüm. Bir
0: şey ama şimdi Hüseyin yani.
1: Ben sen ama bu dik dizi dediğin şey bu arada dikey dizi. Dik dizi deyince psikolojim bozuluyor şu an.
0: Tamam, dikey dizi.
1: Bu dizilerde...
0: Hani yazıp getiriyordun hani?
1: Direkt 50 bölüm, 30 bölüm, 40 bölüm
0: lan
1: ya.
0: Lan ne 50'si ne böyle olsa dijital platforma yaparız ya. Getir şurada kendi Instagram sayfamızdan, tamam. Radyomuzun Instagram sayfasından.
1: Tamam, bana öyle de bir bölümü ben yazıyorum, geri kalanı dinleyiciyle beraber.
0: Evet, sen bir bölümü yaz, açılış bölümünü yapalım, ondan sonra dinleyiciye soralım. Devamında ne olsun diye yazsınlar bize, çekelim.
1: İnteraktif yani.
0: Ya tam değil, interaktif olması için o anda söylenip o anda olması yani lazım.
1: Black Mirror'da hani kafası öyle
0: yani. Yani evet, biraz yazacaklar. Aynen öyle. Bilgisayar oyunu gibi. Hani yuvarlağa basarsan başka bir şey, üçgene basarsan başka bir şey.
1: Şey gibi yapalım mesela. Ne? Sen geliyorsun tam böyle eline kumandayı alıyorsun, duruyorsun, tamam mı? Dinleyiciye soralım. Serdar kumandayı alsın mı almasın mı?
0: Ama o an yapamayız onu. Sonra o an değil, devam eden bölümde.
1: Sonraki bölümde işte.
0: Evet. Tamam, ne zaman yazıyorsun?
1: Şu an yazalım.
0: Şu ya oğlum.
1: Tamam, ben... Hafta sonu bakayım ona.
0: Tamam, hafta sonu bir bak. Hiç mi yok alıcının hikayesi? Fenomenlerin sonu. Çılgın sözlerle kandırırım. Onunla güzel gözlümü oyunlarla kandırdım. Biri bizi gözetliyor. Bir kadın. Ya abi, olan şeyleri yazmayın bana. Zaten olan var ya. Kızılcık şerbeti yazmış adam bana. Yani... Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. İzlediğiniz dizileri yazın demiyorum ben size. Çirkin yazmış. Yok mu zaten öyle bir dizi?
1: Var.
0: Değil mi? İzlediğiniz dizileri sormuyorum size. Bir dizi adı uydurup göndereceksiniz. Beğendiklerimize Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü, bir koli de Sarıyer Kola göndereceğiz. Bu olan dizileri yazmayın, size zahmet. Değerli dinleyenlerim. Bir de yazma, Kızılcık Şerbeti de nasıl vermezsin demiş. E var çünkü. Ondan yani, var ya hani, olmayan bir şey uydurun. 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. Bir dinleyici şey yazmış. Ben de artık mizah içerikleri üretmeye karar verdim YouTube'a yazmış efendim. Bu dizi adı mı, siz kendi kararınız? Mizah içeriği. Şey yap şey. Ofansif mizah. Komik olmayan her şeyin adı ofansif mizah. Öyle bir şey yok. Sen hayatında Necat Uygur'un ağzından ofansif mizah diye bir şey duydun mu? Levent Kırca'dan duydun mu? Kemal Sunal'dan duydun mu? Cem Yılmaz'dan duydun mu? Ata Demirer'den duydun mu? Oldu. 100 kişi bilet karşılığı karşınıza alın. Ağzınıza gelen hakareti edin. Bunun adı ofansif mize olsun. Ya bırakın alınmış. Hadi oradan ya. Bir şey komikse komiktir abi. Bu

kadar. Hani bu şey bir şey komikse komiktir yani bu. Ha benim mizah tarzım değil dersin anlarım da ofansif mizah ne lan? Real Madrid şey mi? Defansif var mı o zaman? Yani, bu ne oğlum? Yani beni boş ver ya. Saydığım isimlere bak. Hayatında Kemal Sunal'ın ağzından duydun mu abi böyle bir şey? Levent Kırca'dan da diyeceksin ki abi çağımızda. E çağımızdaki komedyenlerde duydun mu? Yok. Komik olmayan bir şeyin adı ofa. Soruyorlar mı sana abi ben ofansif mizah yapıyorum. O ne oğlum? Türkçe anlamını biliyor. Sözlük anlamını biliyor musun bunun? Yok. Ofansif mizah yapıyorum ya. Ben de pivot mizah yapıyorum. Pivot. O zaman pivot. Gerçi bunların ben komiyim dediği yerde Afrikalı çocuklar stand-up yapıyor sevgili dinleyenler. Yani bunların ben komiyim dediği yerde yapıyorlar. Ki komik olan ne biliyor musun? Çocuğun gerçekten yapması, güldürmesi yani. O daha komik olan. Serdar'ın yalısı. Yok. Kaktüs bahçesi. Ya. Merveler. Mi yani? Olabilir ama. Günaha gireceğim. Ay bu. Bunun konusunu soramıyoruz.

0: Başım ağrıyor. Düşüş. Bir borsa dizisi. Dizelcinin kabusu. Yine bugün de bir şey olacakmış galiba. Herkes bana diyor ki, abi 12'den önce yakıt al, 12'den önce yakıt al filan diyor. Herkes öyle diyor bana. Yani ne bileyim.
1: Hani bensiz bir hiçtin, bir hiçtin.
0: Beton yetmez.

0: Evet. Bakalım.
1: Efendim?
0: Alo.
1: Efendim?
0: Merhaba abi. Beton Yetmez dizisinin konusunu anlatır mısınız bana?
1: Abiciğim anlatıyorum ama çok güldüm ya. Ben nasıl anlatayım şimdi sana? Abi şimdi genç kızımız...
0: Evet.
1: Yalısını yaptırıyor.
0: Tamam.
1: Beton mikseri sahibi genç delikanlımız da...
0: Tamam.
1: Oraya beton getiriyor ve beton eksik kaldığı için orada mahsur kalıyor.
0: Evet.
1: Ama bu arada tanışıyorlar.
0: Tamam.
1: Tanıştıktan sonra işte böyle dizi akıp gidecek.
0: Bunu şu an mı sıktın, yengeyle böyle mi tanıştınız?
1: Valla şu anda sıktım, araçla gidiyorum ama hanımla gül gül öldük ya bu şekilde.
0: Tamam, Beton Yetmez yani, dizisi sevdim, yayını aldım. Yeni yayın sezonunda yayınlıyoruz bunu, Beton Yetmez.
1: Abi önümde beton mikseri gidiyordu, aklıma geldi. Trafikteydim şu anda.
0: Tamam abi, isim neydi?
1: Mithat Gümüş.
0: Mithat abi ben seni bulamıyorum. Seni bulsam işaretleyeceğim, tişört göndereceğiz sana. Sana zahmet, kapatınca bir yazar mısın bana?
1: Hemen yazıyorum.
0: Hemen kapat da yaz. Beton Yetmez. Konuyu da beğendik. Neydi? Eyvallah, şey, genç bir kız yalısını yaptıracak.
1: Aynen, beton mikseri sahibi genç delikanlı da beton getiriyor.
0: Tamam. Kamyonuyla. Yarısında bitiyor. Şey, kız da diyor ki ne oldu diyor. Beyefendi de aynen, diyor ki hanımefendi diyor, sizin evinize beton yetmez diyor.
1: Aynen öyle.
0: Anladım. Beton Yetmez. Tamam abi, peki. Hadi kolay gelsin. Yaz, unutma.
1: Tamam, yazıyorum.
0: Eyvallah. Sağ ol abi. Teşekkür.

0: son damla. Beyler biraz şey yapmam lazım. Yani müdahale etmem lazım. Hani bazı yazılanlara buradan böyle diyor bazı yazılanlara. Hüseyin ara diyor. Şimdi ara vereceğim. Aradan geldikten sonra bazı yazılanları bak görmemiş olayım. Bana yazmamış olayım. Söyleyeyim ya bana yazmamış olayım. Göreceksin çaren yok. Oğlum Mithat abiyi buldun mu?
1: Bulamadım şu an.
0: Ben de bulamadım. Mithat Bey yazmadınız mı? Biz Mithat sizi bulamıyoruz.
1: Mithat hangisiydi?
0: Beton yetmez.
1: Ha yok Beton Bey'i bulamadım.
0: Tamam buldum. Tak. Buldum işareti attım kardeşim. Al Mithat abi. Tamam. Al. İkiz Tepeler. Evet. Böyle kırsal bir alanda iki tane tepe var. Tamam mı?
1: Birbirine çok benziyor herhalde.
0: Aynı zaten İkiz Tepeler. Kırsal bir alan var. Tam ortasında da bir yerleşim yeri var. Yerleşim yerinin adı İkiz Tepeler. Orada bin bir türlü entrika oluyor orada. Mesela 300 de olabilir bu.
1: Ne yapıyor? Mesela çocuklar daha yine bir tepeden mi kayıyorlar?
0: 300 tepeler de olabilir. İçini doldururuz oğlum. İplenecek bir şey değil. Benden çalmayın. Çok sevdiğim değerli bir meslektaşımın programının adı. İplenecek bir şey değil. O çok. Benden çalmayın. Fırında mercimek. Tamam. Ara veriyorum. Aradan sonra geleceğim. Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
4: getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım. Ekspertise Dynobile.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Tiyatro sahnelerinin ve televizyon programlarının unutulmaz isimleri Süheyl ve Behzat Uygur. Efsane programları şahane

0: Zarı tiyatro sahnesine taşıyor. Gösteride bir döneme damga vuran bardak oyunu ve balon oyunu gibi unutulmaz yarışmalarda sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını bir araya getiren gösteri, şahane pazarın 25 yıl sonra bile özlenen ruhunu günümüz sahne teknolojisiyle buluşturacak. Sen de bu güzel gösteride yerini almak istiyorsan hemen biletini al. 27 Eylül saat 21'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
1: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

Eyvah başı ağrıyor. Eyvah başı ağrıyor. Sarı Kola. İnşaat Şantiye filmi.

0: Hayatımı sevenler. Zaman ki öyle bir geçen. Yarından önce.
1: Samanlıktan kaldıramadım.
0: Geldik yoktunuz. Kargocunun sonu. Sürücü adayı. Vitaminsiz çocuklar. Dönmese de benimdir. Aşkı korna. Tekne turu. Radyo vericisi. Öyle diyorsun ama radyo vericisi büyük şey. Büyük maliyet. Düşün mesela her ilde var yani. Hani para. Sen evde bile şey diyorsun mesela. Ya şu ışığı kapat da elektrik çok yazmasın diyorsun. Düşün. Radyo vericisi dediği 24 saat çalışıyor yani. Düşün. Yaktı elektriği düş. Elektriği kedinin gözüne tuttum. Düşün elektriği düş. Sen o dayıyı biliyor musun? Elektriği kedinin gözüne tutan dayıyı. Biliyor musun?

Dizi adı Son Şaka. Konusu bir radyocunun hayatı. Türk komedi aksiyonu. O bu bizim film zaten. Olanı da yazmayın gözünü seveyim. Yani. Yusuf Yılmaz Çelik korkak bir mafya babası. Aslanımın senaryosu bu, çektik 5 bölüm. Hani bari araklı, bari bilmediğim bir şeyi araklayın sevgili dinleyenler yani. Benimkini değil bari. Hani bilmediğimi araklayın. Abi şimdi pandemi dönemi canlı yayın yaparken Instagram'dan canlı bağlantı alıyorum. İki telefon alıyorum, bir tane de Instagram'dan alıyorum canlı görüntülü olarak. Adam benim sinema filmini korsanda seyrederken yayına bağlandı ya. Bu kadar da samimi olmayalım bence. Yani, bu kadar da olmayalım. Dalgıç pompa. Üst komşu.

0: alçak dizel. Ya bir baksana, bugün de zam var mı 12'den sonra? Bir bak, bir kontrol etsene. Var mı? Gerçi benim ilk Google'um dinleyici bilir ya. Sana da değerli dinleyenler, bugün 12'den sonra var mı yine şey, var mı zam, var mı yine? Benim yarım depo var, tam depoya tamamlasam mı acaba? Hani eğer öyleyse mesai saatleri içerisinde bankaya kredi başvurusu yapayım da akşam yakıt alayım. Yarım depo var, tam depoya. Eğer akşam da gelecekse şey, hani bir artış olacaksa ben hemen şey yapayım yani. Hemen şeyden, mobil bankacılıktan ihtiyaç kredisi. Bankalara sesleniyorum. Yakıt kredisi. Çıkabilir mi yani, yakıt kredisi? Çıkabilir. Yakıt kredisi. 10 numara başvuru var ya, onu ben mesela başvururum. Yakıt kredisi. Ara mı vereceğiz? Tamam, bir ara vereceğiz. Geliyoruz efendiler. Reklam.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
8: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
11: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
10: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Değil midir?
10: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
11: Girdim.
10: Bak bakalım ne diyor.
11: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
10: O zaman durma, hızını yükselt.
11: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi. Mahruki sosyal medya paylaşımları nedeniyle yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunuyordu. Gülistan Doku soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan ikisi tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla, ikisi de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Kolombiya'da 5 kişiyle birlikte kaybolan Türk pilot ve iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın enkazına 3 gün sonra ulaşıldı. Enkaz yaklaşık 3000 metre yükseklikteki dağlık ve ormanlık alanda tespit edildi. CHP Kurultay ceza davasında ara karar verildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelenirken dinlenecek tanıkların hazır edilmesi istendi. Adalet Bakanı Akın,

0: Gürlek, hakim savcı atamalarında yeni bir sisteme geçildiğini duyurdu. Gürlek, atamalarda hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanı ve emeklilerin maaşlarına en az enflasyon kadar zam yapılacağını söyledi. Şimşek, bu sene savaş olmasaydı enflasyon 7 puan aşağıda olurdu dedi. Et ve et ürünlerinin üretimiyle satışına yönelik kurallar baştan aşağı yenilendi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile birlikte hazır kıyma satışına son verilirken tavuk kıymanın yalnızca dondurulmuş satılması kararlaştırıldı ve etiketlerde tüketiciyi yanıltabilecek %100 ibaresi tamamen yasaklandı. İçme sütlerinde yeni bir dönem başlatıldı. Sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde doğal ifadesi kullanılabilecek. Doğal ifadesinin kullanıldığı içme sütleri, katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici ve benzer hiçbir ilave bileşen içermeyecek. İşletmelere uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Okul kantinleri mercek altına alındı. Yenilenen düzenlemeyle birlikte asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar artık kantinlerde satılmayacak. Yarın aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok şehirde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. 12 şehire sarı kodlu uyarı yapıldı. Sabah saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve yıldırımla ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 68 kuruş zam yapılacak. Yeni artışla birlikte motorinin litre fiyatı 100 lirayı aşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Evet, kara haberi dinleyiciden aldık. Ona sorduk. 4.68 akşam. İnşallah evlenirsin İbrahim. İnşallah İbrahim. İnşallah evlenirsin. Ben o zaman kredi başvurusunu yapayım abi. Hemen. Tamam, ben akşam yakıt alacağız. Hani reklamlarda falan diyor biliyorsun. Hemen onaylanıyor zaten biliyorsun. Hemen yapalım. Hiçbir zaman eskisi gibi yakıt kredisi. Bazı şeyler hiçbir zaman eskisi gibi durmayacak aynı. Bak, bu da ayrı bir konu olabilir biliyor musun? Ne kredisi olsun diye. Mesela.

0: Arak değil, maksat adı geçsin. Hatırlayalım. Ne? Son şaka. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Var olun. 12'den sonra.
1: Mecnun'u arama, beni de oyalama. Sende de Leyla yok.
0: Yine mi ya? Bu dizi adı mı şey mi? 468'e mi? Hangisi? Piston düştü. Bir dolmuşun hikayesi. Bir şey söyleyeceğim ya. Benzine yok mu benzine? Benzine yok mu acaba? Sadece şey mi? Mazoton var. Benzine yok. Öyle mi? Satılık 2300 motor dizel araba sevgili arkadaşlar. Bu dizi adı değil, bu resmen ben ilandan önce yayında duyurayım dedim. Ama haberiniz olsun yani, dizel 2300 motor, onu da söyleyeyim yani, 2300 cc. Hiçbir zaman eskisi gibi. Yani ilk sahibinden hatasız, boyasız. Arabanın tek kusuru dizel olması. Başka bir şey yok yani. Artık herhalde ilanlara yazılır zaten ya. Arabanın kazası yok, dizel. Yani. Eskiden şey vardı mesela, böyle 6000 motor falan arabaları satmaya çalışıyordu insanlar. Her cümlede şey yazarlardı. Aracımız klimalıdır, çok yakar diye korkmayın, az yakıyor. İşte aracımızda ABS vardır, 6000 motor diye çok yakar diye düşünmeyin, az yakıyor. Aracımız deri koltukludur, sakın yanlış düşünmeyin, az yakıyor filan. Aracımız şudur, aracımız budur. Altına da şey yazarlardı işte, dizel araçla takas düşünülür. Ya bari onu yazmayın ya. Yani. Tavuk döner, horoz dönmez. Bravo. Olmamış.

0: Elektrikliye gel demiş. Şunu bir satabilsem... koşa koşa geleceğim de. İnşallah evlenirsin İbrahim. İnşallah evlenirsin İbrahim. Abi bu aralarda İbrahim evlenirsin diyorsun ya, o ne demiş? Biz her hafta bir dinleyicimize beddua ediyoruz. Geçen haftalarda inşallah ceza yersin lazımdı. Bu hafta da İbrahim adında bir dinleyicimiz. İnşallah evlenirsin İbrahim. Ama şöyle bir şartımız var. Bedduasını ettiğimiz dinleyicinin tam böyle kabul olması için her yayını dinlemesi lazım. İbrahim aramızda mısın? Bak gerçi gece Serdar yayında da yaptık değil mi bunu Hüseyin?
1: Yaptık, burada dinliyordu.
0: Dinliyordu gece Serdar. Bunu da soru. İbrahim dinliyor musun acaba? Çünkü gelen raporlara göre hani bunu ben değil, gelen reyting raporları söylüyor.

%75 ile %85 arasında değişkenlik var. Serdar Trafik'te ile Serdar Yayında dinleyicisinin arasında. Ben de çok seviyorum. Kusura bakma, bir dizelcinin dramı. Şimdi abi dizel var, dizel var. 1.3 dizel var. 3.000 dizel var. Neyse, yine Felek bana bir bakıma güldü ya. Benim eski araba 3.000 cc dizeldi sevgili dinleyenler. Şimdisi 2.300 dizel. Eskisi 3.000 dizeldi ya. Eskiden insanlar öyle de dizel alalım, az az yaksın çok kaçsın falan diye. Şu an zaten yakışla bir şey yok. Araba yine aynı yakıyor da işte...

0: artık galiba hani dolu da yağsa motorla gidip geleceğiz Hüseyin. Hani yağmur falan değil, dolu. Biz güzel bir yağmurluk bakalım.
1: Benim var aslında altlı üstlü yağmurluğum da.
0: Var mı sende?
1: Var.
0: Bende yok, ben bakayım ya. Ben bari o zaman şimdi motoru da değiştireyim ya. Yaz kış kullanabileceğim bir motora geçeyim. Bir de yağmurluk alayım, değil mi?
1: E tabi, yağmurluk şart.
0: Alayım yani. Şimdi bir sinema filmi yapsak mesela. Filmin yarısını yakıta veriyoruz şu anki hesaba göre. Yani.
1: Ya tek sıkıntı şey oluyor. Yağmur yağarken kaskın önüne bir cam sileceği gibi bir şey koyman lazım.
0: Vardı sanki öyle bir şey. Arkadaşım şeye bak, köy evine jeneratör bakıyor. Yanındaki de uyarıyor, dizel bakma diye. Jeneratörü. Dizele bakmak sevaptır. Güzel film ismi olur demiş efendim.

0: Benim eski araba da 3500 dizeldi. Şimdiki 2000 dizel demiş. Dizel de böyle bir şey var. Demek birdenbire bırakılmıyor dizel. Azalta azalta. Demek ki. Benim de bundan önceki 3000 dizeldi. Şimdi 2300. Sizdeki de 3500. Şimdiki 2 demek azalta azalta böyle bırakıyorlar. Demek ki öyle yani. Hem dizel hem elektrik sahibiyim. Bir yanım üzgün, bir yanım mutlu. Ya şöyle yapalım mı? Dizi isimlerine bakarız. Şu an beni dinleyen dinleyicilerime sesleniyorum. Elektriklisi, benzinlisi falan yazmasın. Bizim moralimizi bozmasın. Arabaların dizel olanlar bana bir bildirim ve bana bir el kaldırsınlar. Bakayım çok muyuz? Bakayım çok. Bu sadece benim şeyim mi, ızdırabım mı? Yoksa sizde de var mı? 0536-901-8902. Yüzüklerin Efendisi Dizel Kardeşliği. Bana bir el gönderin. Kimin aracı dizel? Şeyi de yazın, motoru da yazın, motoru da. Mesela 1.6 dizel, 1.4 dizel, 3.000 dizel falan. Bunları da yazın lütfen, size zahmet. 0536-901-8902. CC'yi de yazın, CC'yi de lütfen. CC'yi de yazın, lütfen. CC'yi de yazın, daha çok gülelim. Onu da yazın, daha çok gülelim. Sonra da şeyi sorayım. Depo kaç litre? Oğlum böyle bir şey yok lan. Yatırım aracı oldu resmen ya. Şu anda gitsen bir depo benzin, arabayı otoparka çek, sabah kalk kar ediyorsun. Hani bu... Hey kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Bir dakika şöyle söyleyeyim. Hey kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Hey! Ne kadar dizel araç sahibi var? Ne kadar var? Of! Ne kadar var? En fazlası 2000 dizel ya. Ya yok mu şöyle 3000 dizel, 2.7 dizeller filan? Nerede onlar, nerede ya? Benim halimden onlar anlar ya. Onlar nerede onlar ya? Hüseyin, ya arabaya yakıt alacağım bugün ya da kış tatiline gideceğim. Hangisini yapayım?
1: Kış tatiline.
0: Kış tatiline mi gideyim? Sonra da katırla gidip gelelim, öyle mi yani? Ya arabaya yakıt alacağım ya da apartmanın aidatını ödeyeceğim.
1: Apartmanın aidatını öde.
0: Anladım.

0: Ya yakıt alacağım ya yurt dışında eğitim alacağım. Hangisini alayım Hüseyin?
1: Yurt dışında eğitim tabii ki.
0: Yakıt almayayım mı?
1: Yakıtı yok, gerek yok.
0: Ben eve gidince bazı şeyler deneyeceğim. Böyle portakal kabuğuyla falan araba çalıştırıyorlar ya, bakacağım oluyor mu? Senin araç kaç model? Ha? İlgilisi çıktı. 50 binde modeli 2020-23, 50 bin 22 de olabilir. 50 binde boya moya hiçbir şey yok. Hatasız, tek hatası dizel olması. Ama dizel o araba. Dizel o, tek hata bu yani. Yıllarca herkes dizel araba arada aldı. Öyle bir şey var biliyorsun. Otomatik dizel. Hani araba dediğin zaman şey derler mesela. Otomatik mi? Evet. Dizel mi? Evet. Oh filan derlerdi mesela. Şimdi otomatik mi? Evet. Yazık. Dizel mi? Evet. Daha da yazık. Daha da yazık. Yani. Geçen ay CDI aldım. Dizel az yakar diye. Şimdi kimi satarım diye düşünüyorum. 3500 dizel demiş. Benden duymuş olmayın da sizin arabanız şey değil, 3500 motor değil. O sonundaki iş. Neyse hadi. Belki eskisiyse öyle olabilir, pardon. Yenilerde öyle değil galiba. Eskiden arabanın arkasında ne yazıyorsa CC'si oydu. Şimdi öyle değil. 400 yazıyor, motor 2000. Oğlum niye 400 yazıyor? Ya öyle işte, 400 yazıyor. Öyle. Dur bakayım. Şöyle. Başka. Ne oldu ya? Dizel araç sahiplerine ne olmuş demiş. Oo yani. Oho. Sen benzinlisin kesin canım, haberin yoksa. Oho yani. Bak Vin Diesel'i getirip filmde oynatsak bu kadar tutmaz ha. Söyleyeyim ben ona. Hani parası bu kadar tutma yani Vin Diesel'i. Bölüm başı 10 bin liraya oynatırım ben.

Şimdi aldım demiş efendim. Fullediniz mi depoyu? Kaç para? 3700 liralık almışsınız. Yalnız tek hece. Ey maşallah. Çok değil, kısa zaman önce bir masal. Tamam dizelciler, ben diyorum ya işte yüzüklerin efendisi dizel kardeşliğiz biz artık. Bundan sonra biz derdi, kalbi... Ben dizele dizel demem, dizel benim olmadıkça. Ben dizel kardeşliği artık.

0: Depoya yüklü miktarda mazot alsak sonra satabilir. O işte stokçuluğa giriyor. O iş, Kemal Zeki Metin filmi de mi seyretmedin hiç yani? Öyle bir şey olabilir mi lan? Bu kadar benzinci falan, bu kadar bu petrol işi yapan niye var o zaman? Yani. Niye var o zaman? Yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. Bende 3000 motor var. Yaksın ya. Ya konu yaksın yakmasın falan değil ki. Konu o, konu bizim konumuz o değil. Bazısı şey diyor mesela. Aman aslan besleyen yemini düşünmez. Yahu kardeşim yani konu o değil ki ya. Yani konu aslanı aldığımızda ya bir ceylan yiyordu sadece. Yolda arabalara bakıyorum, kimse 70'i geçmiyor. Neyse en azından şey ya, yani daha güvenli oldu. Millet az yaksın diye 70'i geçmiyor. O power shift'i falan kullanmıyor. Eskiden dip gaz falan gidiyorlardı. Şimdi bakıyorum etrafa bakıyorum. Hiç kimse, herkes emekli albay şu an.
1: Şey doğru mu? Hani bir ara şey diyorlardı. 90'ı geçersen ikinci bir kapak var, o açılıyor. Biliyorsun değil mi onu?
0: Turbolu arabalarda başka, atmosferik arabalarda başka Murk. O iş. Ama 90'da değil o, yani arabasına göre değişir. Kimisinin hani motor hacmi daha şeydir, 90'dan sonra olur. Kimisi 110'dan sonra olur, kimisi 70'den sonra olur. Ama bilinen, yanlış bilinen bir şey var. Mesela hani araba az yaksın diye devirli, benim arkadaşımın cahil bir kardeşi var. Her viteste böyle gidiyoruz. Oğlum ne yapıyorsun dedim. Devirli kullanınca daha az yakıyormuş dedi. La o devir, o devir değil oğlum ya. Devir bu devir değil oğlum. Devir değişti. Öyle değil, viteslerin devirleri. Viteslerin. Şey de var mesela. Hani sana bir soru. 2000 motor bir arabayla mı daha fazla benzin yakarsın? 1.6 motor arabayla mı daha fazla benzin yakarsın? Daha fazla yakıt yakarsın diyeyim ben.
1: 1.6'yla.
0: 1.6'yla daha fazla yakarsın, evet. Değil mi? Yanlış bilinen bir şey var. Tabii ufak motor normalde, normal durduğu yerde çalışırken daha şey yakar, ama şöyle düşün. Hani 1.6'yla 100'de gitmek için gaza bu kadar basıyorsun. 2000'le 100'de gitmek için gaza daha az basıyorsun gibi düşün. Hani evet. O da işte uzun yol, şehir içi, orası burası falan filan fark ediyor. Mesela arabayı yeni alanlarda yanlış bilinen bir şey var. Motoru ufak diye mesela şey diyor bir arkadaşım. 200'le buradan Ankara'ya gelmiş, 200'le. Ceza yemiş yememiş, şimdi duyar kasmayın bana, ben bunu bilmem. 200'le Ankara'dan gel, 1.4 arabayla 200'le nasıl gördü? Bana diyor ki abi iki depoya geldim, hani az yakıyordu. Lan canı ne arabanın? Olmaz. Evet dur bakayım şöyle. Benim araba 130'dan sonra 8 litre yakıyor demiş efendim. Yani abi ben yani neyse, evet, Yüzüklerin Efendisi dizel kardeşliği reklamlardan sonra devam edecek sevgili dinleyenler. Artık ara verdiğime kimse kızmasın yani, bak kimse şey yapmasın yani. Yoksa araba kalacak burada yani, söylüyorum. Sen de katıl derim,
2: katılın evim. Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi
4: ki TEB. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: İşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
1: Neon 1. Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit.

0: sor.com.tr. Reklam. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Alem efendim. Alem efendim. Dünya alem burada.

0: Yurt dışından mı alsam yoksa? Ha, sen sadece burada mı böyle zannediyorsun? Günaydın, günaydın. Yani sen... Bir Belçika, Almanya falan sor. Bir dünyanın diğer yerlerine bir sor bakayım. Abicim gelmiyor, gelmiyor. Yok. Hani o tarafta sıkıntılar var ya. Şimdi bana burada şimdi... Haber merkezi gibi anlattırtma şimdi bana. Diyor ki arabayla yurt dışına çıkıp oradan... Sen bizde mi böyle zannediyorsun sadece? Yazık. Yazık. İki gözüm, gönlüm. Neyse Hüseyin, biz motor bakalım. En azından motor tamam, benzin. Benzin de şey tamam yani, benzin de parası. Ama en azından motor az yakıyor yani.
1: Ya tabii motorun da CC'si yükseldikçe o da ha? Yakıt yüksek yani. Mesela senin beğendiğin bir motor vardı 750. O da az yakmıyor.
0: Nasıl az yakmıyor?
1: O da fazla yakar. Senin şu anki motorla kıyasladığın zaman.
0: Oğlum bütün dünya konuşuyor zaten, o kadar büyük nasıl bu kadar az yakıyor diye. Adamların reklamlarında teknolojisi o bu. Satış politikası bile bu. Ya, 100 kilometrede 2.7 litre benzin yakıyormuş. Çok mu bu? Ben daha çok yakıyorum lan.
1: Yok.
0: 2.7 litre 100 kilometrede. Yok. Hiçbir şey fabrika verilerine 3.5 litre yaksın. 100 kilometrede 3.5 litre. Mucize oğlum. Mucize Hüseyin.
1: O CC'deki bir motor için tabii ki mucize.
0: Yani mucize.

0: Külliyen yalan. Büyük hacimli aracım var. Ortalama hiçbir zaman 14 litre altına düşmüyor demiş efendim. Belçika'dan bir dinleyici yazmış. Diyor ki ülkenin adını duyunca yazmak istedim. Deminki arkadaşa söyleyin. Burada benzin ikinciyi aldıktan sonra arabayı bırakmak zorunda kalır demiş. Gördün mü bak. Gel de gelsin neşesi. Canımın İstanbul köşesi. Tırı olanlar ama ne yapayım tırı olan düşünsün. Yani. Tırı olan düşünsün. Herkesi ben mi düşünüyorum? Altını olanlar ne yapayım altını olan düşünsün. Yani. Tırı olanlar bir de şey yani derdi de mesela biri demin şey yazmış. Dizel teknesi olanlar ne yapsın? Ne yapsın dizel teknesi olanlar ne yapsın? Bana ne yapayım ben? Ne yapayım dizel teknesi olanlar ne yapayım? Benzin niye geçsin? Değil mi? Benzin niye geçsin? Kardeşim şu 100 kilometrede 2.7 yakan motor hangi... 750'lik büyük bir motor işte. Otomatik vites. Şimdi manueli de var. Bugünden itibaren yükseldim. Söyleyeyim.
1: Ola mı?
0: Evet. Bugünden itibaren çünkü büyük biraz daha böyle bir güvenli falan böyle hani biraz daha büyük. Anlaşılan kışın filan da kullanacağız yani. Yani anlaşılan öyle dağ bayır orman. Normal orası burası şurası falan filan. Bir de 100 kilometrede 3 ya 4 litre yaksın 100 kilometrede 4 litre yaksın. Mucize oğlum.
1: Dedikleri ne peki? Ne kadar yakıyormuş?
0: 3,5 galiba. 2.7 mi? 3.7 mi?
1: 100 kilometrede.
0: Evet. 100 kilometrede şey 3,5. 3,5. Fakirik. Bizi meryeleş. Seni aradım. 3,5. İstanbul yol durumu. Evet.
1: Vallahi ben taze geldiğim için... Hı. Çok trafik vardı ve oradan bir sorun yaşadık. Çok trafikte yetişememe sorunu ama 78.
0: Ben de o civarlar işte. Sen 78 dediysen 79 mu diyeyim 77 mi diyeyim ben de. Ne diye hangisini diyeyim sen söyle.
1: 7 de.
0: Tamam ben de 77 diyorum.
1: Belki düşüktür. Bakıyoruz. Ve %78.
0: %78.
1: Evet.
0: Bravo. Evet.
1: İstanbul'da evet, trafik durumu şu an itibariyle %78 seviyelerine gelmiş bulunmakta. Evet. Avrupa yakasında %80, Anadolu yakasında %78 trafik durumu. Üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa Anadolu geçişleri akıcı durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa Anadolu geçişleri yoğun akıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de her iki tarafta da Avrupa Anadolu geçişlerinde de yoğun akıcı durumda. Beşiktaş, Şişli yönü her zaman olduğu gibi trafik yoğunluğu çok fazla.

0: Fazla ama bugün daha da fazla, yani koyu görüyorum şu an. Basın Ekspres yolu ikinci çevre yoluna doğru yaklaşırken giderek artmakta. Hemen şöyle bakayım, duyurumuz var mı? Evet, bu kadar.
1: Thank you very much Hüseyin. Evet, hazır arabalarla dışarıdayken sevgili arkadaşlar trafiğin tadını çıkartın. Yani ileriki araba yok ileriki. Yok araba yok. Ben bunu eskiden dizel araç, benzinli araç olarak söylüyordum. Mesela yüzde geliyorsun değil mi? Adamın canı sıkılıyor. Eskiden benzinli arabada bu vardı. Yüzde geliyorsun mesela. Sen yakıyorsun kilometrede 10 lira. Yanından normal bir araba geçiyor. Hani spor araba normal araba arasında vardı bu. Yüzde gidiyorum. Yanımdan normal bir araba geçiyor. Hani bir aile aracı. Yüzde geçiyor. Belki birazcık daha fazla gidiyor yüzden. Yakıyorsun kilometrede 10 lira. Adam yanından geçiyor, yakıyor. Aynı hızla gidiyor. Kilometrede 2 lira. Şimdi bu aynısı elektrikli de. Mesela yolda gidiyorum ya, ben 90'la gidiyorum. Yakıyorum kilometrede 10 lira. Ki 10 değildir ben. Daha fazla da olabilir. Öyledir de zaten. Hiç hesaplamam, bilmiyorum ben. Adam yanından elektrikliyle geçiyor. Ah.
0: Onlarda rejeneratif fren sistemi diye bir şey var. Ona bastığın zaman frenin, her fren yaptığında yani gaza basmadığında
1: çok bir dolduran bir şey değil.
0: Çok ben... dolduran bir şey yok ama sonuç olarak yine harcamıyor.
1: Yani harcıyor, öyle düşünme. Harcıyor. Öyle düşünme. Öyle çok anlatıldığı gibi değil. Hani elektrikli araç kullananlar buradadır. Atıyorum 100 kilometrede 5 kilometre oynamaz bile Hüseyin o işte yani. Hani onu kullanma, 100 kilometre git onu kullan, 105 kilometre falan mı gidersin? Şimdi elektrikli araç sahipleri var. Ben ilk çıktığında test ettim, bana test için göndermişlerdi. Gürcistan'dan buraya gelirken o açık geldim, o kapalı geldim. 200 kilometre açık geldim, 200 kilometre kapalı geldim. Çok bir şey oynamadı Yusuf be. Çok bir şey
0: çok
1: olmadı
0: az
1: yani.
0: Az zaten evet.
1: Çok bir şey oynamadı yani.

0: Serdar, İstanbul trafik durumu Avrupa ve Asya beraber değil mi? Mesela bu akşam %78 dediniz. Avrupa yakası %78, Asya yakası %80. Bunun yarısı, hayır, o genel yüzde, diğeri yakaların yüzdesi.
1: Evet, yakaların kendi yüzdesi.
0: Hı-hı, diğeri öyle yani. At bakmaya başladım demiş. Keşke öyle bir şey çıksa, bir kural çıksa kanunu. İsteyenler atla eşekle gidip gelebilseler. Ama şimdi at diyoruz da, atın da bakımı masrafı. Burada at sahipleri vardır da at. Mesela bir atın, ulaşım için bir atın, arkadaş olması için bir atın, sadece öyle hayvana eziyet değil, hadi öyle binip gidelim değil, öyle fayton mayton da değil. Yani bir at herhalde yaratılış itibariyle normal bir insanı sırtında taşırken kesinlikle zorlanmaz diye düşünüyorum ben. Yani yanlış düşünüyorsam söyleyin lütfen. Öyle tabii tonluk faytonlar falan hayvana eziyet de, bir atın, eşeğin falan, hani normalde bir insanın, bir atın üstü, bir at çok bir hissedebilecek bir ağırlığımız yok bizim insan şeyinde. Hani onun için çok duyar kasmayın. Diyelim ki bir at, atla gidip geleceksin. Hani bir atın masrafı aylık ne kadar olur? Tahminlerde bulunalım Hüseyin, dinleyiciler yazmadan bir tahminde bulunalım.
1: Aylık değil mi?
0: He, aylık. Aylık.
1: Bence aylık bir atın masrafı yine 15-20 arası.
0: 15 dedim ben de. 15-20 dedim ben de. Aylık bir çiftlikte atın bakım masrafı 25K demiş efendim. Ya arkadaşlar, ben ama hani başka Bolt Pilot'tan bahsetmiyorum ha. Yani ben ondan bahsetmiyorum yani.
1: At var, at var.
0: Ne at var, at var yani. Abi fark yok. 3 tane elektrikli, 5 tane dizel araç var. Çok yakın yakıyor demiş efendim. Hele hızlı şarj istasyonu kullanırsan 120-240 istasyonlarda, hele demiş efendim. Allah Allah, elektrikli diyor, dizele diyor, yakın yakıyor diyor. Sizin arabada mı bir sıkıntı var?
1: Yok yani, öyle bir şey yok canım, olur mu?
0: Barınma ihtiyacı dahil 50-60. Barınma ihtiyacı yok, kendi bahçen olacak. 50-60 bin lira diyor. 50-60 bin. Biz mazotludan devam edelim moruk. Biz... 30 bin lira.

0: Bari şey yapalım ya, tasarruf edelim bari. Ben bundan sonra evde şarj edilebilecek her şeyi yanıma alacağım, arabayı alacağım. Bari arabayla bir yerden bir yere, nasıl olsa yakıyor. Bir yerden bir yere giderken arabayı şarj edip evdeki elektrikten kısalım böylelikle. Nasıl? Tam zengin cimriliği değil mi bu? Tam. Mesela evdeki telefonla Masum falan şarjı bitmişti, evde etmedim mesela. Yarın gelirken Masum'u alacağım yanıma. Nasıl olsa araba çalışıyor. Şeyden, arabadan şarj edeceğim Masum'u. Laptopu falan da edeceğim.
1: Mantıklı.
0: Laptopu falan da edeceğim. En azından evdeki elektrikten yırtayım birazcık.

0: Elektrikli arabalarda bakım yok diyorlar, doğru mu demiş efendim. Duydum onu ama var.
1: Var.
0: Ya bir de şöyle bir olay var yani. 7/24 seni taşıyan, hani tekerlekler yerde olan, dönen, giden, kullandığın bir şeydi. Bakımını da yaptır. Ama bakım aralıkları galiba markadan markaya değişiyor. Hani 10 binde olan var, 15 binde olan var. 20 bini çok duymadım. Benim test ettiğim 3 tane araç vardı. Bir tanesiyle Gürcistan'a gittim, Gürcistan'dan geldim. Bir tanesiyle Kütahya'ya gittim, Kütahya'dan geldim test için. Bir tanesini de İstanbul içerisinde test ettim. Birini 10 binde çağırdılar bakıma. İkinciyi de 10 binde çağırdılar. Üçüncü de 10 binde ben telefon açtım. Yok, bununki 15 binde dediler mesela.
1: Ya bir yılı doldurmuş olması gerekiyor ya da 10 binde gitmek gerekiyor ki garantiyi aşmış.
0: Bendeki test için olabilir. Mesela bireysel kullanımda daha fazla olabilir. Hani 15 değil 20 binde gel diyebilirler. Bendeki test aracı olduğu için gel bir bakalım demiş olabilirler. Bilemedim. Elektrikli araçlarda kullananlar var, birçok elektrikli araç sahibi evet. Var. Elektrikli araç sahiplerinin şeyi nedir acaba? Hani bakım olayı nedir acaba sevgili arkadaşlar? Evet. Benim bir arkadaşım yazmış. Tok sahibi kendisi. Tok da çok yakışıklı araba. Söyleyeyim ya, o baktığın zaman falan. Tok sahibi 40 binde birmiş bakımı Tok'un. Öyleymiş, bir arkadaşım yazdı.
1: İlk bakım mı 40 bin?
0: Yani herhalde ilktir yani. 40 binde, 40 binde bir diyor. Demek ki 40 bin 40 bin gidiyor. Öyleymiş. Bir ara vereceğiz, aradan sonra geliyoruz.
2: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
1: Smokin bizim işimiz.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
7: Getir.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

Gördüklerim elektrikli arabada 30 binle 40 bin kilometre arası. Çoğu da ilk bakım söyleyeyim. Murat abi yazmış, Murat Yücel. Benimki de 30 binde yapılacak demiş efendim. Murat abi de. 30 bin ile 40 bin arası markaya göre değişiyor. 30 bin ile 40 bin. Birkaç böyle bir 25 bin gördüm. En büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez. Bıktım da zaten. Şerimsizlerle uğraşıp şaşırmışlar laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler. Gereksizlere öğütler. Bakışlardan... 40 binde yaptırdım. 8500 lira demiş efendim. Orada kimse yok mu? Hadi biraz ses ver. Orada... Süre ne kadar? Süre de 2 yıldır herhalde ya. Mesela 30 bini dolduramadın. 2 yıl sonra getir derler. Herhalde. Herhalde öyle düşünüyorum. Yakıtlı arabada bir yıl o. Bir yıl sonra arıyorlar zaten. Yalnız bir şey diyeceğim. Bir arkadaşım hani yakıtlı arabayla alakalı yurt dışında şey dedi bana. Aynı marka aynı model araba mesela. Yurt dışında bakımı dedi 20-25 binde bir filan dedi. Burada dedi 10 binde dedi bakıma soktular dedi. Çağırdılar dedi. Orada 20-25 binde bir filan dedi.

0: 70 bin kilometrede ilk bakım. 23 bin lira verdim demiş. 70 bin kilometre. Meraktan soruyorum. Ben tabii söyleyemezsiniz. Aracın markasını yazar mısınız bana? Ben bir araştırayım. 70 bin kilometrede ilk bakım.
1: Riskli değil mi ya?
0: Üretici söyle diyorsa sıkıntı yok. Üreticisi öyle diyorsa. Sıfır araba aldınız mesela. Dediler ki 15 binde bir...

bakıma getirin. 30 binde gittin. Sıkıntı var mesela arabada. Garanti karşılamıyor. Nereden biliyorum? Bir arkadaşımdan. 70 bin kilometre dedik. Bakın 23 bin lira vermiş. Büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran. Elektrikli arabada çok basmayacaksın abi. Çok basmazsan çok ekonomik oluyor demiş efendim. Çok basmazsan çok ekonomik oluyor. Yazmış şeyi, markayı. Ha, bir Alman aracı.

Mevzu biter ben gider sevgili dinleyenler. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Ben Deniz, her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Hüseyin'i de alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
5: bak. Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Bankanın güzeli.
9: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
10: Reklam.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
12: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
11: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Değil midir?
11: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
12: Girdim.
11: Bak bakalım ne diyor.
12: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
11: O zaman durma, hızını yükselt.
12: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
13: Saat 18. Bu bir reklamdır.
14: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
15: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
14: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
15: Allah'tan.
14: Sigortadan hallederiz.
15: Sigortadan halledemeyiz.
14: Niye halledemeyiz?
15: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
14: Ama?
16: Ama dememek için ama sigorta.
17: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
18: UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftası bugün başlıyor. Turnuvada ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, ilk maçında yarın saat 22'de sahasında Fransız temsilcisi Marsilya ile karşılaşacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, Trossard'ın ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacağını açıkladı. Formula 1 2027 sezonu için 24 yarıştan oluşan yeni takvimini duyurdu. Türkiye Grand Prix'si ise 1-3 Ekim'de İstanbul Park'ta koşulacak. Milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi'nin veda maçı belli oldu. Messi, ülkesinin 6 Ekim'de Benin'le yapacağı hazırlık maçında son kez Arjantin forması giyecek.
17: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
19: Halkbank'ın katkılarıyla.
20: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
18: BIST 100 endeksi 14.011 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
17: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Alem FM yol durumu.
18: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika.
17: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
18: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.204, yarım altın 22.175, çeyrek altın 11.091, gram altınsa 6.797 liradan alıcı buluyor.
17: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
18: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahmin.

0: tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Erzurum 26, Ankara 23, İzmir 30, Antalya ve Kayseri 27, Adana 33, Trabzon 24 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Paraflay'ın katkılarıyla güzellikler dünyası.
2: Parafla Portekiz Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
1: Paraflay'ın katkılarıyla güzellikler dünyası.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: akşamlar, saygılar kıymetli dinleyiciler. Büyüklerin ellerinden öperiz, küçüklerin gözlerinden öperiz. Yaşıtlarımızla tokalaşırız. Yurt içi yurt dışı kim varsa. Perdova, Allah rahmet eylesin. Ne güzel bir şarkıdır ya. Ne güzel bir şarkıdır ya. İçinde zurna olan her şarkının güzel olduğunu bir kere daha ispatlamış oluyoruz. Şevocuğum ne haber canım benim?
1: İyi, senden ne haber?
0: Şu ayarları kapatayım. Serdar mı buradaydı yine? Bu ayarlar pırtıklamış birileri, kurcuklamış bir şey yapmış efendim.
1: Sen Ferdi diye bağırana kadar Müslüm Gürses
0: zannettim. Müslüm burayı da yazmış. Abi Müslüm Gürses değil mi diye yazmış. Sevgili dinleyiciler, ekibimizin donanımı gayet iyi. Yani iş başvurusunda bunlara özellikle dikkat ederiz biz. Donanımı ne kadar biliyor, ne kadar bilmiyor falan diye. Güzel bir İstanbul akşamından sesleniyoruz. Zira yağmurlu. Yağmurlu havaları biz yengeçler çok severiz. Demeyeceğim, yengeçler Temmuz sever, Ağustos sever, sıcak sever. Ama benim bir tarafım, sayın da astrolog, bu buyurunuz. Nereden bu böyle kapalı havaları sevmemi sebebi ne ola ki acaba?
1: Bence yengeçler duygusal insanlar. Hı-hı. Bu yüzden içinde bir melankoli hissediyorsun.
0: Ondan mı diyorsun?
1: Tabii.
0: Böyle yağmur yağdığında kar, boran, işte bütün bir sürü doğal felaket diyorum. Doğal olaylar olduğunda şey oluyorum, mutlu oluyorum. O diyorum ya, gidişat güzel diyorum. Şöyle yani, var olan akış içerisinde hayat akıyor anlamında yani.
1: Bir de niye biliyor musun? Şimdi siz evcimensiniz ya, daha çok eve kapanmak
0: evde kalıyorsun.
1: Için
0: bahane. Evet.
1: Biri size çağırınca ne diyorsunuz dışarı? Evde kalalım, hava çok soğuk.
0: Zaten
1: falan.
0: Dışarıda hayat akamıyor, yağmur var, kar var, kalayım diyorum. Bu yüzden seviyorum galiba. Dışarıda yağmur, kar, fırtına falan. Acaba hele bir de evdeyim, fırtına var. Allah, dünyanın en güzel anı yani.
1: Bir de bir film.
0: Bir de bir film, Allah.
1: Bir de güzel bir kahve.
0: Bir de ayaklarda patikler.
1: Ay.
0: Allah. Geliyor geliyor, o zamanlar geliyor. Hazırlıklarınızı yaptınız mı? Patikleriniz var mı? Benim mesela patiğim var. Rahmetli babaannemin ördüğü patiğim var bir tane, duruyor. Gerçi ayağımı olmuyor, sıkıyor da. Ben onu giymeden önce böyle iki dakika böyle esnetiyorum. Bisiklete tişörtlerimi de giymeden sabah öyle yapıyorum.
1: Öyle boğuyor
0: beni böyle. Açıyorum onu böyle, ondan sonra giyiyorum falan. Patiklerimi giyeceğim dışarıda sesleriyle beraber filmimi izleyeceğim efendim. Yok mu ya bu aralar bir film dizimizi, bir şey kıymetli dinleyiciler, bir önerseniz biz de izlesek. Diziye sabredecek kadar şeyim kalmadı da, film varsa film önermenizi istiyorum. Şevval'in önerilerini beni bırakmayın, çok melankoli. Aşırı melankoli. Boğuyor beni, boğuyor bir kenara
1: hayattan
0: atıyor.
1: Hayattan soğutuyor değil mi?
0: Hayattan soğutuyor. En son önerdiğim filmi izlememeliydim mesela.
1: Evet,
0: ağladım yani. Çok acayip.
1: Ama
0: neydi?
1: Hayatında izlediğin en güzel filmlerden biri mi? Kefernahum.
0: Kefernahum.
1: Evet.
0: Kefernahum çok iyi bir filmdi.
1: Öyle bir tane daha var, ben sana mesaj atayım onu.
0: O, at bana o mesajı. Bu arada başroldeki çocuk da film için mekan bakmaya giderken bulunmuş bir çocuk ve gerçekten bir mülteci çocuğu yani.
1: Evet.
0: İlginç bir film. Çocuğu ben oyunculuk mezunu zannetmiştim. Kefernahum değil mi? Doğru
1: evet,
0: söylüyorum.
1: Evet, doğru.
0: Oyunculuk mezunu ya da bu işte çok yeteneği var, işte eğitimler almış falan. Alakası yok ya, sıradan bir ailenin sıradan bir çocuğu aslında esasında. Ama bir oyunculuk sergilemiş. Üf yani, üf.
1: Filmdeki bütün oyuncular öyle değil mi?
0: Çok başarılıydı.
1: Çünkü hepsi kendi sosyal hayatlarında, kendi o hayatları yaşıyorlarmış.
0: Evet, tavsiye ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bak güzel bir filmdir, izleyiniz efendim. Öneriler gelmiş, şunu izle bunu izle önerileri gelmiş. Dur bakayım, kurtlar var. Teşekkür ederiz. Mentalist, ya bu çok geldi ya. Mentalist'i niye izlemiyorum biliyor musunuz? Damla önerdi diye bizim reklam müdürümüz. Damla önerdi diye izlemiyorum. Kesin iğrenç bir film dedim ya. Çünkü Damla'nın zevklerimiz zıt yani, taban tabana zıt hem de. Olmuyor. Şeyle, Şevo'yla bizim bu anlamda, sanatsal anlamda uyuyor, doğru.
1: Evet.
0: Yani az önce bakmayın böyle şey yaptım inceden ama uyuyor.
1: Sen de seviyorsun melankoliyi.
0: Severim.
1: Seversin.
0: Buldum yapıştırırım tabii. Şuki'yi kullanmayın. Ya Şuki. Ne o, anlamadım. Ya Şuki dedim.
1: Ya Şuki
0: mi? Ya Şuki ne ya? Yasin. Ya Şuki mi dedim? Ya Şuki'nin neyi kötü? Herkes de her şeye takılıyor kardeşim.
1: Ben Ya Şuki'yi film zannettim. Japon filmi.
0: Ben de Ya Şuki. Başta öyle zannettim. Yasin, Ya Şuki nedir? Yanlış bir kullanım değil bu aracı. Senin kişisel zevkin için mi kullanmayayım onu anlamadım. Ne yapayım? Ya, anlamadım. Korku dizi vereyim mi? Yok, olmaz. Mentalist. Abi en çok mentalist geldi. Mentalist izle. Mentalist. Ya mentalist de şey işte, bir iki bölüm izledik bu arada yani. Psişik güçleri olan bir tane şey, ne denir ona? Polis de değil, Leon. Ajans diyorum. Ajan. O işte.
1: Çok uzun, 7 sezonmuş ya. İzlenmez, hiç sevmem.
0: Ya, bir de

0: Çok uzun yani. En son uzun dizi ne izledim? Ben şey izledim. Bu uçak düşüyor ya adaya.
1: Lost mu?
0: Lost.
1: Game of Thrones izledim.
0: İsim konusunda tam bir gerizekalıyım. Hiç şey hatırlamıyorum. Sadece film dizi ismi değil, insanların adını da hatırlayamıyorum. Genelde kardeşim, bro, ne haber, canım, cicim, iyi misin, ne haber, iyi misin? Daha bizim Şevval'e yeni Şevval diyorum. Onu bile anca yani, anca.
1: Neydim, Şeyma mı?
0: Şeyma'ydı. Yaşuki, geldi mi Yaşuki? Sabah ayrı, akşam ayrı seviyorum. Oğlum ortaokula başladı. Hayırlı olsun, uzalırım. İsmi Tarık Efe. Tarık Efe'cim yolun açık olsun güzel kardeşim benim. Abi süt kardeşleri izle. Mevzu verdin mi? Nö. Mevzuyu bizim Şevo verecek bugün. Ver bakayım, bugün ne işliyoruz?
1: Böyle Şevo, boşu boşuna gurur duyduğunuz şeyler.
0: Böyle oluyor, gurur duyuyorum. Saçma sapan bir gururlanma oluyor. Böyle bir şey şımarıyorum. Böyle bu işte böyle yapılır diyorum. Bugünün mevzusu bu.
1: Ben bir tane örnek verebilirim.
0: Ver bakayım bir tane örnek.
1: Mesela tersim pistir. Bununla gurur duyan insanlar. Hmm. Aslında çok gurur duyulacak bir şey değil yani. Sinirlenmek güzel bir şey değil ama bazı insanlar...
0: Sinirlenmek güzel bir şeydir. Senin aynı fikirde değilim. Sinir iyidir. Ama kıvamın da iyidir.
1: Ama tersin pistir falan.
0: Ben var ya, şey. Ben sildim mi var ya, tam silerim. Öyle bir insanımdır ben falan.
1: En sevmediğim şeydir mesela.
0: Güzel örnekti. Aferin kız sana.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çalışıyorum dersime.
0: Şüphesiz. Gereksiz gururlanıyorumlarınızı bize yazınız efendim. 536 başında 0 var. 901-8902. Numarasını verirken başına 0 koyup hala söyleyen var ya. Yemin ediyorum denk geldiğim için söylüyorum. 536-901-8902. Hatta bence 500'ü de söylemeyelim artık. Çünkü zaten hepsinin başında yok mu kardeşim 5?
1: Ama değişiyor.
0: 05 ya, bize 5 ile 5 başlıyor.
1: 40'da var. 542 de var.
0: Hayır, 5'i söylemeyelim. He. Yani mesela 36-901-8902 diyelim.
1: Yurt dışı zannederler.
0: Değil mi? Doğru söylüyorsun. Kenar mahalle kuaförlerinin iyi fön çekenini tek bakışta anlıyorum. Ve hep doğru çıkıyor ve burunda gurur duyuyorum sezgilerimle. Mahalle arası, bakkal, manav, kuaför, kasap, terzi, mahalle arası iyidir. Neden biliyor musunuz? Gelir geçer güzergahlardaki... esnaf şöyle düşünüyor bence. Lan bu bir dernezme gelecek buraya. Kitle gitsin. Ama terzi öyle değil. Mahalle esnafı gelir, tokatlar valla.
1: Evet.
0: Pazarcılar. Haftada bir geliyorum diye bakmaz. O teyze gelir, o salatalı suratına çarpar. Bakkal.
1: Bir de daimi müşteri.
0: Tabii, daimi müşteri, onu kaçırmaması lazım. Zaten tabii. Bir topar 15 kişi var. Onlardan para kazanıyor. O yüzden sokak arası bulduğunuz zaman yapıştırın efendim. Evet, gereksiz gururlandıklarınız. Yeni frekansa geçti TürkSat, köyde herkesin televizyonunu ben ayarladım. Ay, Kerim diye bir dinleyicimiz yazmış. Aferin lan, vallahi büyük şey, ne denir ona?
1: Büyük gurur,
0: büyük
1: ya.
0: Büyük hizmet, büyük gurur. İnşallah açar, şu an kulağımda çalıyor. Kerim Kışlalı. Kerim'i bugün insan evladı, bugünün insan evladı seçeceğiz ve sticker göndereceğiz. Telefonunu açarsa tabii, şu an kulağımda. Çalıyor, açarsa yayını vereceğim sesini Kerim'in. Haydi Kerim oydu. Tom Zomo'nu. Millete frekans ayarlıyorsun, kendi telefonunu açamıyorsun ya. Ha, açtı. Şu anda Kerim telefonunu açtı. Kerim'cim iyi akşamlar diliyoruz.
2: Evet.
0: Radyoyu kapat hemen. Uçur radyoyu. Kapat, komple kapat.
2: Kapattım abi.
0: Harikasın. Kerim'cim seni tebrik ediyorum. Kaç kişinin uydusunu ayarladın?
2: Vallahi abi 5-10 kişi vardır herhalde ya.
0: Bravo sana. 5 kuruş da para almadın tabii değil mi?
2: Yok 5 kuruş para almadım ama kavundur, karpuzdur.
0: Yeter abi.
2: Yeter abi.
0: Kerim'ciğim Allah senden razı olsun güzel kardeşim.
2: Cümlemizden abi.
0: İşin gücün rast gitsin inşallah. Birin bin olsun. Allah i̇nşallah seni iyi insanlarla karşılaştırsın. Yaşlandığında abi da senin uydunu başkası kursun inşallah.
2: İnşallah abi.
0: Senin gibi adamlar kaldı mı be? Kaldı mı Şevval?
1: Uydu kuranlarımız çok ya. Olsun.
0: Uydu kuranları çok olsun diyor Şevval bak. Yolun bahtına açık olsun güzel kardeşim. Peki kanalları ayarlarken böyle teyzelerin, yaşlı teyze ve dedelerin talepleri oluyor muydu? Evladım işte TRT1'i 1'e koy falan. Öyle talepleri
2: oldu. Onları da ayarladım zaten abi.
0: Bravo. Böyledir zaten.
2: Bunu ayarladım. Mesela TKS günceleme vardı. Onlar direkt ayarlanıyordu sırayla da.
0: Tamam. Alem Efe'mi nereye koydun? Alem Efe'mi özellikle koydun mu bir sıralamaya?
2: Alem Efe'mi birinci sıraya koydum hepsinde.
0: Yersen.
2: Giriyorlar mı, dinliyorlar mı bilmiyorum ama.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Kerim Kışlalı'ya sticker gönderiyoruz efendim. Kerim Kışlalı'ya. Çünkü iyilik yapmış. Şevocuğum sabit değil mi, gördün mü?
1: Aldım.
0: Almış, tamamdır. Öpüyoruz Kerim'im.

0: Geldi bizim deli. Ya biz bu adamla ne yapacağız? Yıldıray, Yıldıray bizim Ankara'daki Yıldıray var ya. Ankara yayınımızda da dinledin o yayını.
1: Evet tabii.
0: Ankara yayınımızda bizim korumamız gibi. Bir de böyle iri yar bir de yani maşallah. Geldi aracın önünde Alem Efendim tişörtlerini de giymiş. Yavrum small gibi olmuş ona. Giydiği large ama small olmuş ona. Böyle her yeri pırtlamış. Yıldıray'cığım. Mesaj atmış. İyi yayınlar abi, dinleyemiyorum ama akşam podcast'ten dinleyeceğim. Böyle dinleyemediğinde de bunu yazıyor deli.
2: Kötü hissediyor kendini. Sorumlu hissediyor çünkü.
0: Podcast'ten dinleyeceğim diyor. Hafta sonu evde tavanı boyadım. Kendimi gurur duydum demiş efendim. Güzel. Yeni nesil boyalarla boyamak çok kolay bu arada. Su bazlı oluyorlar genelde. Eskisi gibi leke, boya, iz kalmıyor. Çok kolay böyle fışt fışt.
2: Akıyor değil mi?
0: Akıyor. Çok rahat oluyor. Yaptım böyle bir tecrüben var mı bilmiyorum ama.
2: En son bir denedim evde de.
0: Bu muhtemelen küçük bir öyle fırça bir şey, verdiler buna. 7-8 yaşlarında fırça verdiler. Onu diyor en son dediği.
2: Evet. Boyadığım yerleri tekrar boyamıştım. Annem ceza vermişti. Duvarlara bir şey çizmiştim. Oraları boyatmıştı.
0: Eski fırçalar yani böyle 90'larda ben hatırlıyorum. Böyle sert fırçalar olurdu. Sert. Bazı erkeklerin bıyıkları gibi. İleriye doğru ve sert olur. Böyle aşağı doğru kıvrılmaz. Direkt karşıya gider. Dümdüz. O fırçalarla babam yapardı. Annem de yapardı. Hatırlıyorum. Annem de çok şey iyidir. Yani böyle boyayla boyayla uğraşmayı çok sever. Hatırlıyorum leke iz olurdu iz. Böyle 4 kat 5 kat tabii. Boyadan önce bir de evin boyasını kaldırma spatulayla kazıma vardı. Bilir misin onu?
2: Yok.
0: Öyle bir şey vardı. Çok zahmetliydi, eziyetliydi. Sonra duvar kağıdı diye bir şey çıktı, duvar kağıdı. Pislik toplayan.
2: Evet.
0: İğrenç bir şey. Evet, iğrenç bir şey. Şimdi bu su bazlılar mı bazlılar çıktı. Ondan sonra çok kolay. Biz de böyle evi boyadık, oradan biliyorum. Dünyanın en eğlenceli işlerinden bir tanesidir. Boyama işleri.
2: Bence çok güzel bir aktivite. Bir de çiftler için çok müthiş, yakınlaştırıcı bir
0: canı aktivite. Canı sıkılan çiftler için, çocuk düşünmeyen, hani canı sıkılan çiftler için ev boyası, badanası
2: çok
0: müthiş.
2: Çok keyifli.
0: Çok keyifli valla.
2: Bir de bir duvarı başka renk boyayacaksın. Neden bilmiyorum, ekstrasını ne katıyor bilmiyorum ama.
0: Sen niye normal insan olamıyorsun ya? Niye bu kızı normal yapamayacağız?
2: Çabalıyorum da olmuyor ki.
0: Zaten normal olsan burada ne işin var? Şimdi ara gidiyorum. Aradan sonra şovu sürdürüyoruz inşallah. Mevzumuz şu. Gereksiz yere gururlandığımız anlar olur ya bize. Şöyle yapıyorum. Saçma bir gurur geliyor bana falan. Makine mühendisiyim. Alemden birine mangal lazım olunca diyor, çalıştığım yerde ben yapıyorum diyor. Makine mühendisi demek ki eşya donanım falan ona uygun. Öyle yapacaksın, aileni al götür bir restorana da adam gibi yemek yedir. Soner!
2: Mangal eskide kaldı artık. Kimsenin gözünü boyamıyor.
0: Mangal mı?
2: Evet.
0: Vallahi benim boyar.
2: Benim de boyar bu arada.
0: Mangal gördün mü yapıştırırım valla. Evet peki. Ara gidiyoruz, aradan sonra devam. Kısa bir ara. 536-901-8902 benim şirket hattı numaram.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: Sen de katıl derim, katılım evim.
3: Reklam.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla...

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri

0: deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
4: Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.
5: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.

0: Biz.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
5: Dur bekle bir dakika, dur bekle Allah aşkına ya. Bu Mustafa ne sorunlu bir dinleyici çıktı. Mustafa! Oğlum tı tı tı tı ses geliyor. O nedir ya, arkadan tı diye bir ses geliyor.
6: Düzce'de yaşayınca sesler doğal oluyor.
5: Düz traktör olunca insanlar traktörle gidiyor tabii. Düzce olunca. Emre'nin ergen bir çocuğu varmış. Bağış topluyoruz. Emre'cim, Mustafa'cım. Onu konuşuyorduk, Emre kardeşimizin ergen çocuğu.
6: Abi ben oğlumu nasıl tanımlıyorum söyleyeyim mi?
5: Söyle bakayım.
6: Bu göktaşı düştüğünde hani dinozor ırkı yok oldu ya. Aralarından bir tanesi kaçmış, o da benim evde.
5: Ya bu erkek çocuk babaları niye böyle, acımasızlar ya. Çok acımasızlar.
6: Abi yok yok, insan bakmıyorum ki ben. Dinozor besliyorum ben evde.
5: Ben hep söylüyorum, çocuk işi biraz kumar abi. Her şey çıkabilir yani. Bak sana da bu çıkmış, yapacak bir şey yok. Peki sen kime sesleniyorsun Mustafa'cığım?
6: Ben de kızıma sesleneyim.
5: Buyur seslen.
6: Ebrar'cığım seni çok seviyorum, güzel kızım benim. Ben de oğlumun beni sevmesini bekliyorum.
4: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Ya senin ne kadar saçma bir müzik arşivin var Şevo. Ya reklam arasında bana garip garip rapçilerin adını söylüyor. Abi bunu çalalım mı? Bu güzel mi? Buna ne diyorsun? %80'ini tanımıyorum. Ama gidiyor bu Türkiye'de eşlik ediyor. Hasta ya bu.
1: Her telden.
0: Vallahi her telden ya. Ama mesela köfüm bilmiyor. İlginç yani falan. Vallahi bilmiyor. Oğluma tuvalette bıdı bıdısını yapmayı öğrettim diyor. Her bıdı bıdısı geldiğinde baba tuvalete dediğinde gururdan kanatlarını uçuyorum. Hani bıdı bıdım geldi. Anne bitti var ya onu diyor. Onu söylüyormuş. Abi ben de paralel park efsanesiyim. Tekte girer üçte çıkarım. O ne lan? Ha üçüncü viteste çıkarım.
1: Mı acaba yoksa üç kere üç de zor mu çıkıyor?
0: Öyle teybi kapatıp sesi falan da kısmam ha demiş. Kimine gereksiz geliyor ama ben aşırı gurur duyuyorum diyor. Olsa. Gereksiz gururlandıklarınız mesela Oğuzhan gibi. Paralel park efsanesiyim diyor. İyiyim diyor bu konuda. Oğuzhan geldi attın diyor ucunda. Oğuzhan'cığım kardeşim merhaba. Üçte çıkarım dediğin üçüncü vites değil mi? Ben böyle anlattım ama sonra abi, konsorsiyumda.
2: Abi araba kullanan sonra üçüncü vites oğlum ya. Üç hamlede ya.
0: Benim babam üçte arabayı kaldırıyordu biliyor musun? Vallahi bak yapıyordu bunu adam. Bir şov olarak yapıyordu bir de bunu. Herkes yapamaz ama ben yaparım diyordu. Arabanın anasını alacağım.
2: Ya o da sebebi abi yani. Kimsenin yapamadığı bir şey yapmış nihayetinde.
0: Peki bu paralel parkta nasıl ustalaştın? Vura vura mı ustalaştın yoksa nasıl oldu bu? Arabanın her yeri kamera mı lan yoksa?
2: Abi yok benim bir tane desturum var. Yani böyle gözümün kesmediği yere asla girmeye uğraşmam. Gözümün kestiği yere de sonuna kadar direnirim girmek için. Genelde tekte giriyorum yani. Hatta böyle eşim falan da oluyor. Yanımda bak yine nasıl girdim falan diye hemen şovumu yaparım yani.
0: Bir olimpiyat başarısını anlatıyor gibi değil mi? Yıllarca çalıştım ve sonunda gözümün kestiği falan.
2: Aynen öyle abi. Yani,
0: seni kutluyoruz.
2: Yani yanımda kim olursa olsun mutlaka o tekte girişimin şovunu yaparım yani.
0: Eskiden ben de yapıyordum da bu arabayla yapamıyorum. Bu araba birazcık uzun Oğuzhan. Evet. Sürekli hanımla şöyle diyaloglar birbirimize bakıyoruz. Giremem ya. O da diyor ki giremem. Geçiyorum. Riske giremiyorum yani daha doğrusu. Küçük araba kolay
2: işte
0: abi.
2: Abi benim demek istediğim de o abi yani gözümün kesmediği yere girmeye tabi bu şey demek değil yani böyle yayla gibi yere tekte gidiyorum demek de değil yani şimdi sen oraya çekeceksin kesin.
0: Tamam olsan beğendik ya uzatma ya. Ne kadar başarısını anlattı adamı. Böyle iyiyim, şöyle iyiyim.
1: Sensin tamam.
0: Sensin olsan ya.
2: Evet bu konuda gerçekten benim yani. Hiç sevazı olur.
0: O zaman sana sticker gönderiyoruz madem bu kadar yeteneklisin. Arabanı yapıştırırsın.
2: Sticker'ım var teşekkür ederim.
0: Ha gönderdik ben mi sana daha önce?
2: Tabii ben üçüncü ya da dördüncüye bağlanıyorum. Benim sticker'ım var hatta tişörtüm de var teşekkür ederim.
0: Adam su yolu etmiş.
2: Chris Brown sen ben. Midye marul işine girmiştik hatırlarsın.
0: Vallahi hatırlayamadım çok özür dilerim. Ne zaman ne kadar oluyor?
2: Vallahi 2 ay falan oldu abi. Ondan bir 2 ay önce de eşimle beraber bağlamıştık.
0: Kardeşim Alzheimer başlangıcı var bende. Kusura bakma unutuyorum bazı şeyleri.
2: Adımı da hijyenik Oğuzhan koymuştun ama.
0: Aa hijyenik Oğuzhan tamam. Bak öyle deyince hatırladım biliyor musun? Tamam.
2: Hatırladın mı gerçekten acaba yoksa ayıp olmasın?
0: Yok lan vallahi hatırladım ya. Hatırladım hijyenik Oğuzhan ya.
1: Her yeri havluyla siliyordun.
0: Havluyla siliyordun doğru mu?
2: Hayır abi doğru değil.
0: O değil mi? Hay Allah tuturum.
2: Ben sana hatırlamadım hayır. Bu neyse şimdi çok da şey yapmayayım yani tekrarına girmeyeyim de tahmin ettim yani hatırlamayacağını.
0: Olsun, tamam lan yüzümüze vurma Allah Allah ya.
2: Can sağ olsun be abi.
0: Tamam senin sticker'ı başkasına veriyorum o zaman tamam mı?
2: Tamam olur tamam, abi.
0: Hadi çok öpüyoruz. Oğuzhan'cık görüşürüz var olur. Abi paralel parkta arkadaşı düelliyordu.

0: davet ediyorum İzmir'den Önder. Bizim Önder yazmış şoförüm. Önder'im bırak Allah aşkına ya. Bırak muhatap olma ya. Ama ses tonunda o şey vardı yani. Arabayı iyi kullanırım tınısını aldım Oğuzhan'da.
1: Sesten belli oluyor öyle şeyler.
0: Biz daha bir tanesini bile göremedik. Hijyenik Oğuzhan tüm seriyi tamamlamış. Vallahi ver ya Zeynep Hanım'a ver. Zeynep Selin Uğurlu. Gördün mü? Bakıyorum. Zeynep Selin Uğurlu. Ben sabitliyim hemen Zeynep Hanım'a.
1: Ha gördüm.
0: Sticker'ı Zeynep Hanım'a. Gönderdik efendim, gönderdik. Abi ATM sırasını girdiğim sıra diğer sıralardan her zaman önce ilerler.

0: Oğuzhan'a o kadar çok düelliğe davet edenler var ki, yani düelliğe bekliyorum ben daha iyi park ederim falan. Erkeklerin gereksiz yarışları.
1: Ama çok havalı bir yarışa. Şey ya.
0: Şu an bu stüdyo niye bu kadar sıcak bu arada?
1: Ben de aynısını düşünüyordum.
0: Yanıyorum şu anda ya.
1: Kaloriferi açtım.
0: Allah Allah.
1: Sıcak üflüyor.
0: Sıcak mı üflüyor evet. Acaba? Ayarlarıyla oynamışlar galiba. Şu an bildiğin yanıyorum ya.
1: Ben de yanıyorum biliyor musun?
0: Allah Allah. O zaman yanıyorum. Sen çalmayalım mı?
1: Çalalım.
0: Kulaklarımı oynatıyorum. Gurur duyuyorum. Dur bakayım. Sana 3 hak veriyorum. Sesimden ne iş yaptığımı tahmin edebilir misin? Burak Bey gaza gelmiyoruz efendim. Bir ses kaydı atın bakalım. Bakalım. Çoğu yerli ve yabancı şarkıları biliyorum. Müzik kutusu gibiyim. Müziğe bu kadar tutkulu ve bilgili olduğum için gururluyum diyor efendim Elif Hanım. Oya Güler. İhtiyacı olan bir dinleyiciniz versenize. Ah ulan yeni alamadık yazmış efendim. Oya Hanımcığım inşallah size de sıra gelir. Bakayım. Kadınlar kategorisinde paralel parkta benden iyisi yoktur. herkes. Parkuru konusunu biraz abartmışız ya bence.
1: Bence çok zor bir şey park etmek ya.
0: Ben mesela hiçbir zaman tek
1: başıma park etmedim.
0: Allah Allah.
1: Hiç, sıfır. O kadar araba kullandım.
0: Arabadan birini indirip sana komut vermesini istiyorsun.
1: Tabii. Hem onu istiyorum hem de birisi de yanımda durup içeriden komut verecek.
0: Allah seninle yolculuk edene kolaylık versin. Gurur duyduğum konu. Stickerlarımı yayından değil Senoş'tan teslim aldım diyor efendim. Evet, afiyet bal şeker olsun efendim. Buraya gelen dinleyicilerimizi elden veriyoruz. Böylelikle kargo parasından şirketimizi kurtarıyoruz. Her yere hep son dakika yetişirim. Burunlu gurur duyuyorum. Betül Hanım yazmış. Kimi hem tişört hem sticker alıyor. Ben de 3 sefer aleme plakası gönderdim. Zıfır zıfır zıfır demiş. Ya işte abi denk geldi mi geliyor ne yapayım. Yani balık tutmak gibi bir şey bu. Rızk. Kısmet. Kısmet efendim kısmet. Bazı dinleyici varmış, bağlanıyor diyor ki bize 7 yıldır size mesaj atıyorum diyor. İşte yayında denk geliyoruz yani.
1: Evet.
0: İşte 7 yıldır mesaj atıyorum, bağlanmaya çalışıyorum. Olmadı, sonunda bağlandım, çok mutlu. Bazısı da bir bağlanıyor, abi benim 4. bağlanışım. Abi denk geliyor yani, ne yapalım bizlik bir durum yok.
1: Şans duası.
0: Şans efendim, şans. Evet, hiç ceza çalmıyorsunuz Mahmut Bey demiş. Ceza çalıyoruz canım, hakkımızı yemeyin.
1: Bayağıdır çalmadı.
0: Çalıyoruz.
1: Çaldık.
0: Ben ağlamazken. Evet. Açıldı perde düştü masken. Ve ağlamazken. Dert üç üçte oldu mesken. Bana dünya. Zevki sefa. Değil mi öyleydi?
1: Şu an cezaya benziyorsun.
0: Hasat zamanını çok severim ben. Hasat zamanı meyve bahçelerimi yaksalar da. Ucundan çalacağım. Hepsini çalmayacağım.
1: Bayılırım.
0: Ama çok severim bu şarkısını Ceza'nın. Ceza çalmıyorsunuz demeyin. Üzülürüz. Sako'da çalırız Ceza'da.

0: kıyamet anlar.
1: Allah cezamızı verdi ve bitirdik. Bu kadar. Kısa kısa. Tadında tadında. Bunu da herkes bilmez ha. Ben ağla maskeni ver bari demiş. Bunu niye verdin? O ben ağla maskeni emin olamadım. İçinde argo var mı? Emin olamadım. Emin olamadım.
2: Bir kontrol sonrası.
1: Ben ağla masken. Açıldı perde düştü masken. Ona bakacağız. Ona bakacağız. Peki aşırı iddialıyım. Acayip öngörülüyüm. Yanında durup ne zaman döviz ya da altın tarafına 3 kuruş yatırım yapsam döviz ya da altın düşer. Ne zaman bozayım desem çıkar. 6150 liraydı altın. Mecburiyetten bozdum. Arkadaşlarıma da söyledi bak bozuyorum çıkacak diye. Çıktı diyor. 7120'den bozdu arkadaşım demiş efendim. Ben de bu konuda gurur duyuyorum demiş. 25 yıldır araba kullanıyorum. Hiç trafik cezası yemedim gurur duyuyorum. Bahadır Bey size helal olsun be. Vallahi helal olsun. Var var ben de öyle bir abi tanımıştım. 40 yıllık şoför. Hiç kazası yok.
2: Maşallah.
1: Cezası yok. Vallahi helal olsun. Bunu herkes başarmaz efendim. Taralı alandan kaynak yapmaya çalışan arabayla kafa kafaya gaz fren gaz fren yapıp önüme geçmesini engellediğim zaman gururlanıyorum. Elimi de camdan çıkarıp sarkıtıyorum demiş efendim.
2: Çok havalı ya. Ya arabayla alakalı her şey çok havalı. Ya.
1: Ya eskiden ben de çok böyle inatlaşıyordum insanlarla böyle yani o özellikle taralı alandan yandan sağdan soldan dalanlara böyle ben de yol vermiyordum. İnatlaşıyordum arabadan inmeler bir şeyler. Çok vukuatım var. Fakat evlendikten sonra insan bir tırsak oluyor biliyor musun? Vallahi bak.
2: İki şimdi, kişiye yaşıyorsun şu an.
1: Ondan mı acaba?
2: Tabii ki.
1: Şimdi o böyle cesaretim yok. Tamam babacığım yoluna.

0: bak falan oluyorum. Çünkü hanımın yanında döverler falan. Resul olmayalım şimdi durduk yere, anladın mı? Yoksa yani atar atar gidere gider. Kurşun 2,5 milyon. Milyon. Yaptığım plan, organizasyon, etkinlikte hiçbir aksaklık yaşanmaz. Tüm görevler yerine getirilir. Ben de bu konuda gurur duyuyorum diyor efendim. Varoş ama meşhur şarkıları ezbere biliyorum. Aha, aynı benim hanım. Abi nerede Kekomançi şarkı var? Ezbere biliyor ya.
1: Onlar da kendini çok güzel ezberletiyor ama.
0: Ve utanıyor söylerken. Niye utanıyorsun diyorum
1: gizli
0: ya.
1: Gizli gizli dinliyor
0: mu? Gizli gizli söylüyor. Dudağını oynatıyor, görüyorum yani.
1: Ama sen bakınca duruyor değil mi böyle?
0: Ya bir şarkı, ya falan. Bir şarkı açacağım abi, beni zorbalama diyor. Niye zorbalayayım diyorum ve açsana diyorum. Ya bu saçma sapan şarkılar var ya böyle arabesk, ne nasıl anlatayım onu? Arabesk rap de değil, içinde bir tane kadın şarkıcının söylediği. Var aklıma geliyor bir tane de vermeyeyim şimdi örneğini. Eşlik ediyor onu, söylüyor falan. Sonra bana bakıyor, kapatıyor. Ezberi biliyor.
1: Ben de biliyorum ama mesela asla bluetoothlu kulaklıkla dinlemem.
0: Niye kesilir?
1: Bilerek kabloluyla dinliyorum. Kabloludan dışarı ses gitmiyor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Saçma insan senin. Bence yaşlandın, trafikte o yüzden olaylara girmiyorsun. Yok yok, yaşlılıkla alakası değil ya. Niye yaşlanayım acaba? 40 yaşındayım ya. Bir insanın en güzel yaşı 40 yaş.
1: Çocuk yetişkin.
0: Öyle miymiş?
1: Bence 40 öyle.
0: Çocuk yetişkin mi deniyor
1: evet.
0: Bunu?
1: Evet. Ya ben öyle diyorum.
0: Deniyor ha, sen mu? Öyle diyorsun. Ben çocuk yetişkin miyim?
1: Evet.
0: Yani ne çocuk çocuğum adam. Ne yetişkinim, öyle mi?
1: Evet.
0: Ne zaman yetişkin oluyorum?
1: 60'ta.
0: Oo, daha yolumuz var.
1: Tabii.
0: Şimdi böyle bir akım var ya, eskiden var. Daha mı yaşlıydık akımı var. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un 45 yaşındaki halini koyuyor. Eski oyuncuların 45 yaşındaki halini koyuyor. Gerçekten eskiler daha yaşlıymış baktığın evet. Zaman yani. Ben de kendimi vallahi hakikaten hiç görüntü olarak da Allah aşkına 40 mıyım?
1: Bak,
0: Allah aşkına.
1: Değilsin. Bu arada 40 olduğunu şu an öğreniyorum.
0: Kaç görünüyorum?
1: 32 derdim
0: maksimum.
1: Sana. Maksimum.
0: Ruhen. Yani
1: maksimum değil, bir dakika. Minimum.
0: Ruhen vallahi 12-13.
1: 27.
0: Bazı hareketlerimi böyle ben ne yapıyorsun oğlum falan yapıyorum kendime yani. Özellikle asansörde. Aynaya karşı böyle. Peki. Araya gidiyorum. Aradan sonra devam. Mevzu şu. Gereksiz gurur duyuyorum. Yani şunu yapıyorum ve gereksiz gurur duyuyorum. Mevzu bu. Mevzuya dair cevaplarınız varsa, söyleyeceğiniz bir iki kelamınız varsa lütfen yazınız efendim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
7: getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsin.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
3: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
4: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: 14-21 Eylül tarihleri arasında Oppo Reno 15 Pro 5G 12 512 GB akıllı telefon 55.999 liraya. Grundig 75GQ 850A 189 santim 4K Google Smart QLED TV 54.999 liraya vatanda.

0: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Reklam.
6: Ooo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
10: Arabanı en son götürdüğünde ne ödedin hatırlıyor musun?
11: 4500 lira ödedim.
10: Servis bakım bedeli mi ne bu?
11: Yok abi ya benim arabada birazcık air var da.
10: Anlamadım.
11: Air süspansiyon abi böyle kumandayla arabayı komple yere indiriyorsun, komple kaldırıyorsun kumandayla tuşla.
10: Nasıl ya? Böyle bir şey mi var? Muayeneden nasıl geçiyor peki bu araba?
11: Yok işte muayeneden geçmiyor ya. Maalesef muayene zamanı komple söküyorsun. Orijinal yaylarını takıyorsun. Muayeneye öyle geçiyorsun. Muayeneden geçtikten sonra orijinal yayları çıkarıp bu sistemi geri taktırıyorsun. Bir daha para ödüyorsun. Çünkü bizde kafa mı yok artık para mı çok anlamadım.
10: Bu arabanın inip kalktığını görmem lazım benim.
11: Şey yanlış anlama kusura bakma ama arabayı veririm ama şöyle veririm alıp süremezsin. Bak eşime bile vermiyorum.
10: Hayır ya ben sürmek istemiyorum ya gideceğim demedim ki zaten. Niye tamam, vermiyorsun ben... bu arada arabayı?
11: Arabayı biraz üstünlüğüm var kendi bu arabamı da çok
10: oğlum seviyorum. 100 metre gideceğim lan Hüseyin 100 metre ya.
11: Tamam ben yanında koşarım seni.
10: Trafik o yanıma otur niye koşuyorsun?
11: Hayır abi sen şimdi bir yere çarparsın o araya ben kendimi koyacağım.
5: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: nefes alır. Gereksiz gurur duyulan saçma sapan şeyler sevgili dinleyiciler. Bu akşamın mevzusu. Hafta içi her gün dinle 18'den. Hollanda'dan Türkiye'ye giderken veya dönerken gümrük kapılarını takip edip alternatif kapıları kullandığımda 15-20 dakikaya giriş çıkış yapıyorum. Nasıl gururlanıyorum? Nasıl gururlanıyorum? Milletin saatlerce beklediğini duyunca diyor. Müziğin sesini bir açıyorum diyor. Oo diyor, bir rahatlıyorum diyor. Oo iyi geliyor bana diyor. Ama başkalarının acısından mutluluk duyanlar kendilerini bir sorgulasınlar. Değil mi efendim?
1: Asıl yanacak onlar.
0: Başkalarının acılarıyla mutluluk duyanlar. Ha, doğru söyleyeyim. Mutluluklarıyla dedim galiba. Abi yayalara yol verince acayip gururlu hissediyorum.
1: Çok güzel, tatlı bir hareket.
0: Tatlı hareket. Vermesi gerekiyor
1: zaten.
0: Ama sevgili yayalar, siz de size ait olmayan yollardan geçerken yol veren, size müsaade eden araçlara bir el hareketiyle bir teşekkür, bir şey. Uyuz oluyoruz yoksa. Vallahi uyuz oluyoruz. Vallahi ben yaya olduğum zamanlarda böyle teşekkür ederim diyorum. Böyle bir imkanım olsa temizliğe gideceğim evine yani. Öyle bir kan kaynaması oluyor. Bazısı da böyle geçiyor.
1: Hiçbir şey pas vermiyor.
0: Pas vermiyor. Yol onun değil. Atlamış yola bilmem ne falan. USB belleğini tekte takınca acayip gururlanıyorum.
1: Öyle bir şey yapılabiliyor mu? Mümkün mü?
0: Mümkün değil ya. Ben hiç denk
1: gelmedim.
0: Bence
1: böyle bir şey mümkün değil.
0: Karanlıkta da şarj aletini tekte takabilen varsa.
1: Aydınlıkta bile ikide giriyor benim yani. Aydınlıkta bile.
0: Zor çok zor. Abi hafta sonu çocuğun odasındaki korniş düştü. Onu silikonla yapıştırdım. Gereksiz bir gurur gelmedi de değil diyor. Efendim kendisi. Korniş şey değil mi diye bu şey.
1: Ben de onu düşünüyordum.
0: Bir an turşu zannettim.
1: Ben diyorum. De ilk önce onu düşündüm.
0: Ulan turşu niye düştü diyorum ben de ya.
1: Tülün.
0: Tülün kornişi. Takıldığı şey ise korniş. Evet. Değil mi o, değil mi ya korniş?
1: Ben öyle biliyorum.
0: Ya da sendika mıydı lan korniş? Korniş neydi ya?
1: Ya da gerçekten turşu.
0: Turşu olan neydi peki? Allah Allah.
1: Kornişon.
0: Ha kornişon, doğru kornişon. Bize de yayın yaptırıyorlar.
1: Çok garip değil mi? Birbirlerinden türemişler ama çok alakasız şeyler gibi.
0: Bunlar oluyor Şevval'cim, alış. USB belleklerin bir taraflarında iki tane kare boşluk, diğer taraflarında iki tane kare içi doludur. Boşluk üste gelirse doğru... Abi bu Gökhan abi, bunu ben... Gökhan yeter ya. Gökhan yeter ya. Bu... Biz bunu nasıl anlayalım, şey yapalım Gökhan'cığım, o heyecanla şey yapıyoruz. Rüzgarlı havada çadırı tek seferde çekince bir tırcı abimiz yazmış efendim. Mutlu oluyorum diyor, tekte diyor, halledince diyor. Doğan Bey yazmış, bir de fotoğraf göndermiş. Tırınız ne güzelmiş, yeriz tırınızı. Doğan Beyciğim. Bir ay kadar önce sizi yeni dinlemeye başladığımda radyo internetten açıyordum. Her açtığımda Alem FM duyup sonra sizi duyunca hep aynı yere siz başlamadan denk getiriyorum diye kendimle gurur duyuyordum. Ama sonra anladım ki oradan açınca her seferinde ilk o sesi duyuyormuşuz. Şimdi bak şöyle, anlamayanları söyleyeyim. O Alem FM uygulamasından dinlediğiniz zaman açılışta Alem FM jingle'ı yok. Fakat web sitesinden play'e bastığınız zaman, bak şimdi canlıyım da ben onu size yapayım. Bekleyin, hemen yapayım. Ne olduğunu anlamayanlar için şunu kaldırayım. Alem FM'e girdim. Play'e bak. Kendimi duyacağım. Zaman açılışta Alem FM jingle'ı yok. Bunun gibi yani. Bunu söylüyor. Burada sitede jingle var açılışta. Dinleyicimiz de her seferinde olan nasıl jingle'a denk getiriyor? Abi çok tatlıymış. Sabah kameleyi karıştırdın. Akşam kornişonu karıştırıyorsun.

0: Yaşlandın kardeş. Vallahi yaşlandık be. Harun Taşkın, yaşlandık. Tabii ya. Oğlum radyoya başladığımda 28 yaşındaydım ya. Çiçeği burnunda bir insandım.
1: Gencecik.
0: Alem Efe'me başladığımda 28'dim ya.
1: Vay be.
0: Hey gidi günler. Hey
1: genç
0: gidi
1: çocuk.
0: Be. Geçen gün bulaşık makinesinin kapağı bozuldu. Ben de YouTube'dan bakıp tamir ettim. Acayip kendi kendime bir gurur geldi. Mutfağa girip çıkıp hanıma soruyorum. Kapakta bir problem var mı? Ara ara açıp kapatıyorum diyor. Şimdi düşündüğümde biraz saçma diyor Ender. Yo, öyle. Efendim evli çiftler birbirlerine saçma sapan şeyleri söylerler. Böyle manasız şeyler söylüyorlar birbirlerine. Ve bir şeyi de başardıklarında bunun sık sık dile getirilmesini isterler. Ben bunu söylüyorum. Bu konuda hiç övülmedim falan diyorum. Hanım da yapıyor bunu bizde mesela. İşte geliyor diyor ki ben evi temizledim. Tamam. Ya da mesela geliyor bir anda hiç durduk yere. İşte üstünü bir hırka giymiş de bilmem ne de. Bugün ben üşüdüğüm için bunu hiç çıkarmadım. Tamam. Tamam o zaman. Falan. Ya da bir şeyi tamir ettin. Çalışıyor değil mi? Her şey yolunda değil mi? Zırp pırt.
1: Bir de şey var. Dolabı gördün mü?
0: Nasıl?
1: Kendin keşfettin mi? Ben bir şey yaptım.
0: Ben burayı düzenledim.
1: Düzenledim.
0: Nasıl? Nasıl? Evet. Geçen sabah Sena'nın Isparta plakasına bakarken kahroldum. Şarampole yuvarlandım. Konuyu bilen biliyor. Bilmeyenler için açmayacağım konuyu. Yavrum demek ki çok erken kalkmaklar da kafa akünün suyu bitmiş. Bizde öyleydi. Sena da geldi aramıza. Mutfak lavabosunun sarı lekesini çıkardığımda da söylüyorum. Kocama aşkım bir gelsene lavaboya bir bakar mısın? Bak bunları ben çıkardım hep. Bir de bizimki geçen dedi ki çayın tadı nasıl dedi. Allah Allah dedim. Şimdi böyle söyleyince işine herhalde bir şey kattı. İşte karanfil kattı, tarçın kattı falan. Ben de dedim ki hakikaten ya ne kadar fark etmiş. Çok güzel dedim ya. Tarçın mı dedim. Yok dedi ya süzgeci temizledim. Çünkü süzgeç sürekli çay artık kahverengi oluyor ya.
1: Evet.
0: Onu temizlemiş. Telle.
1: Evet.
0: Onu eski haline getirmiş. Alüminyum rengi geri gelmiş yani tamam mı? Onu söylüyor. Ben dedim bunun tadıyla bunun ne alakası var ya?
1: Ama bunu... bak değişmiş demek ki.
0: Ya evet yok demiş. Plasebo ya. Tamamen plasebo. Plasebo etkisi. Nasıl olmuş diyor. Dedim çok iyi. Böyle devam. Şimdi yeni saatte telefonları alacağız. Alacağız değil mi Şevval'cığım?
1: Alalım tabii.
0: Dönüşte. Ama WhatsApp'tan Arabeni Keltoş yazmanız yeterli. Bizim Şevo sizi dahil edecek. Hanımlar ve beyler. İki cinsiyette bize yazabilir. 536-901-8902. WhatsApp'tan ara beni diyenleri yeni saatte stüdyoya dahil ediyoruz ve yayını beraber sürdürüyoruz. Benim yanım benim mesai arkadaşım olacaksınız efendim. Ayrılmayın geliyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi.

0: büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla mutlu
2: uykular. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel.

0: fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar

0: Telefon deyince vatan.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
4: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Saat 19. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftası bugün başlıyor. Turnuvada ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, ilk maçında yarın saat 22'de sahasında Fransız temsilcisi Marsilya ile karşılaşacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, Trossard'ın ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacağını açıkladı. Formula 1 2027 sezonu için 24 yarıştan oluşan yeni takvimini duyurdu. Türkiye Grand Prix'si ise 1-3 Ekim'de İstanbul Park'ta koşulacak. Milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi'nin veda maçı belli oldu. Messi, ülkesinin 6 Ekim'de Benin'le yapacağı hazırlık maçında son kez Arjantin forması giyecek.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Erzurum 26, Ankara 23, İzmir 30, Antalya ve Kayseri 27, Adana 33, Trabzon 24 ve Diyarbakır 35 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu sabah var, günün ilk telefonu Mustafa Bey, iyi akşamlar diliyoruz Mustafa
1: Bey'ciğim. İyi akşamlar Fatih
0: Bey. Saygılar efendim, nasılsınız Mustafa Bey'ciğim?
1: Teşekkür ederim iyiyim. Sizlerin sesini duyduk, daha da iyi olduk.
0: Allah iyiliğiniz ver. O kız isteme merasimi gibi bir başlangıç oldu ama aynen. Sağlık olsun.
1: Biraz heyecanlandım, yoldaydım da kenarıya çektim şimdi.
0: Teraviye mi? Ne? Hadi.
1: Ya, yok kenarıya abi.
0: Ha, yolun bak, kenarına. Teraviye çektim. Teravih kılacağım gibi anladım. Pardon. Bu
1: yok,
0: ne bugün
1: daha zamanı var.
0: Özledik be. Ramazan'ı da özledik be abi. Vallahi Ramazan'ı özledik be.
1: Evet abi. Çok kutlu Ramazanlar yok ama.
0: Yok. Ben kulakları yıkatayım artık ya.
1: Vallahi ben mi yavaş konuşurum anlamadım da.
0: Yok yok, ben yaşlandım herhalde abi. Bugün hiçbir şey anlamıyorum. Çok özür dilerim, bağışlayın. Evet. Mustafa Beyciğim, su sporları nedir ya? Su sporlarıyla uğraşıyor musunuz?
1: Abi su sporu, otel aktiviteleri oluyor ya. Paraşüt, parasailing, jet ski, maple, banana.
0: He, siz, onun gibi. Evet. Siz bu 10 dakikası 1000 dolar. Onlardan mısınız?
1: Evet abi, 100 dolar.
0: Oğlum siz niye bu kadar pahalısınız ya? Binemiyoruz.
1: Enflasyon abi.
0: Fakirler binmesin diye mi yapıyorsunuz? Binemiyoruz. Hayatımda abi, var ya içimde uktedir yani, şu şeye binemedim. Ne onun adı? Ayakların altına takılıyor böyle yukarı. Yok yok.
1: Flyboard.
0: Ben bu çocuğu anlamıyorum. Başka birisini anlıyorum. Mustafa'yı anlamıyorum.
1: Flyboard.
0: He.
1: Evet.
0: Mustafa'cığım onu yapamıyorum. Yani şey, çok pahalı abi. Para yok mu? Var ama çoluk çocuğumun rızkını hani derler ya, oraya vermeyi.
1: Oğlum, abi Antalya'ya gelip gidiyorsun, beklerim, kemerdeyim ben.
0: Bedava oldu mu da şimdi sen, sürekli ben şey olacağım ya. Bu da şimdi var ya, bedava yaptı, millet hava atıyor falan diye düşüneceğim.
1: Yok, yok abi.
0: Peki ne kadar 10 dakikası? 10 dakikası ne kadar?
1: Abi onun 15 dakika oluyor. Tek başına yapmak istersen

0: 150 euro bizde şu an.
1: Bana TL fiyatı. Şey ya, ben 150 euro çok şey yapamıyorum, TL şey yaparsın.
0: 8000 kusur işte o civarlarda.
1: 8000 kusur, hakikaten kusur. Bu bir kusurdur ya. 10 dakikada yapamıyorsun ha. Öyle gelip abi benim işte 10 euro'm var. 10 euroluk bir pedalları takayım çıkarayım da yapamıyorsun.
2: Pazarlığı da abi, kabul etmiyorsunuz.
1: Pazarlık yok mu? Pazarlık yok mu pazarlık?
0: Var var abi, her zaman için. Senin selamınla gelene %25.
1: 25 bir ağzında değil yani. Mustafa neredesin tam olarak dinleyicileri yönlendirelim. Ulan Eylül'de bağlanıyorsun. Eylül'de ne bağlanıyorsun Eylül'de? Haziran'da bağlan. Temmuz'da bağlan.
0: Abi çok yazdım, daha yeni bağlıyorsunuz.
1: Hay Allah ya. Mustafa'cığım peki bu aletler senin mi? Sen hoca mısın?
0: Yok yok abi, ben orada yani şöyle iş ortağı gibi düşünün. Drone çekimlerini yapıyorum oranın.
1: Güzel.
0: Ben drone pilotuyum. Güzel. Aynen, çekimleri ben yapıyorum.
1: Neler vardı? Flyboard vardı. Parasailing var.
0: Evet
1: bana,
0: abi.
1: Banana var. Banana. Başka?
0: Jetkiler. Sonra suyun üstünde giden jet car araba var. O da var.
1: Aa, onu bilmiyorum. Onu ilk defa duyuyorum. Evet, jet car diye mi geçiyor? Dur bakayım.
0: Evet, jet car abi.
1: Bekle bir dakika.
2: Aa, o çok güzel.
1: Jet car neymiş ya bu?
2: Gerçek araba gibi suyun
1: oğlum,
2: üstünde.
1: Oğlum şey çıktı ya, araç evet. Kiralama çıktı jet car deyince. He buldum, buldum. Bu yeni mi çıktı bu?
0: Bu 3-5 senedir var ya.
1: Lamborghini, Lamborghini aynen. Görüyorum bir tane suyun üstünde. Evet. Oo.
0: Aslında bu da jet ski mantığında çalışıyor. İçinde aynı motor var.
1: Ulan ne güzelmiş bu ya.
0: Evet.
1: Mustafa Bey beni muza bindirir misiniz yazmış. Şakir Bey. Mustafa böyle talepler gelir, cevap verme. Böyle şeyler geliyor.
0: Her zaman abi.
1: Sezon bitti ya, yapar %25'i demiş.
0: Abi Antalya biliyorsun, daha sezon bitmez Antalya'da.
1: Arkadaşlar.
0: Kasım'a kadar yolu var.
1: Ne Kasım'a? Aralık 15'e kadar yolu var arkadaşlar. Antalya'da şu an suyun en güzel zamanı. Çünkü evet. Ben sıcak su seven bir kardeşiniz olarak ilk defa bu sene sıcak sudan nefret ettim ya. Öyle sıcaktı yani. Bu sene fazla sıcaktı. Herhalde Eylül, Ekim gibi tam ideal ısıya gelir Antalya'da.
0: Evet, şu an ideal abi ya, çok güzel.
1: Yerin nerede yerin?
0: Abi Göynük'teyim ben. Şimdi otel ismi vermeyeyim. Otele bağlı bir plajdayız.
1: Nerede bulacağız oğlum seni %25 için? Otele de vermeyeceğiz. Mustafa Mustafa diye bağıracağız mı Göynük'te?
0: Abi... Vereyim mi otel ismi?
1: Verme de, nasıl ayarlayacağız bunu ya?
2: Mesaj atsa bize.
0: Aynen. Ben size mesaj atayım otel ismi.
1: Ben benim için demiyorum. Dinleyiciler için diyorum ya. %25 için. Sevgili dinleyiciler, gittiğiniz otelde... Dur çözdüm evet. Ben. Göynük'te bir otele giderseniz eğer... Mutlaka orada resepsiyona... Mustafa Topçu burada mı çalışıyor diye... Hatırlatıcınızı ekleyin. Ya olur mu olur ya. Göynük'ü tercih edersiniz. Orada bir otele denk gelir falan. Orada %25 indiriminiz var. Flyboard'u yapmayı çok istiyorum ama şöyle istiyorum, dönüyorlar ya havada böyle takla atıyorlar evet. Falan böyle evet. Bir şeyler yapıyorlar falan, ya bir yerime bir şey olur hissediyorum, belki benim başıma gelir de o ama
0: abi,
1: onu
0: lafını kestim, çok özür dilerim. Hani o boyut abi gelmek için bayağı bir zaman alıyor ya, hani
1: öyle kolay değil.
0: Onu öğrendikten sonra zaten sakatlama ihtimali yok.
1: Anladım, tamam.
0: Yani, çünkü biraz zor kalkması. Aynı bu şeylere benziyor. Powerboard'ları biliyor musunuz? İki tekerlekli.
1: Bağlandığından beri Türkçe konuşamıyoruz. Yani sürekli İngilizce kalıyor. Powerboard, flyboard, bilmem ne zırt, zort.
0: Aynen.
1: Ya bunları Türkçe... Bir dakika abi, Türkçe isim takıyoruz bunları şu anda. Sevgili dinleyiciler.
0: Çok abi.
1: Bekle, bekle. Türkçe isim takıyoruz bu eğlence sporlarına. Bu nedir ya? Güzelim Türkçemizden bir karşılığı yok mudur? Vardır elbette. Ben yanıyorum Şevval bu arada. Bu klima ne oldu bu klimaya ya?
2: Ben de yanıyorum. Antalya'da hissediyorum şu
1: vallahi
2: an.
1: Valla gömleğimin bir iki düğmesini açacağım. Mustafa kusura bakma kardeşim. Sana karşı da şey olduk ama. Dur şöyle açayım.
2: Uçan tahta deseniz.
1: Neye? Evet,
2: denizde zaten... uçan tahta.
1: Neye diyeceğiz ama?
2: Neydi?
1: Flyboard'u mu?
2: Flyboard'a.
1: Tahta olmaz. Başka bir şey lazım. Flyboard'un ne olduğunu bilmeyen önce bir Google'lasın. FLY Board diye yazılıyor. Arada yumuşak Y yok. FLY Board. Flyboard, uçan halı olmaz. Uçan tezgah olmaz. Buna Türkçe bir karşılık... evet, yengeniz yazmış. Ben seni yerine yaparım, seni bir yerine bir şey olur diyor. Kendisinin boyun fıtığı var. 2 aydır boyunlukla geziyor, olmaz.
2: Başka uçan boru.
1: Uçan boru. Yani olabilir gibi. Başka, sevgili dinleyiciler, önerilerinizi yazın lütfen. Flyboard'a evet. Türkçe bir isim arıyoruz. Uçan teyyare. Olmaz.
0: Ben bir tane söyleyeyim abi, o da uçuran boru diyelim.
1: Uçuran boru olmaz. Uçan kaykay. Kaykay. Uçan karizma. Uçan tekne. Ayakta dur.

0: Durgaçlı uçurgaç. Bu olur. Ayakta durgaçlı uçurgaç.
1: Flyboard demek daha kolay.
0: Uçan kaykay. Uçsun kaykay.
1: Alaaddin olsun.
0: Alaaddin! Alaaddin! Evet, Alaaddin! Zevk tahtası. Olmaz, yok. Bu ne oğlum? Ne saçma? Uçuş tahtası, uçan takoz, uçan cisim, uçan çubuk, uçan aduket.
1: Uçur çabuk.
0: Uçur çabuk. Hortumu tazik. Bu. Hortumu tazik. Bulduk abi, tamam. Hortumu tazik. Bundan sonra flyboard demiyoruz, hortumu tazik diyoruz. Notunu aldın mı Mustafa'cığım?
2: Aldım abi. Listeye ekliyoruz.
0: Sulu roket. Uçurgaçlı götürgeç. Su roketi. Bazılarını okuyamıyorum. Uçan fışkiye. Suçurtma. Bu olsun, bu tamam bu. Suçurtma.
2: Uçurtma, aynen.
0: Uçurtma değil oğlum, su var ya, suyla uçurtmayı birleştirmiş, suçurtma.
2: Tamam, suçurtma.
0: Suçurtma. Aynen. Ben mesela geldim sana şimdi, geliyorum yanına geldim. Kolay gelsin.
2: Teşekkürler, buyurun.
0: Ya biz hanımla beraber, hanım sen de istiyorsun.
1: Evet çok istiyoruz.
0: Hanımla beraber
1: uçmak istiyoruz.
0: Suçurtmaya binmek istiyoruz ama suçurtmanız ne kadar?
2: Suçurtmamız...
0: Şu an fiyatı şu an belirliyorsunuz galiba.
2: Aynen. Yeni isme göre yeni fiyat belirliyoruz.
0: Tamam, ne kadar suçurtma?
2: 140 euro ama size bir...
0: Biz Alem FM'den geldik. Fatih Yıldırım'ı dinliyorduk biz de. O zamandan beri takipteyiz. Evet. 100 euro olursa biz hanımla suçurtmak istiyoruz efendim.
2: Aynı anda mı bineceksiniz? Ayrı ayrı mı? Daha önce
0: aynı anda biniliyor mu öyle?
1: Evet.
0: Nasıl aynı anda?
1: Yapışıyorlar böyle birbirlerine.
0: Yok abi, bir yerimizi kırarız. Hanım ayrı suçurtsun, ben ayrı suç. Olur mu, öyle oluyor mu?
2: Tabii ki.
0: Teşekkür ederiz. Bak, diyaloglar da oluyor.
1: Sonra aile indirimi peki?
2: Aile boyu, evet, aile boyu da yapabiliriz.
0: Biz sana 10 euro verelim, hakkını helal et.
2: Allah razı olsun.
0: Abi isimlere bak, basınçlı pimaş. Böyle bu kadar şeyler geliyor. Peki, suçurtma, bunu bulduk. Diğeri neydi?
2: Suçurtma.
0: Banana, omuz zaten onu.
2: Omuz abi, aynen.
0: Diğeri neydi, diğer bir tane daha vardı.
1: Powerboard mu?
0: Yok,
1: powerboard.
2: Yok o şey.
0: Parasailing. Parasailing.
2: Parasailing.
0: Parasailing.
2: Balon bulalım diyorlar abi genelde zaten.
0: Yok, balon olmaz, balon olmaz. Parasailing'i bilmeyenler Google'a... Ya parasailing şu, önde bir tekne gidiyor. Sen de arkadaki şeye biniyorsun. Ne onun adı?
1: Hava yastığı gibi bir
0: yok,
1: şey.
0: Yok yok.
2: Paraşüt.
0: Paraşüt böyle arkandan geliyor. Evet, saçma sapan bir şey işte yani. Adamın ekmeğiyle de saçma sapan dedik. Bu sabah hakkını helal et kardeşim. Çok pahalı. O ne kadar mı? Onun 10 dakikası ne kadar?
2: Abi o da zaten 11-12 dakika sürüyor. Hemen uçuş süresi.
0: Hesaplıyorum abi.
2: O kişi sayısına göre değişiyor biraz ya. Şimdi tek kişi uçarsa... Şimdi yine euro söyleyeceğim de TL'ler aklımda yok. O 100 euro.
0: Ne kazanıyorsa artık.
2: 150.
0: Adamın kafası sürekli euro. Ya sevgili dinleyiciler. Bu şimdi, bu nasıl bir şey biliyor musunuz? İnsan neyle kazanıyorsa hayatını ona göre kalibre ediyor. Benim burada çok sevdiğim bir kardeşim var, abim var. Ömer Elma. Ömer altın işi yapıyor. Bunun madenleri falan var böyle yani. Bayağı altını işliyorlar. Ömer'le muhabbet ediyoruz mesela. Araba aldım diyor. Ne kadar aldın diyorum. 2,5 kilo altın diyor. Oğlum bana tehlisizi... Köye ev yaptırdım. Ne kadar diyor. Abi ne bileyim, 5 kilo altın verdim diyor. Oğlum bu da bunun gibi. Sürekli euro, kafayı bir euro ile çalışıyor. Adam haklı tabii.
2: Abi ödemelerimiz de euro ama hep o yüzden yani. Şimdi kiralarımız...
0: Her şey euro mu? Antalya'da yani, her şey euro yani, olamaz yok, kardeşim. Antalya benim kayınvalidemle kayınpederim orada oturuyor. Onlar
2: biraz turizmle alakalı.
0: Onlar aidatı TL'ye veriyor, ben biliyorum. İlginçmiş. Peki. Mustafa, ne muhabbet ettik seninle be.
2: Evet abi, teşekkür ederim. Sana çok güzel geldi.
0: Sana bir sticker göndereyim 2 euroya. Sen de güle güle her yere yapıştır.
2: Evet abi.
0: Olur mu?
2: Tutmamıza yapıştırırız.
0: Eyvallah.
2: Çok teşekkürler.
0: Alkışlarla uğurluyoruz Mustafa Topçu kardeşimizi. İyi ki bağlanmış.
2: Çok teşekkürler.
0: Var ol, görüşürüz.

0: Mahmut geldi. Mahmutçum iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Nasılsınız efendim?
1: İyidir sağ olun. Nasılsınız?
0: Allah iyiliğinizi versin. Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Bu az önce saydıklarımıza bindiniz mi? Hiç böyle bir tecrübeniz oldu mu?
1: Hiçbir tecrübem olmadı. Zaten tarladan çıkmadığımız için.
0: Tarladan. Çiftçi, evet. Misiniz? Çiftçi misiniz,
1: evet,
0: efendim?
1: Çiftçiyiz efendim.
0: Siz euro ile kazanmıyorsunuz tabii değil mi? TL ile kazanıyor.
1: Yok, TL ile kazanıyoruz. O da kazandığımız sayılmıyor yani.
0: Ay, pek. Canım abim benim. Canım abim. Ne ekiyorsunuz, ne biçiyorsunuz peki?
1: Şeker pancarı ağırlıktan.
0: Eyvallah.
1: Ayçiçeği, çerezlik.
0: Bereketli olsun inşallah. Biriniz bin olsun. Peki binseniz neye binerdiniz peki? Muza mı, parasailinge mi yoksa suçurtmaya mı? Neye binerdiniz?
1: Suçurtmaya çok merak ettim yani. O bayağı hizmet ettiniz orada.
0: Mahmut abi, suçurtmanın olayını anladınız değil mi? Ayakkabı gibi giyiyorsunuz bunu. Ayakkabıların altında boru var. O boru,
1: evet, evet.
0: Biliyorsunuz aşağı doğru su veriyor. Aynen, suyun itme kuvvetiyle yukarı çıkıyorsunuz. Ben fiziksel olarak da açıkladım size efendim.
1: Aynen, bir kişinin tutması amacıyla.
0: Evet, para tuzağı. Aynen, Mahmut para abi tuzağı. Para tuzağı bunlar. Yok, aynen, 150 euro diyor, 100 euro diyor Mahmut abi. Pahalı pahalı, vallahi çok pahalı. Ama tabii meraklısı da var. Bir de şöyle tipler de var Mahmut abicim. Tatile, evet, gittiğinde her şeyin okunu çıkaran bir tayfa var ya. Ok, atılan ok var ya, onu diyorum. Okunu çıkarıyor böyle. Ay, binelim mi, ne olacak? Ne olacak, öderiz diyor, bineriz. Ulan iyi de bu tatil bitecek. Ben niye şimdi tatilden sonra 4 ay kredi ödüyorum? Aynen, ona göre yaşayayım.
1: Bunun bir de geri ödemesi var.
0: Onun bir de geri ödemesi var. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki sizin tarlada böyle kendinize eğlenceleriniz var mı? Keyifleriniz var mı? Ne bileyim.
1: Tabii ya.
0: Birbirine su fışkırtmanın dışında böyle var mı tarla eğlenceleri?
1: Olmaz olur mu ya? Beraber ota gidiyoruz. Ot yolluyoruz.
0: Ot yolmak. İyi gidi be. Bir iki denemişliğim var. Çok keyiflidir.
2: Hep sokakta yoluyorum.
0: Öyle değil ya, yavrum.
1: Zaten
0: bu
1: tarlanın en keyifli kısmı hasat kısmıdır.
0: Haa. Ot yani yolma bu, yabani otları Şevvacığım.
1: Aynen, aynen, yabani
2: temizleme
1: otlar.
2: Temizleme gibi.
0: Temizliyor, aynen, ot yolalım. Hatta aynen, hatırlayanlar vardır. Vizontele'de böyle bir sahne vardır. Belediye reisi çocuklarını çağırır isimleriyle beraber. Gelin ot yolak der. Bilir
1: aynen
0: misin?
1: Aynen, evet, elinde küçük bir çapayla.
0: Çapayla, bravo. Ondan aynen sonra sinema salonunun sahibi de belediye başkanı olur yaklaşırken sinema salonunun sahibine dur orada der. O da niye der? Bahçemde yabani ot istemiyorum der. Öyle bir sahnedir. Bilen bilir. Çok güzel bir sahnedir.
1: Aynen. Peki. Çok güzel bir sahnedir.
0: Mahmut abicim.
1: Evet.
0: Ta Yozgat'tan bizi arıyorsun.
1: Evet.
0: Gururlandık. Doğru. Mutlu olduk. Çünkü bizim tamam, Yozgat'ta yayınımız yok. İnternetten dinliyor belli ki.
1: Zaten çoktandır bağlanmak istiyordum. Umut abiye olsun. Serdar Gökalp'a olsun.
0: Eyvallah.
1: Bir de seneye de selam söylerseniz sabahların yani... Sizden başkası çekilmiyor zaten sabahlar.
0: Eyvallah, eyvallah. Var ol canım abim benim. Çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Sana sticker gönderiyorum. Ta Yozgat'a.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür
0: akşamın ederim. Konusuna cevabım var mı peki? Bu akşamın konusuna cevabım var mı? Gereksiz gururlanıyorum. Şöyle şöyle oluyorum, gururlanıyorum.
1: Yazmıştım zaten. Benim en iyi yani kıvanç duyduğum yani en çok gurur duyduğum benim bir öğretici olmam.
0: Nasıl yani?
1: Ya şeker pancarı olsun, buğday, hububat.
0: Orada sen mi üretiyorsun sadece?
1: Sadece ben değil yani. Büyük bir alanda üretim yapıyorum.
0: Hı.
1: Yani bu benim için bir gurur kaynağı yani. Üretmesem yarın öbür gün benim çocuklarım izimden gelmese olmaz.
0: Ya sen konuşsana, biz seni dinleyelim.
2: Evet.
0: Biz seni bir dinlemek istedik şu an ya. Vallahi ben böyle araya girip seni bozuyorum, bölüyormuşum gibi oluyor. Tatlı yok, tatlı ya, anlatıyor ya.
1: Estağfurullah.
0: Peki mesela yardıma geliyor mu çocuklar?
1: Evet, geliyorlar, geliyorlar.
0: Ay,
1: ya. Zaten iyi. Bizim en büyük hazinemiz çocuklarımız zaten.
0: Evet.
1: Onlar olmasa biz bir yere gidemeyiz yani, bir yere varamayız.
0: Peki bir şey daha sorayım. Şu anda evet, mesela tarım işine girecek olanlara bir tavsiyeniz var mıdır? Şeker panca diyorsunuz ama fırsatım olsa şunu ekerim. Çok karlı dediğiniz.
1: Şimdi şöyle, fırsatım olsa şu anda hiçbir mahsul ekmem.
0: Şimdi bu oldu mu abi bu kadar?
1: Şimdi şu durumda gerçekten ekilmiyor yani. Zorluyorlar yani, bayağı bir zorluyorlar, bırakmamızı istiyorlar.
0: Ha.
1: Yani bayağı bir zorluyorlar bizi bırakmamızı yani.
0: Bırakma. Toprak şehri bereketini verir ya, ben inanıyorum buna.
1: Atadan dededen görme yani, bizim toprakla ilişkimiz var. Toprağı seviyoruz, toprakla haşır neşir oluyoruz.
0: Güzel, güzel.
1: Şimdi bırakıp da gitmek olmuyor köyden. Yarın öbür gün bu topraklar boş kalırsa yani şimdilik değil bu.

0: İleriki zamanlarda çok sıkıntı yaşayabiliriz.
1: Önlemimizi şimdiden almamız lazım diyorsunuz.
0: Aynen. Yani. Evet. İşte yapılan tarım politikaları yanlış oluyor bazen. Biz de eleştiriyoruz. Onlar da kendileri herhalde farkına varıyorlardır. Hı hı. Ama yapacak bir şey yok herhalde. Onların da elinden gelen sadece ne diyeyim? Tek budur. Temennimiz ileri gittikçe bizim daha iyi şartlarda, daha iyi teknolojiyle haşır neşir olup daha nasıl verim artırabiliriz diye.
1: Temennide bulunuyoruz. İnşallah. İnşallah. Bu arada dinleyicilerimizin yani tamamına yakınının size selamı var. Vallahi bak gönülden selamlarını gönderiyorlar. İşi gücü rast gitsin diyorlar. Hepsi yazmış. Biz de çok teşekkür ederiz. Selam ederiz. Benden bir şarkı istersen çalarım bu arada.
0: Yok sağ olasın. Teşekkür ederim.
1: İyi sıradakini ben sana armağan edeyim.
0: Bütün sıradaki bütün şarkılarınız güzel zaten.
1: Eyvallah. O zaman bu türküyü Mahmut abimize armağan ediyoruz. Mahmut abi görüşürüz. Var ol.
0: Teşekkür ederiz.
1: Eyvallah.

Mustafa Oteli'nin adını da yazmış. Burası buyurun gelin diye. Sağ ol Mustafa'cığım, çok teşekkür ederiz. Fatih Bey, bahçede nabzu bir başka güzel olur. Sevgiler Kuşadası'ndan Yasemin Fatoş. Bakayım efendim. Ha, kendinin fotoğrafını göndermiş. Ben dedim bahçenin acaba senin fotoğrafın.

0: havuzunu gönderdiler. Bahçelerin havuzu güzel olur. Hepimizin hayali tabii yani, böyle bir bahçe, böyle bir tabii, şey ortam.
1: Havuzlu bahçe.
0: Evet efendim. Lütfen okuyun. Eymen Duran. Ceza'nın Holocaust şarkısının ilk bölümüne yetişmeyi başarınca kendimi şampiyon gibi hissediyorum diyor Çırım kardeşim.
1: Ben çok, onu çok iyi söylerim.
0: Çok hızlı tabii o da, değil mi?
1: Efsane.
0: Hatta böyle yabancı rapçiler falan dinliyor şarkıyı. Şaşırıyorlar, videoları var. Vay nasıl yaptı ya falan böyle. Tabii şaşırılacak bir şey. İnanılmaz okuyor Ceza.
1: Ceza'nın öyle bir videosu daha vardı. Bir yerde haber
0: çıkıyordu. Canlı okuyor. Haber mi?
1: Evet. Biliyor musun onu?
0: Beyaz'da galiba yapmıştı öyle bir şeyi. Beyaz Show'da mı? Bir yerde yapmıştı galiba.
1: 20 saniyede mi 10 saniyede mi ne ana haber bülteni sunuyor.
0: 2 yıl önce Parasailing yaptım Fethiye'de. Parasını hala ödüyorum. 2 yıl oldu diyor ben. Mangalı yakabildiğim zaman tekte diyor gurur duyuyorum demiş. Gereksiz duyulan gururlar. Şuradan bakayım. Beni aramak ister misiniz? İsteriz efendim. Reklamlardan sonra şey yapacağız. Taklit bölümünü yapacağız. Dün çok lezzetliydi. Bakalım bugün hangi yetenekli çiftimiz burada olacak? Çiftimiz derken kadın erkek değil yani. Bağlananlara çift diyoruz. Taklit bölümünde türlü taklitler istiyoruz. Dinleyicilerimiz gönderiyor. 3'te 3 yapan Alem FM stikerini kazanır. Mevzu bundan ibaret. Kendine güvenen WhatsApp'tan ara beni yazsın. Mevzu bu. Dün hangi taklitler vardı?
1: Alerji olmuş vardı.
0: Fren balatası sesi vardı. Anasını özleyen kedi taklidi vardı.
1: Evet.
0: Ondan sonra cuma. Başka ne vardı?
1: Hatırlamaya çalışıyorum.
0: Vallahi zor. Ben de hatırlayamıyorum. Bakalım dönüşte kimler hangi taklidi yapacak? Reklamlardan sonra geliyoruz efendim, ayrılmayın.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
7: Bugünden yarına.
6: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com.

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatı.

0: tr.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onları...

0: Serviis.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Orada kal. Tamam. Kıpırdama, kal orada. Kal, pozisyonunu koru.
1: Koruyorum şu an, duruyorum.
0: Gayet iyi, güzel, aradığımız erkek. Yanına bir de Yusuf geldi. Yusuf Bey merhaba.
2: Merhaba Fatih Bey.
0: Bakın pırıl pırıl 18 Pro Max'le bağlanmış bir erkek.
2: İnşallah Allah söyletiyordur. Bize nasip etsin. Amin.
3: Amin.
0: Şuraya bak, önce de insanları Allah'ım uçak alayım. köyde evim olsun. Şimdi inşallah Allah kısmet ederse. Yusuf Beyciğim, sizin de alabilmeniz lazım. Yöneticisiniz efendim, öyle yazıyor burada.
2: Yani işte...
0: Tam yönetemiyorsun, yönetemiyorsun.
2: Tam yönetemiyoruz, anladım, evet. Anladım. Yarım yönetiyoruz.
0: Yarım
2: yarısından vermiyorlar telefonu, yapacak bir şey yok.
0: Anladık, peki. Uğur Beyciğim, taklit konusunda iyi misiniz efendim? Kendinize güveniyor musunuz? Çünkü birazdan burası Merdü Meydan olacak efendim. Hazırsanız.
2: Bir kazanacak kadar güveniyorum.
0: Hadi bakalım. Yusuf Bey, sizler de Yusuf Uğur Bey gibi heyecandan kelimeleri mi karıştıracaksınız yoksa?
2: Şimdi, yani heyecandan inşallah taklit yapabilirim diye düşünüyorum.
0: Şimdi başlıyoruz efendim. İlk taklit geliyor. Bir dinleyicimiz yazmış bunu. Bakalım bir de bir olacak mı? Evet, para sayma makinesi sesi Uğur Bey'e düştü. Uğur Bey hazırsanız alalım efendim. 3, 2, 1. Bir daha alalım abi.
3: 50 lira saydı.
0: Yok ya, biri arıyor, telefonunu aç. Tırr mı? Uğur bir şans daha abi. Bir şans.
2: Dolar saydım, hızlı bitti.
0: Yani bir şans daha veriyoruz, buyurun, evet. Ne diyorsun?
3: Para takıldı sonda. Cihaza takıldı. Güzeldi ama ya, bence iyiydi.
0: Yusuf Bey ne diyorsunuz? Ben çok aradayım ya.
2: Vallahi para sayma makinesini 3 gündür kullanıyorum şirkette. Bana gelseydi diye düşünüyorum.
0: Öttürürdüm diyor. Yani, abi ben Uğur Bey'e bozuk para sayma makinesi olarak çeviriyorum. bozuk para sayma makinesi Uğur Bey. Kağıt parada iyi değilsiniz. Buyurun.
2: Yapabilmiyorum ya.
0: Deneyelim.
2: Tın tın tın tın tın tın tın.
0: Bence oldu. Ne diyorsun?
3: Evet, iyiydi.
0: İyiydi. Onlar iyiydi. Tın tın tın tın tın. Traktörden hallice efendim. Uğur Bey bir de bir yaptı. Tebrik ederiz.
2: Teşekkürler.
0: Evet. Nasıl gururlandı diye dedim.
3: Teşekkürler.
0: Yıllarımı verdim.
2: Gereksiz gururlandığım işlerden
0: bir tanesi oldu. Peki, dinleyicilerimiz yazıyorlar. Evet. Abi arada sahte para vardı, ondan olmadı diyor.
2: O kesintiler onun için olabilir.
0: Olabilir. Yusuf Beyciğim, sizin taklidiniz yeni bir dinleyiciden gelmiş. Islak terlik sesi efendim. Buyurun.
2: Islak terlik sesi.
0: Basarsın böyle ses çıkarır ya, onu söylüyor.
3: Çok iyiydi.
0: Ya iyiydi ama ben şeyi bekledim. Bunu bekledim.
3: Başka bir şey sesi.
2: Çok ıslak değildi ya. Falan nemliydi benim gezdiğim.
0: Biraz seninki nemliydi yani. Mehmet yemeğe gel. Geliyorum. Koşuyor. Bak. Neyse, Yusuf Bey de yine iyiydi diyoruz. Uğur Bey ne diyorsunuz, Yusuf Bey okey mi?
2: Okey.
0: Oğlum bu telefonu çekmiyor ya. Uğur Beyciğim. Onun pozisyonunu koru dedik ya. Bu
3: evet,
0: yine kez gezmeye başladı.
3: Kesin hareket etti.
0: Uğur. Oğlum bağırınca çekmiyor. Bağırıyor. Bağırınca düzelmiyor ki. Konumunu değiştir.
2: Sürekli duyuyorsunuz ya Fatih Bey.
0: He, şimdi vallahi gidiyor lan. Arada gidiyor. Şimdi düzeldi. Bu.
2: Tamam. Bana gelmesi için çekmeyen telefon taklidi yapmıyor.
3: Çok iyiydi.
0: Zekice. Dinleyi severiz. Peki. İkinci taklidiniz geliyor.
3: Bence bir köpek gelsin yanlarına, köpeği kovmaya çalışsın.
0: Ya da şuna ne diyorsun? Gecenin bir yarısı havlayan köpek. Gece 3'te havlayan.
3: O da kovsun sonra hatta. Git cama çıksın. Git.
0: Kovma bölümü kurguya girer. Gecenin 3'ünde havlayan köpek. Uğur Bey buyurun.
2: Git.
0: Telefonu çekmeyen Uğur. Oğlum telefonu çekmiyor ya. Uğur.
2: Boş havladınız beni ya.
0: Başka bir yere git. Gez oralarda gez. Gezince çekiyor. Bak, gece havlayan köpek şu. Hazırsanız yapıyorum efendim. Hav! Hav! Anladın mı? Bir hav. Es. Hav. Evet, buyurun Uğur Bey.
2: Hav! Hav! Hav! Hav!
0: Arkada da belediye almaya geldi. Ambulansız geliyor. Peki. Uğur Bey 2'de 2'di. Tebrik ederiz. Gayet iyiydi. Yusuf Bey hazır mıyız?
4: Hazırım.
3: Yusuf Bey de acaba Uğur Bey'i kış diyen o kişi mi olsa? Uğur Bey o köpekken.
4: Abi siz ne yaptınız bizi ya bir günümüzde?
0: Yok. Uğur Bey de ne yapsın biliyor musun? Uğur Bey, dinleyicilerimizden gelenlere bakıyorum şimdi bir taraftan. En iyi taklidi. Özür dilerim Yusuf Bey. Çirkef kaynana sesi yapsın diyor. Yusuf Bey yapabilir hayda misiniz efendim?
4: Hayda.
0: Hayda mı? Bu kesin kaynanasıyla sorun yaşıyor. Hayda. Ulan burada da buldu beni ya.
4: Evet, hiç bilmediğim bir konu. Çok nazikler bana kanka.
0: Hadi Yusuf Beyciğim sen deyiz.
4: Ulan bana bak.
0: Abi böyle kaynana mı olur? Ses böyle olur mu kaynana? Ulan bana bak. Böyle olur mu? İncelmesi lazım abi sizi.
4: Kaynanamın yani kaynana sesi taklit yapmak için sesi inceltmem gerekiyor değil mi?
0: Evet buyurun.
5: Ne diyorsun sen? Sen benim
0: kızımı
5: böyle mi davranıyorsun?
0: Güzel. Babalar iki tane yapabildik süre yetmedi. 2'de 2'ydi. İkinize de sticker gönderiyoruz. Şahaneydiniz. Uğur Akmercan ve Yusuf Kütük. Gayet iyilerdi bence.
4: Teşekkürler.
0: Evet.
4: Abi bir ricam olacak.
0: Tabii buyur estağfurullah.
4: 8 aylık bir kızım var adım Mihrim'a.
0: Allah başlasın.
4: Selam yollarsanız podcast'ı ileride dinletmek
0: isterim. İleride dinletirsin. Mihrim'a öyle mi?
4: Evet Mihrim'a.
0: Evet Şevval ablası önce bir şey söyleyecek. Söyle bakayım.
3: Çok tatlısın. Seni çok seviyoruz. 8
0: nasıl
3: aydır...
0: yalan görmeden ne?
3: 8 aydır bu dünyadasın.
0: Görmeden.
3: Ailenle musmutlu bir ömrün olsun.
4: Amin.
0: Mihrim'a bildiğim kadarıyla güneş ve ay anlamına geliyor.
4: Doğru abi.
0: İnşallah böyle kaderi de bahtı da güneş ve ay gibi olur. Şimdi diyeceksin ki güneş ve ay ikisi beraber nasıl güzel olabilir? Olabilir efendim mesela güneş soğuk yerlerde çok kıymetli. Ay da sıcak memleketlerde serinlik anlamına geliyor. İhtiyacı olana ihtiyacı olduğu kadar. Yolu bahtı güzel olsun inşallah. Kaderi
4: abi,
0: güzel olsun. Çok öpüyoruz. Uğur'cum sende var mı çocuk?
4: Yusuf var bende de.
0: Hayır ya bir dakika çocuğu olan kimdi ya?
4: Uğur'du.
0: Karıştırdım ya özür dilerim. Tamam telefonu çekmeyen Uğur'du diğeri Yusuf'tu peki.
4: Evet Yusuf... bende de var ellerinizden öper.
0: Eyvallah güzel. Allah başlasın. Babalar arkadaşlar sizi arayacak sticker için görüşmek üzere. Var
4: çok
0: olun.
4: Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Eyvallah.
0: Sevgili dinleyiciler, Bosporus Cup 17-19 Eylül 2026 tarihlerinde 25. kez düzenleniyor. Milli yelkenci Orhan Gorbon'un 2002 yılında başlattığı organizasyon Türkiye'den ve yurt dışından ekipleri İstanbul'un eşsiz parkurlarında bir araya getiriyor. 3 gün sürüyor yarışlar. Boğaz etabı 19 Eylül'de gerçekleşecek. Çırağan Palas Kempsinki İstanbul'da VIP yarış izleme partisi ve aynı akşam düzenlenecek ödül töreniyle Bosporus Cup'ın 25. yıl heyecanında ev sahipliği yapacak. VIP yarış izleme partisi biletleri Biletix ve Bosporus Cup'ın resmi internet sitesinden satın alınabiliyor. Biz de Türk Medya olarak yarışın hem medya sponsoruyuz hem de Türk Medya Yelken takımımızla yarışıyoruz. Biz de oradayız. Başarılar diliyoruz. Şahane bir organizasyon olacağından şüphemiz yok. Ama madem konu yelken beni niye çağırmadınız? Çok güzel yelkenden düşerim. Tecrübelerim var. Keşke ben de olaydım. Kısa bir ara aradan sonra veda için burada olacağız efendim.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden

0: Selam olsun Efe'lere. Uğur, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Telefonu çekmiyor. Uğur'cum, hu hu. Uğur.
1: Duyuyorum abi.
0: İşte biz seni duyamıyoruz. Sen duyuyorsun da biz seni duyamıyoruz. Son bir daha deneyeyim. Uğur, duyuyor musun?
1: Peki, duyuyorum. Siz duyabiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz?
0: Şu an oldu. Kıpırdama.

etmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: İstersen Neon 1.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam ediyor.
6: Evet, programın sonuna geldik, bitiriyoruz. Şevo, çok teşekkür ederiz canım benim, çok
7: ben
6: sağ ol.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Sevgili dinleyiciler, Uğur'un kampanyası devam ediyor. Ay sonuna kadar geçerli. Uğur Derin Dondurucu, Türkiye'nin yerli ve milli markası. 9 ev aran taksit fırsatı anlaşmalı bankaların kredi kartlarında geçerlidir efendim. Hem ev tipi hem de ticari ürünlerde geçerli. Bir Uğur bayine giderek ya da Uğur.com.tr'yi ziyaret ederek ürünlere bakabilirsiniz. Uğur Derin Dondurucu'ya kaçırılmayacak bir fırsat var. Kendilerine selam çakarız. Aydın Nazilli'ye bu kampanyalar için de teşekkür ederiz. Ay sonuna kadar geçerli. 9 ev aran taksit anlaşmalı bankaların kredi kartların da. Selamlar Uğur ekibine, yol arkadaşlarımıza, var olsunlar. Ekru Şef orada mı? Ekru Şef, Ekru Şef.
8: Buradayım, buradayım.
6: Vallahi 40 saniyem kaldı, bugün süreyi hiç doğru kullanamadım. O yüzden sizden çok hızlı bir şekilde şeyi almak istiyorum. Bu akşam ne yiyeceğimizi öğrenmek istiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ve hanımlar, hanımlar, yarın ne yemek yapacağım diye düşünmeyin. İşte Ekru Şef'ten size yemek önerileri geliyor.

0: Tüm sebzelerle herkesin yapabileceği, sürekli sık sık yaptığımız oturtma.
1: Saçma sapan bir şey gelecek.
0: Yok oturtma ya, oturtma. Aa, ben ayaktayım hala.
2: Oturtma! Oturtma ya.
3: İlk defa biliyorum.
1: Ben de biliyorum. Güllük çorbası mıydı dünkü, neydi?
3: Cimcik. Evet.
1: Cillik.
0: Güllük çorbası güllük. Ve cimcik aşıydı.
1: Cimcik aşıydı. Saçma sapan yemeklerden sonra midemiz yemek görecek sevgili dinleyiciler. Oturtma değil mi? Doğru anladık.
0: Evet evet oturtma. Patates oturtma.
1: Patates. İki patates arasına kıyma. Bu. Yemek dediği de bu. Yemek dediği de bu.
3: Canım tek.
1: Bunu ben de yaparım ya. Bunda ne var ya?
0: Hayatım işte yani. Neyse.
1: Bunları evde konuşalım.
0: Tamam bekliyorum ben seni.
1: Peki Ekru Şef'e çok teşekkür ediyoruz. Tatları nasıldı demiş dinleyicilerimiz dünkü yemeklerle alakalı. Ben dışarıdan söyledim. Kendisine soralım nasıldı dünkü yemekler?
0: Ay gayet de lezzetliydi. Türkiye'nin yemekleri kötü mü olur ya?
1: Olmaz elbette de ne bileyim insan ismiyle de bir cezbolmak istiyor tabii yani. evet Ekru Şef'e akşamla uğruyoruz. Var mı efendim ekleyeceğiniz bir şey Ekru Hanım?
0: Sizleri seviyorum yarın görüşmek üzere.
1: Bana mısın ne yarını geliyorum eve geliyorum ya.
0: Tamam hadi.
1: Şevvacığım teşekkür ederim sana
3: ben
1: da.
3: Teşekkür
1: var
3: ederim.
1: Olasın. Canım Şevval'in yanaklarını öpüyorum. Bugün çok çalıştı. Hakikaten çok çalıştı. Yanakları kızarmış. Vallahi sıcaktan
3: allık
1: mı?
3: Allık sürdüm içeride şu
1: an. Bugün ne oldu burada ya? Aşırı sıcak yani.
3: Evet ya çok sıcak bugün.
1: Veda zamanı. Sizlere de çok teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Yanacıklarınızı öpüyoruz. Sabah 7'de alayınızı burada bekliyoruz. Yarın görüşürüz ve unutmayın yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
4: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: tarihleri arasında Brown 52B 16.0S Series 5 ıslak ve kuru tıraş makinesi 4.599 liraya. Arnika Mila Antrasit toz torbasız elektrikli süpürge 7.299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: Saat 20. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem Efendi. Alem Efendi. Yeni saatteyiz. Sadece en iyiler. Shake your

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan. Reklam.
1: Getir büyükle şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
0: Reklam.

Reklam. Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Emre abi, Ali abinin burcu ne olabilir tahminin? Ses tonu burcu ve konuş mu? Burcu, ses tonu, konuşma tarzı, bilmem ne. Burcunu sormayayım, memleketini sorayım.
1: Aslında memlekette çok zayıfım da Bursa biraz daha iyiydim.
0: Ha, burcu ben... sorayım, tamam, burcu sorayım, burç.
1: Aklıma ilk geleni söyleyeyim, yay.
0: Yay, Ali abi yay burcu musun?
2: Ya, gerginlik var ama değilim.
0: Güzel cevaptı. Peki Ali abi, Emre abinin burcu, sanki ikisini birbirine yapıyormuşum gibi.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim.

0: Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayın'dayız sunar.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteği bu saatte açanına, radyo arasını gezerken denk gelinen kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Serdar yayında başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu Deniz'de
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Evet, hemen 22 mesajına bakıyoruz. O hemen Hüseyin, bakalım. Dünkü şey yine burada var. O kod mod falan burada yine bir şeyler var.
1: Allah Allah.
0: Vallahi bilmiyorum yani.
1: Aynı saatte.
0: Aynı saat. Uzaylılar mı yapıyor nedir bilmiyorum hiç.
1: İlk defa gördüm ya öyle bir şey.
0: Teknik bir şey sevgili arkadaşlar da bu. Ben yine de bir fotoğraf çekeyim de elimizde bulunsun değil mi bu? Bu hani nedir ne değildir hiç bilmiyorum yani. Dur bakayım şuradan şöyle. Evet şöyle çekersek bir dakika. Tamam çektim. Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz. İnşallah evlenirsin İbrahim diyoruz ve... İbrahim aramızda mısın İbrahim? Onu bir söyle bakayım. İbrahim aramızda mısın? Cevap vermek için 5 dakika süren var. Saat 22.15. Saat 22.10. 15'e kadar vereceksin. Yoksa bedduayı geçeriz. Seninle alakalı bir daha da bir şey demeyiz. İbrahim aramızda mısın? İnşallah evlenirsin İbrahim. İnşallah evlenirsin İbrahim. Sürüm sürüm evlenirsin inşallah. Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz sevgili dinleyenler. Evet şuradan dur bakalım şöyle bu geceki yayın kadınlara gelebilir mi? Bak bakayım kadınlara gelebiliyor mu? Kadınlara daha önce armağan ettik mi? Etmişizdir ya. Etmişizdir. Borsada battık ya demiş. Vallahi hayatım boyunca anlamadığım bir şey.
1: 21 Nisan'da kadınlara gelmiş.
0: 21 Nisan'da kadınlara gelmiş. Kadınlara gelmiş. Anladım. Tamam 21 Nisan'da kadınlara gelmişse şuradan. Şöyle bir bakıyorum hemen. Erkeklere gelmemiştir. Zaten ikinci mesela erkekler değil onun için. Yok yani onun için yok.
1: Erkeklere gelmiş.
0: Yok, bakma bakma. Tamam bakma. Çünkü öyle bir yazı yok ya erkeklere diye yazı yok. Sabah erken kalkanlara. Erken kalkmak mecburen. Nazım yazmış abi ceza yemedim diye. Tamam canım sana bir hafta ettik bedduayı. İbrahim yani çeyrek geçeye kadar vaktim var kardeşim ona göre yani yoksa geçeriz bedduanı başka birini seçeriz yani. İnşallah evlenirsin İbrahim. Bak hala da söylüyorum ama yani. Bak bak sabah erken kalkanlara gelmiş mi oğlum?
1: Gelebilir.
0: Gelebilir mi?
1: Gelebilir.
0: O zaman sebep her ne olursa olsun. Sabah erken kalkanlara geliyor sevgili dinleyenler bu gecenin yayını. Sabah erken kalkanlara geliyor bu gecenin yayını. Günün konusu seveceğimizi düşündüğümüz bir konu. Kendimiz üzerinde insanlara yapıştıracağız. Yapmadığımız şeyleri konuşacağız bugün. Yapmıyorum. Neyi yapmıyorsunuz? 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler 536 901 8902 en güzellere Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü ve bir koli Sarıyer Kola armağan sevgili dinleyenler. 536 901 8902. Neyi yapmıyorsunuz? Ben hemen mesela birkaç tane örnek vereyim. Mesela uçak iner inmez ayağa kalkmıyorum ben. Hani uçak iner inmez ayağa kalkmıyorum. Sonra ATM'yi gereğinden fazla meşgul etmiyor. Mesela 30 saniye bir dakikayı geçmez ATM. Sonra başka. Gecenin bir yarısı karanlık bir sokakta araba çalışır vaziyette içinde oturmuyorum mesela. Hani evde oturuyorsun böyle dar devamlı araba çalışıyor ya hani böyle. Bunu mesela yapmıyorum. Mesela kimseye özel yaşantısında ama işte ne yaptın ayrıldın mı barıştın mı falan diye böyle sorular sormuyorum mesela kimseye. Sonra başka mesela hızlı yürüyorum mesela yavaş yürümüyorum yol babam yaptırmış gibi. Mesela.
1: Ama o çok kötü ya gerçekten.
0: Ne yavaş
1: yürüyor? Yavaş yürüyor ağır.
0: Evet yani mesela arabamı yaya geçidi de park etmiyorum mesela. Park etmiyorum. Sonra başka yola çöp atmıyorum değerli dinleyenler. Başka birkaç örnek daha vereyim. Ortalık yerde yüksek sesle reels, video, görüntülü görüşme, konuşma yapmıyorum. Zaten bir gün beni dövecekler. Şu telefon konuşuyor ya abi kafeye gitmiş oturuyorsun bir kahve içeyim bir çay içeyim falan diye yan tarafında biri görüntülü konuşuyor. He ne oldu evet alafa. Mesela bunu yapmıyorum mesela. İnsanların kılık kıyafetiyle alakalı yorum yapmıyorum mesela. Şu şunu giyiyor bu bunu giyiyor falan filan gibi bir yorum yapmıyorum mesela. Tamam, ben çok örnek verdim. Bunlar örnek olsun. 0536-901-8902 en güzel yapmıyorum mesajlarına canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Yanında bir kolye de Sarıyer Kola gelecek sevgili dinleyenler. Hüseyin, yapmıyorum dediğim bir şey söyle.
1: Ben planlayamıyorum.
0: Nasıl planlayamıyorum?
1: Yani plan yapmıyorum.
0: Plan yapmıyorsun.
1: Evet.
0: Tamam, bu olabilir. Motosikletimle teker yapmıyorum. Dur şöyle yapalım, bir şarkı çalalım. Şarkı bitene kadar mesajlar bir toparlasın kendini, sonra başlayalım hadi.
2: Zilleri taktı.
0: Ne yapmıyorsunuz?
2: Çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı.

0: İnşallah evlenirsin İbrahim diye son kez söylüyorum. Saat 22.17, 15'e kadar İbrahim yazmazsa bunu bitiriyoruz demiştik. 20'ye kadar uzatıyorum. İbrahim, 20'ye kadar yazmazsan bedduayı değiştiririz. Senin bedduanla asla ve asla ilgilenmeyiz, haberin olsun. Çünkü anlaşmamız öyle. Her gece dinleyecektin. Biz senin duanı bedduanı edeceksek. Neredesin dedik, tık yok. 15 geçeye kadar dedik, tık yok. 20 geçeye kadar diyorum, son bu. Eğer yazmazsan mevzu biter. Bugün program sonunda yeni bir beddua seçeriz. Tatildeyim, hiçbir iş yapmıyorum. Efendim yanlış anlamışsınız konuyu. Hani konuyu yanlış anlamışsınız. Ama olsun yani, hiçbir şey yapmamak da bir şey yapmamak demektir. Ya da bir şey yapmak demektir. Sosyal medya trendlerini takip etmiyorum. Sosyal medyayı sırf gösteriş olarak kullanmıyorum. Bravo. İyi yayınlar. Ben Özgür. Kimseyi menfaat için yalakalık yapmıyorum demiş efendim. Bravo. Yaya geçidine yaklaştığımda yanımdaki araçların aksine hızlanmıyorum. Ben bazen çapraz giriyorum yaya geçidine. Sağdaki soldaki de dursun diye. Bir gün bana çarpacaklar ama. Bir ortamda yanımızdan ayrılan birinin arkasından atıp tutmuyorum çok şükür demiş efendim. Ben yanımızdayken arkasından konuşma taraftarıyım. Yanımızdayken ama. Emniyet kemerimi takmadan arabayı çalıştırmıyorum demiş efendim. Dur bakayım. Dinliyorum ama beddua ettiğiniz kişi ben değilim. Ben evliyim zaten demiş. Başka bir İbrahim yazmış. Vallahi beddualı İbrahim, 20 geçeye kadar süren var. Yazdın. Yazmadın mevzu biter. Söylüyorum. Başka birinin duasını seçeriz. Dişimi fırçalarken suyu boşa akıtmıyorum. Bu kötü bir alışkanlık. Bende de olabiliyor, Hüseyin'de de olabiliyor, onda da olabiliyor, bunda da olabiliyor. Bu alışkanlıktan kurtulmak lazım. Umut verip yarıda bırakmıyorum. Yine birinin kalbini kırmışlar. Yine. Birinin kalbini kırmışlar. 48 yaşında olmama rağmen toplu taşımalarda uyuyor numarası yapmıyorum. Peki. Kalabalıkta burnumla oynamıyorum. Evde değil mi? Onun keyfi başka evde, herkes gibi söylüyor. Ne olduysa?
1: Çok güldüm buna.
0: Öksürdün mü?
1: Öksürdüm.
0: He, hasta mısın oğlum? Yine şey misin?
1: Yok yani. Hasta değilim. Bu işte şey, devamı böyle işte yavaş çıkıyor.
0: Yani. Anlıyorum kardeşim. Kimseye hava atmıyorum, övünmüyorum. Ve üzülerek söylüyorum, İbrahim'in bedduası düşer. İbrahim'in konusu kapandı.
1: Yazık.
0: Yazık oldu. Yapacak bir şey yok. Elimden geleni yaptım. Bugün şey yap. Hatırlat bana. Programın ikinci saatinde böyle sonlara doğru, son bloklarda filan yeni bir beddua seçeceğiz. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Bu yeni duayı istiyorum. İnşallah dizel aracın olur Osman demiş efendimiz. Hayır. O ikinci saatte, yani programın sonuna doğru seçeceğiz onu. İbrahim üzgünüm. Duan düştü kardeşim. Üzgünüm yani. Yapacak bir şey yok. Şu an dinliyorsan da yapacak bir şey yok artık. Bugünden itibaren kimseye eyvallahım yok. Yürüyen merdivende sağda bekliyorum demiş efendim. Dur bakayım, bunu arayalım. Bunu sevdim. Yürüyen
1: o
0: merdivende.
1: O da ne gıcık bir şeydir ama ya.
0: Tabii canım.
1: Yani ısrarla solda gidenler var.
0: Bir de şey mesela, yol verdiğince fırça atanlar var mesela. Yürüyen merdiven, bu yürüyeceksen şuradan gitseydin falan diyenler oluyor yani. Alo. Ha, çalıyormuş. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba. Ben Serdar. Gökalp.
2: Merhaba.
0: Teşekkür edese. Konuşmanıza bile skreç atan DJ. Merhaba efendim. Nasılsınız?
2: Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yürüyen merdivende en sağda durmuyormuşsunuz. Doğru mu?
2: En sağda duruyorum yazmışım ya.
0: Pardon, özür. Niye kusar gibi konu?
2: Acaba yanlış mı yazdım dedim.
0: İçinizden elginci sıkırıcı. Tamam
2: yani,
0: canım. Biz yanlış söyledik. Yürüyen,
2: ben o canavarlardan değilim.
0: Tamam, yürüyen merdivanda en sağda duruyorsunuz merdivanda. Doğru mu?
2: Evet, doğru.
0: Anlıyorum efendim. Peki, tamam. Peki en solda duranlar hakkında 3-5 cümle bir atıp tutar mısınız acaba bizi?
2: En solda duranlar hakkında, yani okul zamanları da geçti. Nasıl terbiye olurlar hiçbir fikrim yok.
0: Uuu baby, çok ağır konuştunuz hanımefendi. Neredensiniz acaba?
2: Ben İstanbul Sultan Gazi.
0: Bravo. Mutfağınızda soğan görüyorum. Eşiniz yoksa soğan mı seviyor?
2: Yani çiğ soğan sevmez.
0: Anlıyorum. Peki bu gece ne yemek yaptınız? Dış sesim ben. Ne yaptınız?
2: Yani ben yemek yapmadım.
0: Yemek yapmadın. Niye ki?
2: Çünkü evde değildim. Yemek yapmıyoruz. Eşim akşamcı çalışıyor.
0: Evet.
2: Akşamları yemek yenmiyor maalesef.
0: Anlıyorum efendim. Peki adınız neydi sizin?
2: Ben Songül.
0: Songül Hanımcığım, size bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum. Yanında da bir koli Sarıyer kola. Tamam.
2: Tamam, olur.
0: Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Var olun. Sağ olun. Songül Hanım, bakalım tişörtünü. Ulan dış sesi bile çaldılar ya. Bu bizim programda böyle maytap yaptığımız şeydi. Bir baktım programlarda kullanmaya başladılar o sesi. Abi biz dış sesi diye yapmıyorduk yani. Serdar Gökalp dinlemeden durmuyoruz demiş efendim. Yıllarca böyle yediniz beni. Asansörde gaz çıkarmıyorum. Uuu baby. Güzelmiş. Tuvaletten sonra sifonu çekiyorum demiş efendim. Aslında yapılması gereken şeyleri sanki böyle yapınca bir YouTube'muş gibi hayat bize şey yapıyor yani, dayatıyor ya. Sifonu çekmek mesela. Bu yapılması gereken bir şey. Bir arkadaşım bana bir gün şey dedi. Angelina Jolie değil o. Öbürküsü vardı. Kimdi o? Bir tane daha vardı ya. Meşhur, çok meşhur.
1: Adriana Lima.
0: Heh, Adriana Lima. Bir gün durduk yere ama böyle oturuyoruz ya. Adriana Lima tuvaletten sonra sifon kullanmıyormuş biliyor musun dedi. Durduk yere. Ama ben durduk yere de arkadaşımın kardeşinin üzerine tanımam. Arkadaşımızın kardeşinin üzerine tanımam. Arkadaşım üç kardeş, ufak bir erkek kardeşleri var. 5-6 yaşında filan. Belki daha da ufak o tarihlerde. Arkadaşım benimle yaşıt. Ama bu kaç yıl önce bilmiyorum tabii. Üç kardeş bunlar. Arkadaşım benimle yaşıt. Ablası var. Bir de ufak erkek kardeşleri var. Ufak erkek kardeşleri orada 4-5 yaşlarında falan bir şey, tamam mı? Ablasını istemeye geliyorlar arkadaşım. Çocuğa da diyorlar ki o en ufağı. Oğlum bak sakın konuşma, sana söz verilmeden konuşma. İşte yaramazlık yapma, şöyle yapma, böyle yapma falan. Tamam mı, tamam. 4-5 yaşında ama erkek çocuğu bu arada, erkek çocuğu. Durduk yere ultra bir sessizlik anında 20 kişi kız tarafı var, 20 kişi erkek tarafı var. Çocuk şey diyor, ufak çocuk şey diyor. Ben kilot giymiyorum. Çok tatlı değil mi lan? Durduk yere ama yani. Lan başka bir şey söyle. Lan bu nereden geldi akla? Peki giymiyor mu gerçekten dedim bizim çocuğa. Oğlum yok, annem giydiriyor. El kadar bebek dedi. Nereden bilsin dedi yani bunu. Durduk ya kız istemede. Bakayım. Başka şuradan. Otobanda yayaların karşıya geçmesi için ayrılmış dar boşluktan motorla geçmeye çalışmıyorum. Bravo. Sonra. Sayın Serdar, kesinlikle çocuk dövemiyorum. Bu. Serdar, çocuk dövemiyorum. Böyle ergen, bile el avuca gelmeli, ergen olmalı biraz. Bu uçağını atlasın döverim ama hiç. Hayvan dostuyum ve merhametliyim. Bravo efendim. Dur bakalım. Yeni dua seçerseniz benimki olsun demiş efendim. Yok abicim, ikinci saat. Kimsenin kararını sorgulamıyorum. Kimsenin hiçbir şeyini eleştirmiyorum belki. Akıl sağlığımı korumak için görmüyorum, duymuyorum ve bilmiyorum. Ben

0: Akıl sağlığımı korumak için yaptığım bazı şey. Akıl sağlığımı korumak için ne yapıyorsun?
1: Yani benim sesim geliyor mu?
0: Geliyor abicim, niye? Ne oldu
1: Duyuyor musun? Dur bakayım.
0: oğlum, geliyor işte.
1: Akıl sağlığımı korumak için böyle çok derin nefesler alıyorum.
0: Oğlum bu şey değil ki, bu
1: Duraksıyorum
0: hani
1: biraz yani.
0: sirkülasyondan dolayı mı, o beyin hücrelerini korur akıl sağlığında.
1: Yok yani.
0: Yaptığın özel bir şey yok mu? Ben mesela koleksiyonerim. Koleksiyon yaparım akıl sağlığımı korumak için.
1: Ha öyle diyorsun.
0: Hı. Ne, nasıl diyeyim başka?
1: Uyurum.
0: Akıl sağlığını korumak için.
1: Evet.
0: Hüseyin, kaç ay oldu biz seninle başlayalım?
1: Üçü geçti.
0: Üçü geçti mi? Kaç ay daha çekeceğim acaba? Onu çok merak ediyorum yani. Oğlum akıl sağlığını korumak için mesela gezerim. Ne bileyim işte, seyrederim, giderim. Şu bu uyumak.
1: Uyuyum işte, uyurum.
0: Akıl sağlığını korumak için.
1: Evet. Çok
0: Çok
1: mantıklı.
0: uyum pek yararlı olmuyor demek ki Hüseyin. Manyak mısın? Oğlum
1: Şimdi.
0: bir şey özel böyle yaptığım bir şey yok mu mesela? Yürürüm, giderim, gezerim, bakarım, ne bileyim koşarım.
1: Spor yaparım.
0: Akıl sağlığını korumak için mi?
1: Yo.
0: Alkışlar sana Hüseyin.
1: Vallahi uyuyorum
0: Tamam
1: ya.
0: Hüseyin, tamam. Tamam Hüseyin, tamam. Bana abi, bana. Bana yasa çıkmalı. EYT haricinde sadece Serdar Gökalp emekliliğe hak kazanmıştır diye. Bana yasa çıkmalı ya. Çıkmalı abi bana. Dur bakayım şuradan şöyle. Başka. Yürüyen merdivende sağ tarafı ona verdik, tişört de verdik efendim ona. Ona vermedik mi Hüsnü? Demin biz ona verdik değil mi tişörtü?
1: Hangisine?
0: Yürüyen merdiven mesajına verdik bir tane. Bir tane
1: Evet,
0: daha aynısını yazmış.
1: evet.
0: Onu yazmayın efendim, ona verdik. Sonra başka şuradan. Dur bakayım. Sinirlenince bunu okumayayım ben bunu. Konu akıl sağlığımı korumak için mi demiş? Yok yok, hayır. Neyi yapmıyorsunuz sevgili dinleyenler? Neyi yapmıyorsunuz? İşte nokta nokta noktayı yapmıyorum dediğiniz ne var? Yazılı olmayan kurallar mesela. Polemiklerden uzak duruyorum. İşte bu en güzeli. Ben ne kadar kaçarsam kaçayım polemik beni içine çekiyor arkadaş. Yani. Pazarda hızlı yürüyorum. Bunu dediler efendim. Ciddi ortamlarda soğuk espri yapmıyorum. Soğuk espriler bence en kaliteli espriler ya.
1: Ya evet, niye bu kadar
0: Çok
1: yerden yere vuruluyor bu konu?
0: gülüyorum ben yani. Halka açık alanlardaki yürüyen merdivenlerin başında durup dikilmiyorum. Ama bu yürüyen merdiven mesajı geldi. Bu artık gelmesin size zahmet, olur mu ya? Bu artık gelmesin yani. Telefonda başkasıyla görüşen kişiyi ısrarla aramıyorum. Ha, ama o nasıl oluyor biliyor musun? Ben şimdi mesela diyelim ki Hüseyin'i arıyorum. Aradım Hüseyin'i. Bana diyor ki mesela aradığınız kişi şu anda başkasıyla konuşuyor diyor. Kapatıyorum. 5 dakika geçiyor, Hüseyin beni aramıyor mesela. Diyorum ki Allah Allah, görmedi galiba diyor. Bir daha arıyorum. Aradığınız kişi şu an başkasıyla konuşuyor diyor. Tamam diyorum, o görünce arar diyorum. Aradan yarım saat geçiyor. Kapatmıştır herhalde, görmedi diyorum. Bir daha arıyorum. Aradığınız kişi şu an başkasıyla konuşuyor falan diyor. Kapatıyorum. Sonra Hüseyin beni arıyor. Diyor ki abi 5 kere beni aramışsın diyor. Ya o, yani onun bir ayarı yok. En güzeli yazmak. Hiçbir şeyi sallamıyorum demiş efendim Doktor Ahmet. Yalan söyleyemiyorum. Tabii canım, zaten hiç. Hiç yani.
1: Kimse yapamıyor değil mi bunu?
0: Tabii. Serdar kardeşim, iyi yayınlar. Merhaba Ahmet abicim. Dizel arabam ile ara gaz yapmıyorum ve yüksek devirliği kullanmıyorum demiş efendim. Ben kimseye trip atmıyorum. Sonra başka. Dur. Geçtik. Dur. Kaldırımda yürürken önümde bir hanımefendi yürüyorsa onu geçmeye çalışıyorum, rahatsız olmasın diye demiş efendim. Ya ofise giderken bir ara sokak var, çok böyle tenha bir sokak. Oraya kadın girdiği zaman ben girmiyorum biliyor musun? Rahat gitsinler diye. Vallahi
1: Evet.
0: ben erkek halimle arkadan biri yürüyünce ben acaba bir şey mi olacak? Bir şey mi yapacaklar filan diye düşünüyorum mesela. Radyo dinlerken oyun oynamayı bırakamıyorum demiş efendim. Konu bu değil kardeşim. Kaldırımda yürürken önümde bir hanımefendi yürüyorsa, ha bunu okudum pardon ya. Dur, nerede? Eğer 2 şerit yol tek şeride düşüyorsa ve benim şeridimde giden önümdeki araç yola girdiyse ben girmem. Diğer şeritteki aracın geçmesine müsaade ederim. Yani bir bizim şeritten gitsin, bir diğer şeritten. Bravo. Sonra bazı şeylerden uzak duruyorum demiş efendim. Durulması lazım zaten. Açık alanda yürürken sigara içip insanları rahatsız etmiyorum. Bravo. Markette sıra bana gelmeden paramı kartımı hazırlıyorum. İşte bu ya. İşte bu abi, adam. Adam, adam dedik be, kadın da olabilir bilmiyorum. Adam. Durakta benden önce gelen insanlardan önce otobüse binmiyorum demiş efendim. İşte insan, insan, insan. Kalabalık toplu alanlarda yüksek sesle Reels izlemiyorum. Söyledik efendim onu. Aldatmıyorum. Bravo. Aldatmayan insan yapın kardeşim. Aldatma. Kayboluyor. Kaybolmayan... Konuşmadan durmayı yapamıyorum. Otobüste yanımda oturmak isteyenlere engel olmuyorum. Peki. Direksiyonda burnumu karıştırıyor. Ya yapmadığımız şeyler, yapmadığımız. Direksiyonda burnumu karıştırıyor. Ya yapmadığımız şeyler. Yapmadığımız. Sonra dur bakalım. Şuradan şöyle. Derste tuvalete gidebilir miyim diye izin isteyen öğrencilerime izin veriyorum. Bravo. Sevmiyorum dediğim kimseyle aynı masaya oturmuyorum. İşte bu, harikasınız. 0536-901-8902 0536-901-8902. Neyi yapmıyorsunuz? Vapur iskeleye yanaşmadan ayağa kalkmıyorum. Uçak inmeden ayağa kalkmıyorum da ben örnek vermiştim. Yaya geçidinde yol veriyorum. Çat kapı misafirliğe gitmiyorum.
1: O da yapılmaz ya.
0: Oğlum bu bekar erkek için öyle bir şansın yok ki. Ben devamlı kapı zili söktürdüm oğlum en sonunda ya. Çalmasın diye ya. Devamlı zil. Sonra arabamı okul yolunda okulun kapısına kadar dayamıyorum. Politika siyasetle ilgilenmiyorum. Sporu fanatizm derecesinde takip etmiyorum demiş efendim. Sonra dur bakalım başka. Misafirlikte vesaire evimde iki kişi veya kaç kişi özel konuşurken kapıya yaklaşırsam ses çıkarıyorum. Tek kelime dahi duymayayım diye demiş efendim. İki kişi şey yaparken. Hapşırırken elimin içine hapşırıyorum. Ondan sonra bir gelip bizle tokalaşıyorsunuz ama. Sonra dur bakalım başka. Kimsenin özel hayatını merak etmiyorum. Kafamı yastığa koyduğumda 2 dakika içinde uyuyorum. Abicim yapamadığınız şeyler. Sabahın 6'sında işe giderken makyaj yapmıyorum. Kesin erkeksiniz. Yani kesin. Halk otobüsünde saatlerce telefonda konuşmuyorum. Dolmuşta, serviste, otobüste yüksek sesle Reels izlemiyor. Tamam bunu tabii şimdi radyonun böyle bir büyüsü var. 10 dakika önce okuduğumuz mesajlar oluyor. Radyoyu yeni açan aa dur ben de şunu yazayım diyor ama 10 dakika önce okumuşuz. Kusura bakmayın. Dinleyicilerimizin de suçu yok burada. Benim de suçum yok. Onlar yeni açmışlar. Ben de daha önce okumuşum. Hepsini tek tek elemiyoruz filan. Arabamı park ettiğim yerden hızlıca çıkmaya çalışıyorum. Bekleyenleri süründürmüyorum. Sonra başka şöyle. Asansör tam kapanacakken içindeki beklemesin diye düğmeye basmıyorum. Hatta görüp durdurmasın diye binmeyecekmiş gibi yapıyorum demiş efendim. Asansör konusunda ben de çok şey. Bir asansöre doğru yürüyoruz, içerideki herif düğmeye basıyor. Ben de öyle yapınca daha hızlanıyorum, gidiyorum düğmeye basıyorum, açılıyor bir daha falan. Yalnız bu arada hiç kimse bir şey yapmıyor. Yazılan mesajlara bakıldığı zaman burası Norveç gibi şu anda. Yani hiç, hani burası şu anda Norveç yani hiç. Kim bizim bu dışarıda gördüklerimiz abi? Kocamın telefonunu kurcalamıyorum.
1: Tabii kesinlikle. Ha.
0: 0-536-901-8902 536-901-8902 Neyi yapmıyorsunuz sevgili dinleyenler? Neyi yapmıyorsunuz sevgili dinleyenler?

0: Efem. Hey. Kimseye para vermiyorum. Dostluğumuz bozulmuyor. Sonra Adana'da sıcaklardan dolayı yatamıyorum. Yanlış anlaşılmış ama olsun yani. Balkonumda yüksek sesle bir şey izleyip dinlemiyorum. Tuvalette 10 dakikadan fazla kalmıyorum demiş efendim. 10 dakika?
1: 15 mi kalıyor? Ortalaması 15 mi acaba?
0: 10 dakika. Balkonumda yüksek sesle bir şey izleyip dinlemiyorum. Buzdolabından başkasının elleme dediği yiyeceklere dokunmuyorum. Bacak kıllarımı almıyorum. Almam zaten hanım kızar. Sonra dur bakalım başka. Çöp toplama saati gelmeden çöpleri çıkartmıyorum demiş efendim. Tam yazacaktım. Sen söyledin iyi yayınlar. Neyi? Kaçırmışım ben. Aa neyi? Otobüse binerken ön tarafta binip arkamı dönmüyorum. Arka tarafa doğru ilerliyorum. Araba kullanmıyorum. İnsanlık için küçük, İstanbul trafiği için büyük hareket. Peki. Sonra. Misafirliğe gittiğimde ne kadar karnım aç olsa da bir şey yiyemiyorum. Tokum diyorum. Sonra. Hayatım boyunca Instagram'dan hiçbir kıza yürümedim. Takip isteği bile atmadım. İnsanlara Instagram'dan yürümüyorum.
1: Ya yapmasın bunu. Yalan.
0: Bakacağım şimdi. Evet. Misafirliğe gittim de ne kadar karnım aç olsa da bir şey yiyemiyorum, tokum diyorum demiş efendim. İki daha çaldırır kapatırım. Bir. Son çaldırış. Kapatıyorum. Gitti. Tişört gitti. Bilginiz olsun. Karımdan izinsiz GTA 6 alamıyorum. Başka başka. Market giriş çıkış kapısının önünde beklemiyorum. Tatile gittiğimde sosyal medyada tatilimi paylaşmıyorum. Sonra AVM çıkışlarında araba için park yeri arayanları görüyorsam benim çıkacağım benim yerime park edebileceklerini söylüyorum demiş efendim. İşte bu ya. İşte bu insan olmak bunu gerektirir işte yani. İnsan. İnsan. İnsan. Ev dışında tuvalete gidince rahatsızlık vermemek için suyu açıyorum. Allah Allah. Şahsi işleri için şirket aracını kullanmıyorum. Öksürürken peçeteyle ağzımı kapatıyorum. Açık havayı öksürmüyorum. Trafikte kaynak yapmıyorum. Yapmak isteyenlere de kaynak yapılan şeride doğru kayarak önümüze geçmelerine engel oluyorum. Ben şey diyorum genelde mesela böyle kaynak yapmaya çalışıyor mesela. Camı açıyorum şey abi acemiyim ha diyorum gelmiyorlar. Da böyle beni sıkıştırıyor böyle. Camı açıyorum acemiyim abi ha diyorum. Gel yok beni bekliyor benim arkamdan devam ediyorlar. Falan. Bilmediğim şeyleri yapmıyorum. Gece araçla yolculuk yaparken uzunları yakıp gitmiyorum. İşte bu adam.
1: İşte.
0: İşte bu adam. Bunu ararım. İşte bu. Evet. Şöyle. İşaretledim Hüseyin.
1: Hemen ağlıyor.

0: İki daha çaldırıp kapatıyorum abi.
1: Açmayayım. Efendim.
0: Alo, selamlar, saygılar abicim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ürkmeyin, radyodan arıyorum. Serdar ben.
1: Buyur abi, seni dinliyorum zaten.
0: Gece araçla yolculuk yaparken uzunları yakıp gitmiyorum, doğru mu?
1: Evet abi, tır şoförüyüm.
0: Şu an şu an yanıyormuş mesela.
1: Yok abi.
0: Yok.
1: Şu an kenara çektim, seninle konuşuyorum.
0: İşte bu. Sana bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum abicim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Günde kaç kilometre gidiyorsun?
1: Abi ben kargo çekiyorum, gece çalışıyorum. Ben gündüz çalışmıyorum. Yaklaşık Bursa'dan İzmir'e gidiyorum devamlı. Bursa'da yaşıyorum. Günlük 800 kilometre yapıyorum. Git gel.
0: Günlük 800 kilometre yapıyorsunuz git gel.
1: Evet. Günlük ama bunu şöyle yapıyoruz. Şu an saat 9'da yola çıktım ben Bursa'dan.
0: Tamam.
1: İzmir'e Tortuklu'ya gidiyorum. 400 kilometre yapacağım.
0: Tamam.
1: Orada yatış yükümü bitireceğim. Tekrar akşam yükümü alıp tekrar Bursa'ya geri döneceğim.
0: Anladım efendim. Peki. İyi yolculuklar diliyorum. Dikkatli olun. Görüşürüz. İyi geceler.
1: Yayınlar.
0: Thank you. Sağ olun abi. Var olun. Sağ olun. Geğirmiyorum.
2: Niye?
0: Normalde de mi ya? İki kişilik yere park etmiyorum. Yayayken sağ taraftan gidip sağ taraftan dönüyorum demiş efendim. Yüksek ses müzik dinleyip kimseyi rahatsız etmiyorum. Alt komşu problem demiş efendim. Sonra başka. Şuradan. Kimseye eyvallah etmiyorum demiş efendim. Bizim Belami yazmış, benim oyun arkadaşım. Ödev yapmıyorum. Bak yine beni dümen tutuyorsunuz ha. Yarın hani veliler yazmasın. Serdar Bey, çocuk sizden duymuş, ödev yap. Ya çocuk, çocuk dümen de çocuk. Çocuk boş ver çocuk. Evet, sonra dur bakalım. Ne yazmış? Kulağım sende abi demiş efendim. Bizim bu bedduacı İbrahim yazmış. Kulağım öyle sende mi diye. Evet. Şimdi ben ne yapayım İbrahim seni? Biz sen arıyorum önce. Bir saniye. Dur bakalım. Geçerli bir sebep söylemen lazım. Bana iyi bir rapor vermen lazım şu anda. Evet. Bakalım.
3: Alo.
0: Oğlum sen neredesin yo?
3: Buradayım abi.
0: Nasıl buradasın? Programın başından beri sana sesleniyoruz. Sana süre verdik abi, hatta. Dedik ki bir dakika dur, önce ben anlatayım sonra seni dinleyeceğim. Dedik ki İbrahim burada mısın? Çeyrek geçeye kadar vaktim var. Bana yazman lazım. Çünkü yazmazsan beddua düşüyor dedik. Sonra çeyrek geçe yazmadın çeyrek geçeye. Dedik ki İbrahim bak 20 geçeye kadar dedik yazman lazım. 20 geçeye yazmadın, senin bedduayı düşürdük İbrahim biz.
3: Allah Allah.
0: Ne, sen bunları duymadın mı İbrahim?
3: Vallahi duymadım abi, motordaydım. Saate baktım, ulan saat kaçırmışım dedim. Hemen açayım dedim.
0: Bak yemin ediyorum yıllardır yapmış olduğum şaka yine gerçek çıktı. Oğlum başkasını dinliyorsunuz, bana yazıyorsunuz.
3: Bana. Vallahi başkasını dinlemiyorum. Yemin ediyorum dinlemiyorum abi.
0: Bastım diyor. Oğlum dur deme öyle şey, yayındasın.
3: Dur abi.
0: Değerli dinleyenler, İbrahim bunları duymadığını iddia ediyor. Hani inşallah evlenirsin İbrahim şu anda hattımızın diğer ucunda. Yani neler yaptığımızı siz söyle. Sesli mesaj istiyorum sizden. WhatsApp'a birisi dinleyen anlatsın neler olduğunu. 0536 900 1-8902 bizim yerimize. 536 900 1-8902. Benim anlamadığım da şu var. Dinlediğin halde nasıl bunları duymuyorsun?
3: Yok dinlemedim abi, yeni açtım.
0: Ya onu söylese tamam ya, anlatmayın sevgili dinleyenler, dinlemiyormuş çocuk, tamam. Tamam yok, anlatmayın.
3: Normalde dinliyorum, saati kaçırmışım. Ulan dedim saati kaçırdım, hemen açayım dedim.
0: Şimdi
3: yok, ulan sen de haber
0: ver. İbrahim tamam. Bana geçerli bir mazeret sunsan mesela, abi yoğunum çalışıyorum ekmek parası falan desen tamam. Allah korusun tabii, hastalık o bu falan filan olsa tamam, ama yani saati kaçırmışım. Bilemiyorum, buna dinleyici karar versin. Bedduan düştü mü düşmedi mi? Yani bunu...
3: Abi bedduamı sen düşürme. Normalde gerçekten her gün dinlemeye çalışıyorum.
0: Güzelim tamam seni. Bak tamam şimdi. Bana vicdanıma vurma benim şimdi bak. Diyorum ki sana geçerli bir sebep duysaydım yine abi, diyorum altını çizerek.
3: Yani motorculuk yapıyorum. Hani git gel yapıyorum sürekli.
0: İbocuğum o demindi. Ben şimdi söyledikten sonra acitasyon yapmaya başladım. Demin bana dedin ki saati kaçırmışım dedin. Şimdi değerli dinleyenler size soruyorum. İbrahim'in şeyi...

0: Bir dakika İbrahim'cim, bir saniye.
1: Tamam abi.
0: Buna dinleyici karar verecek. Bana hani deseydi abi işte çalışıyordum, yoğundum, şuydu buydu, vallahi vallahi. Ama en başta dedi ki saati kaçırmışım dedi. Şimdi size soruyorum. İbrahim'in bedduası düştü mü, düşmedi mi? 0536-901-8902. En çok düştü. En çok düştü gelirse düşecek. En çok düşmedi gelirse düşmeyecek. Evet İbrahim'cim.
1: Öyle söyleyeyim. Aslında geçerli bir bahanem var abi. Ben yaklaşık bir iki ay önce kendime bir tane motor aldım. Bugün fark ettim ki motorumu biraz kasıtlı bir şekilde biri çizmiş. Yani bütün gün aklım ondaydı aslında. Hatta bugün çalışırken bile bir tane paketi teslim etmemişim. Aradan 40 dakika sonra müşteri yazıyor. Paketi sonra teslim
0: İbrahim'cim, ettim. İbrahim'cim şimdi bunu ilk sorduğumda söylesen eyvallah.
1: Doğru söylüyorsun. Eyvallah.
0: Ama bunu şimdi ilk sorduğumda söylesen eyvallah. Hani sana ilk sorduğumda bak iki kere sordum bir de. Hani evet. Dedim ki hani niye saati kaçırmışım. Yani saati kaçırmışım dedim. Şimdi yani yıllardır aynı saat şimdi. Ben başka saatte çıksam hadi yine haklısın ama.
1: Yani bizi gerçekten dargınım abi. Evdekilerle de biraz tartıştım.
0: Moruk telefonu çıkar ağzından. Şimdi de tamam, evet şimdi de şimdi de.
1: Bugün de evdekilerle biraz tartıştım açık konuşmak gerekirse.
0: İbrahim kafamızı ben yemedikçe daha acıklı hikayeler anlatmaya başlıyorsun.
1: Sana yemin ediyorum bak yalan söylemiyorum abi.
0: Hani
1: sana.
0: Birazdan diyeceksin ki mesela abi beni yerlerde tekmelediler. Abi şöyle
1: yok,
0: oldu.
1: Yok öyle bir şey yok. Yok gerçekten bugün biraz dargınım abi. Hem motor mevzusuna hem de evdekilerle biraz tartışma oldu.
0: Evet.
1: Ya, yalan söylemiyorum.
0: Yani tamam canım biz yalan söylüyorsun demedik zaten yani bize dedin ki saati kaçırmışım dedin yani bize. Bize bunu dedin.
1: Dalgın oldun.
0: Bizim bu bedduamızda da şöyle bir şey var. Biliyorsun dinlemezsen düşüyor beddua.
1: Ama yani dün de dinledim bugün de dinledim hatta dün o akşam trafikteki şeyinde de beni dillendirdiniz onu da biliyorum duydum hatta.
0: Yazdın mı?
1: Şey yazdım. Yazdım güldüm.
0: Güldün mü?
1: Ya şey yaptım öyle beni unutmayın mı dedim bir şey dedim mesaj attım yani beni dillendirdin.
0: Tamam.
1: Orada hemen mesaj attım mesela dün.
0: Tamam İbo yani şimdi sana bir şey daha soracağım bu sefer de olacak. Serdar'cığım valla köyden akrabalar geldi hastalarmış.
1: Buyur abi.
0: Yani birini hastaneye götürdüm getirirken motordan düşürmüşüm birinin kolu koptu bir tanesini yarım getirdim eve. Vallahi billahi
1: yok,
0: ya.
1: Yok abi yok.
0: Estağfurullah yani. İbrahim.
1: Efendim abi.
0: Kaç yaşındaydın sen?
1: 31 abi.
0: 31 yaşındaydın. Tam evliliğin yaşındasın.
1: Evet.
0: Şimdi evlenmek istiyor musun?
1: Gerçekten istiyorum.
0: Evet. Kameralara bakarak ne kadar evlenmek istediğini söyle. Beni ve seyircilerimizi ikna et. Buyursunlar.
1: Yani evlenmeyi o kadar çok istiyorum ki. Baba duygu çok istemek istiyorum. Yani benim...
0: İbrahim telefonun çekmediği yani, için duyguyu alamıyoruz biz. Bak sesin buraya böyle ara filan böyle geliyor sesin yani.
1: Kamera derken abi.
0: Bir sesini bir düzelt ben de o arada sana bir fon yapayım. Bekle.
1: Tamam.
0: Bir konuş bakayım.
1: Merhaba ben İbrahim.
0: Heh böyle konuş işte. Bir saniye.
1: Ya şu anda heyecandan da tam ne diyeceğimi bilemedim ama evlilik bence çok kutsal bir şey.
0: Yok yok. Dur bir dakika. Daha başlama bir saniye. Dur ya daha başlama.
1: Ha,
0: evet. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bir saniye. 3, 2 ve 1.
1: Başlıyorum. Yani.
0: Başla.
1: Yani evlilik o kadar çok güzel bir şey ki bence. Çok kutsal bir şey. Yani bir çocuğun bir baba demesi, o hissiyatı almak bence çok güzel bir şey. Yani, bunu bu zamana kadar hissedemedim ama az buçuk tahmin edebiliyorum. Yani ne bileyim. Şu anda... Pek bir şey de demiyorum galiba heyecandan. Açmalamış da olabilirim.
0: Biraz ağlamaklı ol İbrahim.
1: Abi o modda değilim şu anda yani. Bilmiyorum. Benim bilemedim şu anda.
0: İbrahim şöyle yapıyoruz. Tamam. Kardeşim. Ben dinleyicinin fikrini sana söylemiyorum. Tamam mı? Hani, hani dinleyici... Düştü mü dedi, düşmedi mi dedi. Sen bunu hayatının sonuna kadar bilemeyeceksin. Hani bedduan dinleyici tarafından düştü mü, düşmedi mi bunu bilemeyeceksin. Tamam mı kardeşim?
1: Neden abi?
0: Bedduan devam ediyor. İbo dediğim anda 30 saniye, 1 dakika içerisinde bana cevap mesajı gelecek. Cuma gününe kadar. İbo dediğim anda. Hatta şöyle bir daha

0: Eğer hani mesela tamam. İbo dedim cevap gelmedi. Beddua da inşallah evlenemezsin diye bir ay beddua ederiz sana. Buraya
1: bugünden itibaren
0: buraya sesli beddualar alırım. Sesli beddualar.
1: Anlaştık abi, tamam.
0: Tamam.
1: Trafik yayını için mi yoksa komple için mi? Yani akşam ondan sonra.
0: İbrahim bu sorudan sonra iki yayın içinde.
1: Tamam abi.
0: Tamam şöyle yapalım. Anladım. Akşam yayınında daha mı müsait oluyorsun? Akşam yayınında.
1: Akşam
0: hani bu gece yayınında daha mı? Pardon, akşam yayını dediğin kimine göre trafik saati akşam yayını, bana göre sabah oluyor. Bu gece yayınında.
1: Onda benim için uygun abi. Lafını kestim ama pardon.
0: Estağfurullah. Bu gece yayınında diyorsun, doğru mu?
1: Evet abi.
0: Tamam. O zaman şöyle yapalım. Gece yayını. Serdar yayında için. Tamam mı?
1: Tamam abi, anlaştık.
0: Tamam. Gece yayını Serdar yayında için. İbo dediğim anda ya da İbrahim dediğim anda bir dakika içerisinde geri dönüş olacak, tamam mı? Bir dakika içerisinde.
1: Anlaştık abi, tamam.
0: Ve şöyle yapacağız. Sesli mesaj göndereceksin. Buradayım abi falan diye. Tamam.
1: Tamam abi, anlaştık.
0: Duydun mu?
1: Duydum abi, anlaştık.
0: Cuma okay, gününe tamam. Kadar, cuma gecesi de dahil. Yoksa inşallah evlenemezsin.
1: Anlaştık abi, tamam.
0: Tamam. Ne yapıyormuşuz? Anlat bakayım bir daha.
1: Ne yapıyormuşuz? Sen İbo dediğin anda ben sesli mesaj bir dakika içinde atıyorum. Atmazsam beddua bir ay boyunca tam tersi olacak.
0: Tamam, sesli mesaj hemen bir dakika içinde, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam, hadi görüşürüz İbo. Sağ ol.
1: Görüşürüz abi.
0: Hadi bay. Tamam, İbo'nun devam ediyor. Tamamdır. İbo'nun devam ediyor. Sevgili dinleyenler. Deniyoruz. İbo! Neredesin İbo? Tamam, deniyoruz. Bir dakika içinde dedi. 22.53.25. 22.54.25 saniye geçene kadar gelmesi lazım. Evet. Buyursunlar. İbo dedim. Hemen gelmesi lazım. Bir dakika içerisinde.
2: Nasıl olsa bugün demez ya. Az önce telefonda konuştuk diyor.
0: Değil mi? Onun için bilerek diyorum şimdi. Evet. Yani sonuçta motoru kenara çekmişti değil mi? Dinliyordu yani.
2: Tabii canım.
0: Evet, dinliyordu. Hani neredesin İbo? Süre bitiyor İbo. Süre bitiyor. İbo bak, bu sefer hiçbir bahane kurtarmaz seni. İbo. La İbo. Evlensin abi İbrahim demiş. Abi yok, ben artık yani yapacak bir şeyim yok benim yani. İbo'nun yazması lazım yani. Şey gönder. He? Tamamdır, bir dakika. Nerede? Bir saniye, geldi dur. Şunu şuradan kapatayım da. Evet. Evet. Geldi İbo, geldi. Evet.
2: Abi buradayım.
0: İbo can kulağıyla dinleyeceksin artık. Seni şuraya işaretleyeyim ben İbo. Bir dakika. Tamamdır. Tamam, seni işaretledim. Cuma'ya kadar bundan sonra. İbo neredesin dediğime. İbo burada mısın diye. Sesli mesaj istiyorum. Öyle yazı da değil. Sesli mesaj. Ona göre. Evet. Şuradan. Bu iş güzelmiş. Bundan sonra böyle şey, duasının kabul olmasını istediğim kişilere böyle yapacağım. Bu diyeceğim, tak diye yazacak hemen. Evlensin abi İbrahim demiş. Sonra dur bakalım. Evlensin de görsün mesajı var. Bedduayı düşürmeyelim, boş ver. Evlensin de görsün yazmışlar. Tamam, dinleyiciden en çok beddua düştü mü yoksa beddua düşmedi mi mesajını, bunu sadece ben bileceğim. Bunu söylemiyorum. Söyleyeyim. Bu sadece ben bileceğim yani. Değil. Ya şurada bile şey, abi Twitter kitlesine konuşuyor olduğumu bilmek beni hep tedirgin ediyor, biliyor musun? Ya komedi programı yap, iki atraksiyon olsun diyoruz. Hani böyle bir şey olsun diyoruz. Abi gelen mesajlar mesela, abilik vermekle olur, uzatmayın. Ya abicim gözünü... La bırak da bir akışımızı yapalım, gözünü seveyim ya. Ne olur ya. Bir bırak. Ne olur diyorum artık yani, bir bırak ya. İnsanlar yere çöp attığı zaman kavga etmeden duramıyorum. İçerim bu akşam. İbo neredesin İbo? İbo neredesin, bir dakikan var.

Bana abilik yap. Ne oldu? Estağfurullah, benim öyle bir görevim yok ya. Akıl almadan yapamıyorum ya. Ya niye be abi, ne olur beni bu kadar ciddiye almayın ya. Başladığım günden beri söylüyorum. Allah aşkına ciddiye almayın abi. Gülelim, eğlenelim. Ben mikrofonu kapatınca, siz radyoyu kapatınca konu kapansın yarın saat 10'a kadar. Bu kadar ciddiye almayın ne olur ya. Dur abi, merak ettim ama arayacağım, soracağım şimdi neyi var. Dur bir saniye, merak ettim ya. Dur. Evet. Şuradan. Evet. Tamamdır.

0: iki kere daha çaldırır kapatırım ve bir daha hayat boyu karşılaşmayız. Bu tehdit her zaman işe yaramıştır. Alo.
1: Serdar abi hayırlı akşamlar.
0: İyi akşamlar abi, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sait ben, 34 yıllık Burdu'dan.
0: Merhaba abi, selam ederim.
1: Selam olsun abi, nasılsın, iyisin?
0: Eyvallah, yaşı söylemene gerek yok. Ben her yaş grubunu güldürebilecek yetenekliyim, şükürler olsun. Yani hiç... Adam gülerken gitti usta. Yani adam... Allah Allah, ne oldu, şarjım bitti acaba? Dur bakayım şuradan, bir daha arayalım. Bakalım şuradan. Düştüm gülerken var ya bu. Çalıyor mu? Ha. bu böyle şey gibi, anne telefonu gibi. Anne de öyle ya, çağrı bırakır mesela, hemen saniyesinde ararsın, açmaz yani. Alo.
1: Alo abi, çok özür dilerim, yanlışlıkla kapandı.
0: Hiç sıkıntı yok Sait abi, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Neredensin?
1: Valla Burdur'dan abi ben.
0: Peki, Burdur'dan abi ben. Bana abilik yap, estağfurullah, burada abimiz olan sensin.
1: Estağfurullah abi.
0: Öyle öyle, akıl almadan yapamıyorum yarıda. Akıl değil de buyur, ne oldu, hayırdır?
1: Ya şimdi bir tane kız var. Yusuf Yılmaz Çelik olarak bana yardımcı olman lazım.
0: Oğlum o bir hayal kahramanı. Öyle bir adam yok. Ciddiye almayın, gözünü seveyim. Sen yine iyi, adli olayları paylaşıyorsunuz benimle. İşte sevgilim beni tehdit etti. Abi lütfen kurtar. Ne bileyim kocam nafakamı vermiyor. Şunu bir ara, parayı yarı. Vallahi ciddi teklifler. Ne o abicim, ciddiye almayın. Telefon şakası ya onlar.
1: Biliyorum abi de bu kadar ciddi konuşuyorsun. Ya dinlerken bir elimiz ayağımız titriyor.
0: Ya sence eli ayağı titreyen adam radyoyu arayıp şunları diyebilir mi ya?
1: Diyemez, doğru. Doğru abi.
0: Ne oldu de bakayım ama, hadi dinleyici de beraber bir işin ucundan tutalım. Ne oldu?
1: Şimdi 4 aydır bir kız var, kafede çalışıyor.
0: Evet.
1: Ama bir türlü ben bunu sevdiğimi söyleyemiyorum.
0: Niye?
1: Bugün bir cesaret ettim kendime, dedim gidip konuşayım. Kız hiçbir şey söylemedi. Ne evet ne hayır dedi ama bitirip.
0: Şimdi güzel abim bak, şöyle bir şey var. Bunlar eskiden normal şeylerdi.
1: Evet.
0: Normal

0: oluyordu. Çok büyük olay olmuyordu ama şu an bu sosyal medyaydı, bu duyarcılar, onlar bunlar falan yüzünden bazen olaylar çok büyüyebiliyor. Bazen gerçekten de yanlış olabiliyor. Kızı evet. Hiç tanımıyorsun mesela, kızın bir sevgilisi, eşi, danası, kocası falan filan varsa nasıl olacak mesela? Bunu nereden biliyorsun mesela?
1: Ama şunu söyleyeyim, o kadar çok takip ediyorum ki her şeyi biliyorum.
0: İşte bu sıkıntı, o kadar çok takip ediyorum. Gidip şikayetçi olsa Allah korusun sapık diye alırlar seni. Anladın mı?
1: Ben abi öyle yanına varmıyorum yani, uzaktan.
0: Tamam canım, sen çok gönlü güzel bir adam olduğun sesinden, vurgundan belli zaten. O ayrı da şimdi... Estağfurullah kardeşim, ama yani bunu kızı takip ederek nasıl öğrendin mesela kızın evli olmadığını, sözlü olmadığını, nişanlı olmadığını, sevgili olmadığını? Hani bunu nasıl öğrendin?
1: Sosyal medyadan olsun, evine yerine hani uzaktan da olsa görüyorum hani.
0: Sosyal medyada var mı kız?
1: Var.
0: Yazdın mı sosyal medyadan?
1: Yazdım. Onlar ne takip isteğini kabul etmedi, reddetti. Aynı duruyor.
0: Takip isteğini kabul etmedi?
1: Kabul etmedi.
0: Tamam, yazdın mı? DM'den yürüdün mü?
1: DM'den bir sefer yürüdüm, onu da kapattı. DM'i de kapattı.
0: DM'i de kapattı.
1: Evet.
0: O zaman tamam kardeş. O zaman yapacak bir şeyin yok yani. Ben burada birkaç şey anlarım. Ya kızın hayatında biri var, ya kız istemiyor, ya kız çok ürkek. Burada senin en büyük şansın kızın çok ürkek olması olur. Ama diğer iki madde ise, kız evliyse, sözlüyse, nişanlıysa falansa filansa, konu kapanmıştır zaten.
1: Ama bir şekilde söylemesi lazımdı bence de.
0: Şimdi işte bir de o var. Bak şimdi bana bunları söylemesen gözünü karart, git bir konuş diyeceğim de. Kız şimdi isteği reddetmiş. DM evet. Kutusunu kapatmış. Yani
1: bu ama sadece güldü.
0: Güldü. Şey şimdi ama sen şimdi oğlum taksit anlatıyorsun. Bir şey yazmadı diyorsun, şimdi güldü diyorsun.
1: Ama konuştuktan sonra güldü. Bir şey söylemedi. Onu da beklemiyorum yani.
0: Konuştuğunda
1: güldü.
0: He! Yüz yüze yani mi konuştunuz?
1: Yani, evet, dışarıda konuştum ben de böyle.
0: Hı.
1: İsmini de söyledim. Ben seninle hoşlanıyorum dedim.
0: Şimdi güzelim benim. Adın neydi senin?
1: Sait abi benim.
0: Sait abim. Bir şu olayı bir tamamen anlatsa. Değerli dinleyenler, siz de dinleyin. Sait abiye yönlendirme, yorumlarınızı alacağım sizden. Bir olay bir en başından. Çünkü ben şöyle anladım. Sen kızla hiçbir şekilde konuşamıyorsun. Sadece onu takip ediyorsun. Uzaktan uzağa bakıyorsun. Kızı aşkından ölüyorsun. Ama kızın bundan haberi yok. Sesinden de belli, çok sevimli, çok tatlı, çok sempatik bir adamsın. Ama ne kadar tatlıysan o kadar da utangaçsın gibi hissediyorum ben.
1: Evet.
0: Böyle kahve evet. Falı bakar gibi anlatıyorum ama hani kusura bakma.
1: Estağfurullah abi.
0: Öyle hissediyorum. Şimdi benim anladığım şu. Sen kızla hiçbir şekilde konuşmadın, temasın yok. Instagram'dan yazdın, kız kapattı, işte engelledi falan filan. Şimdi diyorsun ki yüz yüze konuştuk, güldü diyorsun. Doğrusunu en başından en sonuna, en ufak ayrıntısına kadar anlat bize şimdi. Anlat.
1: Şimdi 4 ay önce kafede gördüm ben bunu.
0: Evet.
1: Arkadaşı dedim işte ben bundan hoşlandım dedim. Git konuş dedim. Ama ben konuşamadım.
0: Hmm.
1: Ya bugün dedim bir şey şeytan oydum, gittim konuştum böyle dedim.
0: Bugün mü? Bugün mü oldu?
1: Evet. Dışarıda.
0: Bugün mü oldu Sait abi? Bugün. Ha evet bugün.
1: Abi.
0: Tamam bugün.
1: Dışarıda oturuyormuş, çay falan içiyormuş. Hmm. Gidip yanına yalnız kalıp konuştum. Durum böyle dedim.
0: Evet.
1: Ben sana hoşlanıyorum dedim. Güldü, bir şey söylemedi.
0: Masada öyle hiçbir şey söylemeden oturmaya devam mı ettiniz ikiniz de?
1: Yok ben dükkanın dışında olduğu için geçerken söyledim işte durum böyle diye. Güldü, ben içeri girdim. Bir şey söylemedim yani. O gülünce seslenmedim ben de.
0: Sait abi benim kafa bulaşık teli. Sen nerede içeriye girdin? Kız kafede oturuyordu, sen yanına gitmedin mi?
1: Kafede, dükkanın önünde çay içiyordu. Karton orada. Kafede karton. Mekanda garsonluk yapıyor.
0: Tamam, mekanda garsonluk yapıyor. Mekan dışarıda... kendi çalıştığı mekanın önünde çay içiyordu.
1: Evet.
0: Sen gittin, konuştun.
1: Evet.
0: Sonra o cevap vermeyince sen onun çalıştığı mekandan içeriye girdin, öyle mi?
1: Evet, devamlı girdiğim kafe olduğu için tekrar girdim.
0: Tamam, sonra ne oldu? O da girdi mi içeriye? Geldi mi? Bir sinyal, bir bakış filan.
1: Geldi işte, çay falan istedik biz arkadaşa. Ama bir tafra yaptı, böyle yüzü asıktı. Hani böyle trip atar gibi. Ama hiçbir şey söylemedi hani bana. İstemiyorum veyahut da istiyorum. Hani bir sevdiğim var, konuşurum var, hiçbir şey söylemedi.
0: Yani bir şey diyemedim ben.
2: Ya söylemek istememiş de olabilir şimdi. Hani kendi anladığım kadarıyla moladaymış herhalde. Şeyin önünde içiyor kahvesini, çayını. Sen evet. Geldin ayakta söyledin ben senden hoşlanıyorum diye.
1: Evet.
2: Şimdi
1: evet,
2: şöyle ya, günümüzde kızlara bunu 100 kişi söylüyor yani ayakta.

0: metroda, bakkalda, markette. Şimdi sen öyle söyleyince de gitmiş çalışmış, çalıştığı yer olduğu için de çok böyle hani detaylı bir şey söyleyememiş. Belki de ne bileyim hani şey demek istemiştir. Belki onları söylemeyebilir. Hani benim sevgilim var, işte eşim var ya da şöyle bir şey ya da yok. Ya
1: Yok
0: söylemek
1: yok.
0: istiyor. Söylemediği onun şeye yaptığı anlamına gelmiyor aslında. Trip attığı anlamına gelmiyor.
2: Yani nezaket de göstermiş olabilir. Senin kalbini kırmamak için istemiyorum da demiş olabilir.
0: Tabii canım.
2: Bu ay ne kadar güzel konuşuyor, hoşuma gitti, gülücüğü de olabilir. Çok utangaç da olabilir. Yani hani mesela kendinden pay biç mesela. Kendi sen şimdi o kızsın, tamam mı? Bu utangaçlıkla, bu mahcuplukla, bu güzellikle, bu vicdanla, bu temiz kalplikle sen şimdi o kızsın, tamam mı? Çalıştığın yerin kapısının önünde, bak bunlar da çok önemli nüanslar. Çalıştığın yerin kapısının önünde bir de bak. Hani çalışıyorsun orada, sen çalışıyorsun, ekmek kazanıyorsun oradan. Çalıştığın yerin kapısında ben sana gelip diyorum ki Sait seni çok, yok Sait demeyeyim ben ya. Yani örneği bile, neyse dedim artık. Sait,
1: Yok abi.
2: ben senden çok hoşlanıyorum. Seninle görüşmek, seninle konuşmak istiyorum. Sen ne diyorsun dedim. Ne dersin?
1: Hani evet ya da hayır derim.
2: Hmm,
1: Tek
2: demek
1: kelimeyle.
2: her insan farklı. Ben de mesela
1: Ya.
2: içeri gitmeyi tercih ederim. Ben içeri
1: Yani
2: giderim
1: içeri
2: mesela.
1: girenler oldum.
2: Yani şimdi Saitçim, kız şimdi
1: Evet.
2: gülüyor dedin de bu gülüyor mesela böyle Amerikan filmlerindeki çivici katil gülüşü mü, yoksa romantik aşk filmlerindeki seni hınzır gülüşü mü? Ondan
1: Vallahi.
2: sonra içeriye gitti diyorsun, içeriye giderken seni ben şimdi falan böyle mi gitti içeriye, yoksa ay ne güzel konu. Yani orada olmak lazım, ben çok bir yorum yapamayacağım. Bir de maalesef günümüzde bu çok yanlış da anlaşılabiliyor. Şimdi gençler tanışarak, konuşarak tabii ki birbirlerini bulacaklar.
1: Evet.
2: Ama günümüzde bu çok yanlış da anlaşılabiliyor. Ben sana bir şey diyemedim yani, ne diye. Dinleyici desin, ben de okuyayım dinleyicinin dediğini. Değerli dinleyici, özellikle kadınlardan bekliyorum. Özellikle kadınlardan.
1: Ben
2: Kadınlardan
1: buldum
2: diyorum
1: abi.
2: erkekler. Özellikle kadınlardan bekliyorum. Hikayeyi dinlediniz. Olay nedir? Yani analiziniz nedir? Tespitiniz nedir? Ya da Sait abi ne yapsın? Ne etsin? Ya da kız ne demeye çalışmış? Ne yapmış falan filan. 0536 901 8902 0536 901 8902 536 901 8902. Özellikle kadınlar yazsın. Yani erkekler zaten beni kandırırsa, erkekler kelin merem olsa kendi başına sürer. Onun için hiç yani erkek yorumu hiç umurumda, çok tın yani şu an ses. Şu an yok.
1: Zaten seni böyle böyle yediler abi.
2: Değil mi?
1: Evet. 15 yıldır dinliyorum abi ben seni.
2: Sağ ol kardeşim. Kadın belki nezaketen gülerek cevap vermek istedi. Olmadığını söylemek için, kırmamak için demiş. Görüyor musun?
1: Bir ihtimal.
2: Sapık gibi kızı takip etmeyi bıraksan açıkça istemiyorum demiş kız. Bak kusura bakma, ben yazılanları açıkça okuyorum. Bunlar
1: Yok
2: benim
1: yok.
2: fikirlerim değil, tamam mı?
1: Doğru
2: Ve kadınlarınkini okuyorum. Sapık gibi kızı takip etmeyi bıraksın, açıkça istemiyorum demiş kız.
1: Evet. Büyük
2: Sonra
1: ihtimalle o doğru bilir.
2: açıkçası adam karşısına geçip söylediyse, o da cevap vermediyse ya alay ediyordur ya da istemiyordur.
1: Yani o da benim aklıma geldi.
2: Belki kızın bir tanıdığı, bir yakını kafede olabilir. O yüzden kız bir şey diyememiş olabilir.
1: O ihtimal yok.
2: Sonra soru sormamış ki demiş efendim. Soru sormamış mısınız siz? Soru sormamışsınız. Senden
1: Doğru değil.
2: hoşlanıyorum demiş. Yani
1: O da olabilir.
2: ama en azından bir teşekkür ederim falan demesi lazımdı değil mi yani, isteyen
1: Yani.
2: yani bir, evet bir güldüyse hoşuna gitmiştir. Bence istemeseydi kızardı demiş efendim. Kemal Sunal geldi aklıma.
3: Ben buna
1: O zaman
2: katılmıyorum
1: ben
2: ya.
1: çiçekle çikolataya gidemiyorum.
2: Kemal Sunal geldi. Dur bakayım. Başkası. Dur. Oğlum şey mi? Aynı yerde mi oturuyorsunuz kızla?
1: Yok, değiliz abi.
2: Aile büyüklerine bir sor bakayım. Bir sorsun, soruştursun falan, neymiş ne değilmiş.
1: Yani o da olabilir aslında.
2: Nasıl olabilir? Olsun işte, öyle olsun.
1: Ama memleketten farklı. Hani o İzmir'den burada da taşındı. Burada tahminimce araştırabileceğim birisi yok. Tahmin ediyorum yani.
2: Bence olumsuz ama şansını bir kere daha denesin. Net bir cevap istesin.
0: Ama şey detayı vardı sosyal medyadan, Instagram'dan mı yazmıştın? Evet. Öyle bir şeyler de var. Onlar ne oldu yani?
2: Peki o sen kendi Instagram'dan

0: Instagram'ında fotoğrafın var mı? Senin sen olduğunu biliyor mu? Yani
1: Evet.
0: kapıda bana bunu söyleyen adam bana yazdı diyebilir mi senin fotoğrafından bakıp?
1: Evet,
0: Tamam, o
1: diyebilir abi.
0: zaman daha işin olmasın kanka. Tamam, bu çok önemli bir benim için çizgi. Şimdi şu bak bir daha soruyorum sana. Sen hani kapıda konuştun ya onunla.
1: Evet abi.
0: Senin Instagram'ındaki fotoğraf ben mesela baksa mesela kız aa kapıda benimle konuşan adam diye o kadar belli misin yani? O net
1: Evet.
0: misin? He?
1: Aynen abi.
0: Tamam
1: Aynen
0: net. Bir
1: abi.
0: daha kafeye de gitme kardeş. Kızı bırak kafeye de gitme bir daha.
2: Bir de mesajı da mı kapatmış? Öyle bir şey dedin.
0: Evet, onu
1: Evet,
0: şimdi diyorum.
1: diğerini
0: Mesajı da
1: kapattı abi.
0: yo yo tamam. Bence konu kapan. Değerli değil. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Bence konu kapandı şu an. Hani benim için olay bitmiştir yani.
1: Sizin sual böyleyse bu saatten sonra saygılar bizim için de bitmiştir abi.
0: Duymadım ama haklısın kardeşim. Anlamadım ama haklısın.
2: Benim için bitmiştir diyor.
1: Aynen Yusuf abi olarak diyorum. Sen öyle diyorsan bu saatten sonra da benim için de bitmiştir. Saygılar diyorum.
0: Ya ben Yusuf abi olarak falan demiyorum güzel kardeşim. Bu saatleri anlatıyorum. Ciddiye alma o adamı o kadar. O adam bir hayal kahramanı.
1: Olsun
0: Sayitçiğim.
1: abi. Ben seni ne zaman görsem Yusuf abi diyorum.
0: Tamam Sayit.
1: Ya mesela geçen gün radyoda seni dinliyorum. Babama dedim Yusuf dedim. Abi oğlum dedi dalga geçme ben dedi. O adamın bunun sesi farklı diyor.
0: Baban da mı
1: Babam
0: biliyor?
1: dedi
0: Baban da mı Yusuf'un
1: tanıyamadım.
0: şakaları seviyor?
1: Oo her hafta pazar günü 13'ü iple çekiyoruz. Ben
0: Biraz.
1: bilgisayarcıya geri büroyu açtırmaya götürüyordum abi gece 11'de.
0: Ne yapıyordun? Duymadım.
1: Şey bilgisayarcıyı diyorum. Büroyu tekrar açtırmaya götürüyorum gece diyorum. Korkudan büroyu açmaya gitmiş ya.
0: Dur bakayım şuradan. Şöyle. Senin numaranın sonu 15 mi? Sadece onu söyle.
1: Evet abi.
0: Buradan işaret atamadım. Sayın şimdi kapatıyorum. Kapatınca bana bir yaz da Hüseyin seni işaretleyecek. Sana milli takım tişörtü göndereceğiz. Tamam mı?
1: Allah razı olsun abi.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Ben olayı anlamadım demiş. Valla olayı sadece Sait anladı zaten sevgili dinleyenler. Sorun o. Onun için kızdan uzaklaştırdık Sait'i. Onun için bir
1: Şimdi bir yandan da Burdurlu şivesi olduğu için biraz zor anlaşabiliyoruz galiba.
0: Ney?
1: Burdurlu şivesi olduğu için konuşmamız da.
0: Lan senin şivene kurban. Aşk olsun.
1: Allah razı olsun
0: Bırak
1: abi.
0: anlamayan bir daha sorsun. Anlamadım bir daha dedi. Sen kendine şey yapma. O konuda manyel verme. Biri de bir şey dedin. Ben, Hüseyin, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Hayriye. Birine bir şey dedin. Anlamadı mı? Anlamayan bir daha sorsun kardeşim. Tamam mı?
1: Tamam,
0: Hadi
1: tamam abi.
0: öpüyorum. Hadi görüşürüz. Kolay
1: Teşekkür
0: gelsin.
1: ederim abi. İyi
0: Eyvallah.
1: günler.
0: Kapatınca yaz unutma.
1: Tamam, tamam abi.
0: Hadi eyvallah. Bay bay.
1: Hadi eyvallah. Sağ ol.
0: Hüseyin Sait'i bul unutma.
2: Hemen.
0: Tamam yazsın bu. Bir saat başı arası sonra geleceğiz.

0: İbrahim inşallah evlenirsin İbrahim. İbrahim burada mısın? Bir dakikan başladı. Burada mısın İbrahim? Ateş böceğim misin? Gelir gelmez İbrahim'i sordum. Gelir gelmez. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Hala deminki konuyla alakalı şeyler geliyor, yorumlar geliyor sevgili dinleyenler. Yani tamam konu kapandı. Değerli dinleyen, konu kapandı ya. Hani bence kapandı, sizi bilmiyorum.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.
0: İbrahim süre azalıyor. Söyleyeyim. Süre azalıyor yani. Onu söyleyeyim sana. Evet, dur bakalım. Twitter'a hiç bakmıyorsunuz demiş. Ya Twitter, evet orada şeyin, Twitter'ın lincini yiyorum bazen. Hiç bakmıyorsunuz ya. Bayağıdır kitap da vermiyorum değil mi ben? Bu hafta sonuna kadar 10 tane kitap yine sağdan soldan bir yerden çarpayım da dağıtayım size. Kitap işini sadece Twitter'dan yapıyorum. Twitter Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler. Twitter Serdar Gökalp. Şimdiden takip edebilirsiniz.
2: Buradayım abi.
0: Ay ay ay. Peki tamam. O şey Binnaz değil mi? Ciguli'den Binnaz.
3: Binnaz.
0: Yalnız şöyle yapacağız. Bu normal versiyonudur yüksek ihtimalle. Ben şu versiyonu daha şey yapıyorum. Bana böyle bir daha şey geliyor. Böyle bir müzikalitesi daha iyi geliyor bana. Şu versiyonundan gidelim. Gidemiyoruz galiba. Dur bakayım nerede? Heh, şimdi.

0: Gece benle geliyorsun değil mi? Ben bırakıyorum seni.
1: Geliyorum.
0: Tamam, peki.
1: Ha, yani hazır gitmişken bahçe büfe şey. Neyse.
0: Oğlum ya.
1: Ya neyse.
0: Ya Hüseyin ya.
1: Sen şimdi.
0: Aa, ya Hüseyin ben sana mı ya sahip çıkayım, burada yayın mı yapayım? Yemin ediyorum var ya valla.
1: Yani beni durduran ne oldu biliyor musun?
0: Ne oldu? Sen durduğunu mu zannediyorsun? Sen durdurulduğunu mu zannediyorsun sen?
1: Beni durduran şey oldu ya. Yani ne? Dedim ki yemiyor zaten boşver.
0: Anladım. Yani hiç öyle ağzımdan isim çıktı falan durdurmadı yani. Serdar yemiyor diye.
1: Sen durdurdun beni be.
0: Anladım. Ama yani hani Recep İvedik'te bir sahne var ya, çok gülüyorum ona. Biz o yarışma mı yarışalım, bunun cenazesiyle mi uğraşalım diyor. Hani ben şimdi burada radyo programı mı yapayım, sana sahip mi çıkayım Hüseyin? Allah Allah.
1: Sana sahip çıktım.
0: Çıktım canım, tamam. Evet, dur bakayım. İbrahim yine göndermiş, dur bakalım şöyle.
2: Buradayım abi.
0: Tamam İbrahim, tamam ben seni kurtardım. Demin İbrahim burada mısın İbrahim dedim ya. Çocuk şimdi motordadır, oradadır, buradadır falan. Cevap gelmedi İbrahim'den, tamam mı? Ben de eski kaydını yayınladım İbrahim'in. Buradayım diye eski kaydını yayınladım İbrahim'in. İşte hani demin dedim ya Yusuf Yılmaz Çelik'i çok ciddiye almayın diye. Ama galiba hani Dr. Jekyll gibi galiba içimde benim Yusuf Yılmaz Çelik var. Demin ben seni kurtardım İbrahim demin. Ama bunu alışma bak, her zaman olmaz yani. Demin burada mısın dedim, baktım senden tık yok, bak bu eski kaydını yayınladım.
2: Buradayım abi.
0: Bunu yayınladım yani demin. Sonra çocuk duymuş, bak bana orijinal şimdi kayıt göndermiş, o da.
2: Buradayım abi.
0: Ya bu. Ama yani her seferinde herkesi de ben kurtaramam sevgili. Yani Hüseyin'i kurtar, İbrahim'i kurtar. Şimdi yarışma mı yarışalım, bunun cenazesine mi uğraşalım? Geçen gün sınıf başkanı olmak isteyen çocuk ne oldu bu arası? Lütfi bizim, uyuyordur o.
1: İnşallah.
0: Uyuyordur. Lütfi uyuyordur. Uyumasa şu an 800 kere falan yazmıştı aynı mesajı. Merak etme. Allah tamamına erdirsin inşallah İbrahim demiş. Peki tamam. Erdirsin. Amin. Facebook'u kapattım yazmış birisi. Facebook'ta var mısın Hüsü?
1: Varım.
0: Vallahi mi?
1: Ama yani ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum. Çok,
0: Facebook'a.
1: Çok eski ya.
0: Facebook.
1: Facebook.
0: Ben ondan da tepki yedim.
1: Niye?
0: Ajans, Facebook sayfanda 300 bin kişi var oğlum, baksana ara sıra şuraya dedim. Öyle dedim ona.
1: Ama hala canlı ya Facebook.
0: Facebook canlı tabii, evet. Ya şeye bayılıyorum ya. Bir delikanlı var. Kadın taklidi yapıp insanları...
1: Evet, biliyorum.
0: Biliyor musun onu?
1: Biliyorum.
0: Bir dayı var, dağlardan gelen, biliyor musun? Bu ne abi?

0: İbo inşallah evlenirsin de bir yandan karın bir yandan da bebeğin uyutmaz demiş. İbo'dan mesaj var, dur bakayım ne diyormuş.
1: Abi daha dikkatli olacağım.
0: Devamı var gibi konuşmuş ama
2: evet,
0: konuşmuyor.
2: Niye yarıda kesmiş evet, kendini? Evet.

0: Pazar günü yeni şaka var mı? Daha dur ya, günlerden ne bugün ya?
1: Bugün çarşamba.
0: Değildir oğlum, salıdır bugün.
1: Yok canım, öyle mi? Bence çarşamba.
0: Çarşamba mı?
1: Çarşamba değil mi ya? Ben mi yanlış biliyorum?
0: Ben yanlış biliyor olabilirim. Ben o kadar uyudum mu ya? Çarşamba mı oğlum bugün?
1: Çarşamba bugün.
0: Tamam, günü boş ver. Gün çarşambaymış da pazar günü, evet, yeni şaka var. Saat 1'de YouTube Serdar Gökalp. Gezmişim or-

0: Çarşambaymış bugün. Yenilerden kime gülüyorsunuz? Bana bu soruyu dönem dönem soruyorlar. Yenilerden kime gülüyorsunuz diye. Bir kardeşim var. Adını bir kere daha söyledim yayında. Soyadı gelmiyor aklıma. Tahsin diye biri var.
1: Nasıl oldu?
0: O mudur bilmiyorum.
1: Evet o.
0: O yani soyadı o değilse de özür diliyorum. Mesela onu görünce videosunu geçmiyorum, seyrediyorum, gülüyorum da.
1: Evet ben de gülüyorum.
0: Ha, ben gülüyorum ben mesela. O kardeşe gülüyorum. Haricinde verebileceğim bir isim yok. Çünkü diğerlerinin ben komiyim dediği yerde Afrikalı çocuklar stand-up yapıyor sevgili dinleyenler. Hani... Ve komik olan da yapmaları, şöyle yapmaları, başarılı şekilde yapmaları. O çocuğa da güldüm ben. Seyrettim. Güldüm yani ona. Ama o Tahsin bir şey tam yani alıştığımız komedi. Hani siyaset yok, politika yok, şey evet. Yok, spor yok. Anladın mı? Genelde böyle kadın erkek ilişkileri falan.
1: Tespitleri var genelde.
0: Evet evet tespitleri var. Gündüz yayınında konuştuk da vallahi tekrar olmasın ama ne mizahtı o? Ofansif mizah.
1: Ofansif mizah.
0: Ofansif mizah diye bir şey yok. O komik olmayanların arkasına sığındığı bir şey sevgili dinleyenler. Ofansif mizah. Bak vallahi gündüz söyledim daha. Hani podcast'ten birindeki kaydı çıkart o zaman Hüseyin. Ofansif mizah vardı da Nejat Uygur mu yapmadı? Levent Kırca mı yapmadı mesela? Hani hiç duydunuz mu mesela Kemal Sunal'ın ağzından ofansif mizah diye bir şey duydunuz mu? Şimdi bana diyeceksin ki ya o devirde falan. Abicim o devirde de komik komiktir. Bu devirde komik. Komiktir yani. Komikse komiktir abicim yani. Bu ofansif mizah. Yoksa hani herkes biliyor 100 kişiyi bilet karşılığında bir tiyatro sahnesine toplayıp da ağzına gelen hakaretleri etmeyi. Yani onu ama hani benden duymuş olmayın öyle ofansif mizah. O bu yok. Yani Barcelona sahası mı bu? Ben ofansif mizah. Ne yani ofansif mizah? Ben katılmıyorum. Yok öyle bir şey komikse komiktir baba yani. Hani duygusal film mesela seyrediyoruz ya duygusalsa duygusal. Acıklı film falan derlerdi yani eskiden. Acıklı film. Hiç bu tabiri duydun mu?
1: Duydum.
0: Acıklı film. Acıklı. Evet acıklıysa acıklıdır abi komikse komiktir. Macera filmi ise macera filmidir mesela yani. Aşk filmi ise aşk filmidir yani. Sonra başka ne? Tiyatroysa tiyatrodur. Sinemaysa sinemadır. Dizi ise dizidir. Radyoysa radyodur falan.
1: Yani bu ofansif mizah evet son dönemde çıktı. Ya mizahta şeydi vardı.
0: Da oğlum ya. Güldüremeyenler çıkarttı
1: aynen
0: onu ya.
1: Ya kara mizah vardır mesela.
0: Kara mizah var. O bambaşka bir
1: o
0: şey.
1: Bambaşka.

0: kadar ama bu bir tür
1: hani,
0: gibi
1: hani
0: olmaya
1: ofansif başladı. Bir de şey diyorlar mesela, abi Amerika'da o filan çok, ya, ya Allah Allah, hadi oradan ya, gözünü seveyim. Dur bakayım şuradan. Kadın neden komik olamıyor Serdar demiş. Aşk olsun ya. Nasıl kadın nasıl komik olamıyor ya? Sen şimdi Ayşen Guru da komik değil miydi diyorsun mesela? Mesela yani. Hani aklıma gelen mesela başka. Ne bileyim, Oya Başar komik değildi mi diyorsun mesela?
0: Tabii. Günümüzde...
1: Adile Naşit komik değildi mi diyorsun mesela? Komik de şimdi, komik dediğin zaman illa eline mikrofonu alıp ondan bundan arak çalıntı esprileri yapmasıysa iyi ki de yapmıyor. Ama bak yine diyorum isimleri. Şimdi aklıma gelmeyen nice meslek büyüklerime selam ediyorum. Kadınına, erkeğine. Ama yine diyorum mesela Ayşen Guru, Ayşen abladan örnek verelim. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Mesela Ayşen Guru da söylerken tebessüm ediyor adam. Komik değil miydi diyorsun mesela yani Ayşen Guru da. Komiklik dedi ne? Sen nerede komikliği arıyorsun? Çıkıp stand-up yapmadı diye komik değil miydi mesela? Ha kardeşim?
0: Tabii ki yani stand-up yapması illa gerekmiyor. Yani onun yaptığı sanat ya da girdiği karakterler de çok iyi yansıtıyor.
1: Ben ona katılmıyorum. Ama bir şey diyeceğim. Dijital platformda bir gösteri var. Hani çok gazladılar, seyrettim. Ya yemin ediyorum onu ben yapsam var ya, 2 ay linç yerdim ya. Hani kadın dayanışmasını anladım gerçekten. Vallahi anladım yani kadın dayanışmasını. Onu ben yapsam, koysam bir yere derse, oğlum bu ne derdiniz bana yani. Bu... Evet, dur bakalım sonra. Ha, başka? Şimdi bir sürü isim yazmışlar buraya, kadınıyla erkeğiyle. Şimdi birini söyleyip öbürküsünü gücendirmek olmasın. Nice büyük ustalar var yani. Nice çok büyük ustalar var, nice. Başka? Ben bir ara yeni stand-up'lara sarmıştım da seyredeyim diye. Vallahi siyaset, politika, seçim, futbol olmasa bunlar ne anlatacak acaba diye baktım. İşte bir şey anlatamadılar işte. Değişik. Seçim, ya seçim 10 sene olmuş oğlum. Yani. Hani futbol falan diyor. Zaten bütün futbol şeylerinde konuşuluyor. Abi 3 sene olmuş abi daha. Ne anlat yani bir. Şey beni çok mutlu etti. Beni çok mutlu ettiniz yazanlar varsa. Hababam sınıfının müzikali var. Hababam sınıfının müzikali. Müfettiş rolünde. Senle mi konuşmuştuk bunu,
0: evet,
1: Hüseyin?
0: Evet.
1: Değerli sanatçımız Ahmet, adı neydi? Ah.
0: Ahmet Gülhan'dı galiba.
1: Ahmet Gülhan. Hani filminde biliyorsunuz müfettişi başka bir sanatçımız oynuyor. Başka bir oyuncumuz oynuyor. Yeşilçam'ın büyük isimlerinden. Vallahi adını hatırlayamadım. Müfettişin adı Hüseyin Şevki Topuz, biliyorsunuz. Hababam sınıfının müzikali var. Bu Hababam sınıfının müzikalini anlattığımda ben çok mutlu oldum. Çoğu insan Hababam sınıfının müzikali olduğunu bilmiyordu. Hababam sınıfının bir tiyatrosu olduğunu Hababam sınıfının bilmiyordu. Aa, tiyatrosu mu varmış? Hatta ben dedim ki seyredenler bana oradan selam etsin dedim. Abi Hababam sınıfının müzikaline geçen hafta yine böyle, ben canım sıkıldıkça bu ara onu açıyorum. Ahmet Gülhan'ı seyrediyorum. Arkadaşlar çok ciddi söylüyorum. Hani vaktiniz varsa hepsini seyredin de. Eğer öyle vaktim yok falan triplerindeyseniz Hababam sınıfı tiyatrosunda Hüseyin Şevki Topuz sahnelerini lütfen seyredin. Ya seyredin yani, buna başka diyecek bir şey yok yani. Seyredin. Altındaki yorumlara baktım. İnsanlar orada bana selam etmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu anonstan sonra duyup da gidip seyreden varsa yine bir selam etsin orada. Ben çünkü bu aralar ona sardım. Canım sıkıldıkça böyle 3 günde bir, 5 günde bir, hafta sonu falan böyle boş vakitlerde açıyorum Hababam sınıfında Hüseyin Şevki Topuz, Ahmet Gülhan sahnelerini seyrediyorum. Bilmeyenler için ufak bir künye vereyim. Şener Şen var. Şener Şen var. Mesela İnek Şaban'ı İlyas Salman oynuyor orada. Şener Şen hem Badi Ekrem hem de müdür yardımcısı. Kel Mahmut yok mesela. Şevket Çoruh, Şevket Çoruh dedim. Beni andı. Şevket Çoruh beni andı ya. Niye ansın beni o da bilmiyorum. Şakalarımı dinler, ondan anmış olabilir. Şevket Altuğ var. Şevket, Adile Naşit var.
0: Çok severim Şevket, evet, Altuğ.
1: Adile Naşit var. Nevra Serezli mi vardı bir de? Bakarsınız işte, hem bakmak için bahaneniz olur. Hababam sınıfının müzikali. Tek eksik, çok eski. Görüntü ve ses kalitesi sizi tatmin etmeyebilir ama o kadar kaliteli, o kadar güzel bir iş ki ne ses kalitesine ne görüntüsüne takılıyorsunuz. Çok isterim mesela elinde birilerinin Hababam sınıfının, ben de işte orijinal, çok eskiden çünkü televizyonda da yayınlanıyordu. Hani televizyonda bu haliyle yayınlanmıyordur.

0: herhalde diye düşünüyorum. Bu YouTube'daki versiyonu çok eski. Hani ses kalitesi, görüntü kalitesi falan çok böyle bir şey. Yani yalan söylemeyeyim, eski. Biraz kötü birazcık. Bunun elinde iyi olanı varsa ne olur bana ulaştırsın ya. Hakikaten. Hangi platformda? YouTube'da, ben başka bir yerde görmedim YouTube'da. Hababam sınıfının tiyatrosu. Seyreden altına yine bana bir selam etsin ya. O selamları gördüm, hani benden dolayı böyle bir şeyden haberiniz olması beni gerçekten çok mutlu etti. Yine diyorum, baştan sona seyredin, pişman olmazsınız. Mesela hafta sonuna yazın bunu plan olarak, ama ya o kadar vakit yok, o yok, bu yok falan filan diyorsanız, Ahmet Gülhan sahnede, tabii bütün ustalar orada, Şener Şen orada, Adile Naşit orada, hepsi orada, ama Ahmet Gülhan'ı Hüseyin Şevki Topuz olarak, yani bu dünya, bir dünya gözüyle bir görmenizi isterim değerli dinleyenler. Bir görmenizi isterim yani. İnanılmaz bir oyunculuk. Bana da selam söylemeyi unutmayın ha. Sen seyrettin mi şey, Hababam sınıfının müzikalini?
1: Yok ya, hala seyredemedim. Geçen de söylemiştin.
0: Evet,
1: seyredemedim
0: evet,
1: hala.
0: Ben bu böyle aklıma geldikçe bunu böyle söyleyeceğim. Hababam sınıfının müzikali, Hababam sınıfının müzikali diye. Söyleyeceğim arasına.

Görüntü çok kötü aman abi. Ya abi boş ver görüntüyü. Kaliteye bak ya da abla, kaliteye bak. Yani bugün benim yayından sonra birazcık bakın. İnek Şaban İlyas, evet evet. İnek Şaban, Kemal Sunal yok.

Baktım da şimdi altındaki yorumlara. Alem FM Serdar abiye selamlar. Eyvallah. Serdar Gökalp, teşekkür ederim. Bunlar mutlu etti beni. Serdar Gökalp'ten geldim. İyi ki söylemiş, yayında bunu bilmiyordum. Hababam sınıfının altındaki yorumlara bakıyorum şu anda. Serdar Gökalp selam olsun. Teşekkür ederim. Alem FM Serdar abiye selam. Kastamonu'dan iyi ki önerdiniz. Harika bir müzikal yazmış. Eyvallah. İnanmayacaksınız ama ben Lütfi. Serdar abi selamlar. Hababam sınıfı müzikalinin altında YouTube'da. Alemin kralı. Estağfurullah. Serdar abi sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hüseyin Şevki Topuz. Hayranıyız yazmış efendim. Olunmayacak gibi değil.

0: Evet. Ufaktan veda edeceğiz. İbrahim neredesin? Bir dakikam var. Dinleyici yazmış. Öyle yazıyor. İbo neredesin? Bir dakikam var. İbrahim neredesin? Bir dakikam var. Demin taktiği de söyledik. Bak kurtaramam daha seni. Neredesin İbrahim? Resident Evil filmi çıkmış, haberin olsun. Aa öyle mi? Hüseyin Resident Evil mı çıktı? Resident Evil diyemedim. Heyecandan diyemedim bak. Pardon. O mu çıktı?
1: Bilmiyorum, çıkmış olabilir. Bakalım.
0: Baksana bir hemen bak. Ama eski yengeniz oynamıyorsa çok eskisi gibi tadı olmaz bende. Biliyorsun onu da, eski yengeniz oynuyor. Oynuyor yani, eski yengeniz oynuyor. Ne yapalım, o tarihler izin verdik, oynadı.

0: Sonra da ayrıldık zaten biliyorsun. Evet. Nerede İbrahim? Mesajı gönderdi İbrahim. Dur bir dakika. İbrahim merak etme, kurtuluyorsun. Veda ediyoruz şimdi, dur. Mesajı göndermiş ama.
1: Buradayım Serdar abi. Kulağım sende.
0: Bravo İbrahim. İnşallah evlenirsin İbrahim. İnşallah evlenirsin İbrahim'cim. Evet.
2: 18 Eylül'de vizyona gireceği söyleniyor.
0: Daha yeni girecek.
2: 2 gün sonra diyor.
0: Vizyonda. Eski yengen orada mı İlya Jojovic? Var mı?
2: Yok.
0: Yok mu? O zaman girsin hiç. Yani. O zaman olabilir yani. Sorun yok. Evet, veda ediyoruz. Değerli dinleyenlerim, mevzu biter, ben gider. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Radyonuz Alem FM, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Bu kardeşimi de alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Herkese iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Önce 16'da, sonra 22'de görüşünceye dek. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun. İnşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayındayız sundu.

0: sana bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii kardeşim.
0: Neye şaşırdınız muhabbeti vardı ya.
1: Ne zaman vardı?
0: Şaşırdığınız şey. Biraz önce.
1: Neye şaşır?
2: Bilmediklerimizi sorduk.
0: Evet, yanlış bildiklerimizi. Yanlış bildiklerimiz. Evet.
1: Ya başka radyo programı dinleyip bana bağlanıyorsunuz oğlum ya.
0: Yanlış bildikleriniz. Abi muzu ne taraftan açıyorsun?
1: Muzu nereden açıyorum? Nereden yiyeceksem oradan açıyorum. Üstten açıyorum. Uzun olan bölüm var ya, uzun bir şey, bir uzun. Evet. Oradan açıyorum.
0: Yanlış açıyorsun. Ben maymun belgeseli izlerken gördüm. Bütün maymunlar diğer taraftan açıyor.
1: Tadı değişiyor mu? Asıl önemli olan tadı nasıl?
0: Abi değişiyor çünkü öbür taraftan açtığında eziliyor ya. Ha. Ağzında bebek maması gibi bir tat bırakıyor.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

senden kalan cam kırıkları, aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözüm. Öyle kolay değildir ben onu.